0: Ne diyordu Allah Teala? Şems 9'da kat aflaha men zekaha. Nefsini tezkiye eden felaha, kurtuluşa ermiştir. Öyleyse bu Ramazan ayı adeta bir hidayet ayı olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk olarak karşımıza çıkıyor. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz muhterem hocam, nefsimizin alınganlık afetinden nasıl kurtulabiliriz? Başkasının yaptığı hareketlerden dolayı alınıyorum. İçimde bir kuruntu oluşuyor. Bu durum nasıl kurtulur? Yani alınganlık nefsin bir afeti. Öyleyse başkası nefsin o afetini senin üzerinden sana gösteriyor. Bak, alınganlık afeti var. Her afetin panzehiri, yani kalpten temizlenmesi olayı zikirledir. Öyleyse bir alınganlık söz konusu olduğu zaman karşı tarafı değil, o senin için kesinlikle bir mutluluk penceresidir. Bir mutluluk kapısıdır. Ya sana bir fayda ulaşıyor ya bir hayır ulaştırıyor. Ama asla derecat kaybın söz konusu değil. Kişinin kaybettiği dereceler sadece nefsin afetlerinden kaynaklanan, şeytanın da tetiklediği olaylardır. O halde bundan nasıl kurtulabilirim? Zikirle. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin, mürşidine tabi olacaksın. Ve bütün bu negatif afetlerden Allah'ın zikriyle kurtulacaksın inşallah. Bir kardeşimiz, muhterem hocam, hayattan zevk alamıyorum. Beni yaşamaya bağlı hiçbir şey yok. Çok mutsuzum ve huzursuzum. Nedeni nedir? Bana ne tavsiye edersiniz? Şimdi sevgili kardeşim, zevk almamak, mutlu olmamak, huzursuzum diyor. Huzursuzluk nefsin afetlerinin bir sonucudur. Huzur ve mutluluk da ruhun hasretlerinin bir sonucudur. Öyleyse belli ki hayattan zevk alamıyorsun. Hep devamlı nefsine tabisin. Şimdi mutsuzluk üçgenine bakalım. Bu huzursuzluğun insanda nasıl şekillendiğini görelim. Mutsuzluk üçgenin bir kenarı şeytan, nefsin afetlerini tetikliyor. Diğer kenarı nefsimizin afetleri, öbürü de kaybettiğimiz dereceler. İşte hayattan zevk alamayan bu kişi, beni yaşamaya bağlayan bir şey yok diyor. Çok mutsuzum. Zaten mutsuzluk burada ifade ediliyor. Sebebi ne mutsuzluk şeyi? Kişi bu mutsuzluk üçgenin yanında bir de yapabilirsek Mevlana'nın nefs bir kurt, akıl bir kuzu, iman da çoban olarak bunu yapabilirsek yan yana. Evet, mesela şu anda geldi. Dikkat edin, şu anda olay bu. Devamlı nefs aklı ikna ediyor. Kurt devreye giriyor, nefs aklı ikna ediyor ve devamlı kişi şer işliyor, mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ne zaman çoban zayıf olursa, ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi iman güçlü olur ve kuzuyu korur, kurdun elinden kurtarır, asla buna müsaade etmez. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Yani bir mutsuzluk üçgeni, bir de mutluluk üçgeni. Mutluluk üçgeni nereye bakalım şimdi tekrar? Bu mutsuzluk üçgeni kalsın şimdi. Mutluluk üçgenine geçelim. Mutluluk üçgeninde ne var? Mutluluk üçgeninde bir kenarı ruhumuz, bir kenarda fizik gücümüzün kazandığı dereceler, öbür kenarda mürşid Allah Teala. Yani Allah'ın yardımını alıyoruz. O zaman ne oluyor? O zaman kesinlikle her olayda iman çoban kuzuyu kurdun elinden kurtarıyor. Devamlı aklın emirleri vücut ülkesinde gerçekleşiyor ve kişi derecat kazanıyor. Devamlı mutluluğu yaşıyor. İşte olay bu. O zaman uzursun bana ne tavsiye edersin? Bana, sana kalben Allah'a ulaşmayı dile. Eğer kalpten dilediysen Allah-u Teala mutlaka kalbine mürşit sevgisini koyar. Ve Allah-u Teala'nın kalbine koyduğu mürşit sevgisiyle hacet namazını kılarak Allah'ın senin için tayin ettiği mürşide ulaşırsın, tabi olursun. Mürşidin tayini Allah'a mı aittir? Evet. Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. Birinci sure Fatiha suresi açış. Fatiha suresinin 4. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Malik yevmi 3. ayet-i kerimesinde, Rahman 5. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve mürşidimizi sadece senden isteriz. İyyâke nâbudu, kul olanlar kimler? Başlangıçta herkes şeytanın kulu. Ama Allah'a kul olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi kişi diyor ki ben sana Allah'a ulaşmayı diledim, sana kul oldum. Ve İyyâke nestaîn, şimdi mürşidimi de senden istiyorum. Niçin istiyormuş mürşidi? İhdine sırat-ı müstakim, beni sırat-ı müstakimle ulaştırman için. Sırat-ı müstakim ne? Sırat-ı lezîne en'amte aleyhim, üzerine nimet verdiklerin yolu. O halde kesinlikle ne yapması lazım? O kişinin o hedefe ulaşabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olmasını tavsiye ediyorum inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, gül kokan mübarek ellerinizden öperim. Sizleri çok ama çok severim kalbimden inşallah. Muhterem hocamız, müsaadenizle sorumu sormak istiyorum. Anne, baba ve çocuklar arasında tahakküme yer var mıdır? Varsa bunun sınırları nelerdir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Anne baba çocuklar arasında tahakkümün yeri var mıdır? Varsa bunun sınırları nelerdir? Anne baba çocuklar arasında tahakkümün yeri yoktur. Tahakküm Allah-u Teala'nın müsaade etmediği kişinin sahasına girerek ona hükmetmesi halini ifade ediyor. Herkesin serbest olduğu bir alanı vardır. Cüz-i irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin karışmasını da istemiyor. Tabii ki aile içerisinde baba aile arasıdır. Anne onun yardımcısıdır. Çocuklar da diğer fertlere teşekkür ediyor. Her zaman çocukların anne babaya itaatkar olmasını istiyor. Kimler için? Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için. Allah Teala bize farz kıldığı on emirden bir tanesi Allah'a şirk koşmamak. Sonra anne babaya ihsanla davranmak. Öyleyse anne baba ihsanla davranmak karşılıksız. Sevmek gönülden onlara bedelsiz yardım etmeyi ifade ediyor. Şimdi anne baba ihtiyarlarsa, ihtiyarladığı zaman belki bilmedikleri bir takım sözler söyleyebilirler vesaire. Ama Allah-u Teala İsrail 23'te diyor ki onun ikisinden bir tanesi veya ikisi senin yanında ihtiyarlarsa bile dahi ona öf ver edeme. Öyleyse asla tahakküme yer yok. Anne babaya ihsanla davranmak, ayetler gayet açık ortada. Anne babaya yakın akrabaya, yetim, miskinlere ihsanla bulunmak. Anne babaya, akrabaya, yetimlere yine miskinlere, yakın komşu, uzak komşuya, arkadaşa ihsanla davranmak. Enam 151'de anne babaya ihsanla davranmak. İsra 23, Ankebut 8, Lokman 15 ve Ahkab 5. Öyle ihsanla davranmak kesinlikle davranış biçimimizin temelini oluşturması lazım. Tahakküm değil, ihsanla davranışı Allah-u Teala bize öğütlüyor. Allah'ın izniyle. Ancak taraflardan bir tanesi bir başkasına zarar verirse o zaman belki burada bir cezai müde devreye girebilir ama tahakküm yok. Hükmün sahibi Allah'tır. Herkesin Allah'ın hükmüne razı olması söz konusudur. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Kasas suresinin 86. ayette geçen sakın kafirlere yardımcı olma ifadesini nasıl anlamalıyız? Peygamber Efendimiz'in müminlere yardım etmesi, kafirlere yardım etmemesi Allah-u Teala tarafından emrolunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in sana Allah'ın rahmeti olarak ilka edileceğini ümit etmezdim buyuruluyor. Elbette yani kafirler gay yolunda olanlar gay yolundaki insanlara onların işini kolaylaştıracak nedir mesela? Allah-u Teala içkiyi yasaklamıştır. Kişi de bir başkasına içki taşıyor. Olmaması lazım. Ama mecburiyet karşısında bu durum tabii ki farklı olabilir. Öyleyse her halükarda müminlere yardım tamam ama kafirlere yardım asla. Bir izleyici Muhterem Hocam nasıl Allah için olabiliriz? Allah-u Teala bizlere birçok fırsatlar verir ama bizler bunun idraki içinde olamıyoruz. İdrakimizin artması için neler yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak zikri kalpten yapma ifade ediyor. Daimi zikrin sahipleri herkes her zaman Allah içindirler. Ama daimi zikrin dışında olan kişilerinde daimi zikir standartlarında mutlu yaşayabilmeleri ancak ve ancak daimi zikrindeki bir insanın davranışını sergilemesiyle mümkündür. Bu da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kur'an'ın bütününe tabi olmak, Allah'a davet etmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek meseleyi kökünden çözüyor inşallah. Mümin 96'da sen seyahati hasenatla yok et. Kasas 54'te onlar seyahati hasenatla savarlar. Sıra 34 hasene iyilikle seyahat kötülük müsavi eşit değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. İyilikle karşıla. O zaman hepimize düşen görev kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Sinop'tan bir kardeşim Muhterem Hocam bir ceza bu cezaya sebep olan suçun bir daha işlenmemesi için verilir. Cezanın mantığı eğer buysa cehennemde sonsuza kadar yanmayı nasıl anlamalıyız? Zaten eğer dünyada bu dünyadaki bir ceza ifade ediyor. Gerçekten Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine baktığımız zaman ceza-ı seyyiyetin seyyiyetin misli. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse Reis Allah'ın bizden istediği şey ne? Affetmek ve ıslah etmek. Onun ecri mükafatı Allah'a aittir. Allah zalimleri sevmez. Şimdi kişi kötülük yapmıştır. لَمَنْ تَسَرَ بَعْدَ زُلْمِهِ فَاُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ سَبِيلٌ Yani kişi birisine zulmü tokat atmıştır. Ama arkasından o da ona bir tokat atmıştır. Kısas hükmü gerçekleşmiştir. Kısas hükmünde onun aleyhine bir yol yok. İşte onların üzerine aleyhine bir yol yok. Yani A B'ye tokatlamıştır. B de A'ya tokatlamıştır. İkisi ödeşmişlerdir. B'ye tekrar onun aleyhine sen niye tokat attın deme hakkına sahip değiliz. Ondan önce ona tokat atmıştır. Bir ceza yok. Şimdi şura 42'ye bakalım. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Öyleyse ceza kimin içindir? İnsanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. İşte onlar için elin bir azap vardır. Cehennem manını koymuş Allah-u Teala. Şura 43'te ise lemen sebere ve gafere. Kim sabreder ve affederse, bağışlarsa, kim sabreder ve bağışlarsa, işte o gerçekten azim büyük bir işlerdendir. Öyleyse eğer kanunu koymuşsa Allah-u Teala ceza olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem amelleri boşa gider. O zaman ve 58 ayet-i kerimede de cehennemlik olarak cehenneme girenin ebedi olarak kalacağı buyurulmuşsa mesela günümüzde nedir? Müebbet hapis vardır. İşlediği ceza sebebiyle. Öyleyse kanunları Allah koyar. Biz o kanunlara uyarız. Allah-u Teala bunu bu şekilde Kur'an-ı Kerim'e koymuş inşallah. Ankara'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte bana hayat bahşeden Allah'a ant olsun ki siz ya iyiliğin veredir kötülükten halkarsınız ya da Allah kendi katından sizin üzerinize bir azap gönderir. O zaman dua edersiniz fakat duanızı kabul edilmez. Buyur, hadisi açıklar mısınız? İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız. Mesela kişi ben de Allah'a inandım, Allah'a ulaşmayı diledim diyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Mürşidine tabi değil vesaire. O zaman bunlar için azap vardır. Bunlar marufla emrediyor ve münkerden ne etmiyorlar. Bu görevi yapmayan insanlar. Kendisi mümin olduğunu zannediyor ama kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Kendisi mümin olduğunu zannediyor ama mürşidine tabi değil. Mümin olduğunu zannediyor ama ruhunu Allah'a teslim etmiyor dünya hayatına yaşarken. Öyleyse maruf emretiyor, münkerden nehyetmiyor. Bu bilgi açısından. O zaman da Allah-u Teala katından azap gönderiyor. Azabın kalkması için dua ediyorlar ama Allah-u Teala dualarını kabul etmiyor. Şimdi gelelim bu ayet-i kerimeyle Duhan suresinin 13 ve 14. ayet-i kerimeleri. Rabbin nekşef enne azabe enne muminun. Ne diyorlar azap üzerine gelenler? Bizden bu azabı kaldır ya Rabbim. Biz müminleriz. 12'de. Biz azabı kaldır, biz müminleriz. Duhan 12, 13, 14. Evet. Rabbin ekşerine azabinle müminun. Ne diyor Allah-u Teala onların üzerine? Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, müşride tabi olmadıkları için azap gönderiyor. Enne müminin, biz müminleriz. Ama Allah-u Teala hayır diyor. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Azabın kalkması için dua ediyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah-u Teala dualarını kabul etmiyor. O zaman dua edersen de Allah'ın duanızı kabul etmez. Bu hadisi şerifi açıklar mısınız? Evet. Söylediğimiz gibi inşallah. Duanın kabulü kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğinin nişanesi o dileği başkasına ulaştırmasına bağlı inşallah. Görüntülü bir sualimiz var.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz ediyorum inşallah muhterem hocam. Bir insan mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse bunu en ahsen bir şekilde nasıl telafi edebilir? Arz ediyorum, ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah muhterem hocam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüm.
0: İnsan mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse bunu en ahsen bir şekilde nasıl telafi edebilir? Sevgili kardeşlerim, her olayı Allah-u Teala sevr hesap olarak anında gerçekleştiriyor. A, B'ye zulmetmiştir. A derecat kaybetmiştir, B derecat kazanmıştır. Kul hakkı geçmiştir. Hemen Allah-u Teala da adaleti gerçekleştirmiştir. Ama Allah-u Teala bundan sonraki noktada eğer mürşide tabi olduktan sonra kul hakkı geçerse o kaybettiklerin hepsinin tekrar tövbe-i nasuhla tövbe ettikleri zaman evvel Allah onları örtüyor, daha sonra da sevaba çeviriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acınmamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor, korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonundan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asar seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekişlemeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri aslında seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik. Birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.
3: Fatiha maassalam.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Birinci sual, bir insanın cennete ya da cehenneme gitmesini belirleyen unsur nedir? Bir insanın cennete gitmesini belirleyen unsur kazandığı sevapların kaybettiği günahlardan fazla olmasıdır. Bunu sağlayan şart nedir? Bir insanın kazandığı derecenin kaybettiği derecelerden fazla olması günahların örtülmesine bağlı. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey amenu olanlar, takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir, günahlarınızı örter. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman kimin günahları örtülmüşse onun kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Ve Mümin Suresi 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennettir. Ama kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazladır, onlar da ameli boşa gidenlerdir. Allah Teala Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65'te ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Kimdir o ameli boşa gidenler? Takva sahibi olmayan, şirkte olanlar. Öyleyse Enfal 29'a göre takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Kazandığı dereceler kaybettiğinden fazla gideceği yer cennet. Ama şirkte olanların ameli boşa gidiyor. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. İşte Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 500 yıl ibadet yapan birisini benim rahmetimle mi yoksa kendi amelimle mi deyince, bugünkü geleneksel din tatbikatında İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor ve ameliyle kurtuluşa uğrayacağını zannediyorlar. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaat demek ki kurtuluşun esasıdır. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse tevhidde olanlar, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar, onlar kurtuluşta olanlardır. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala مُنِبِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُّهُ وَاَقِمُ السَّلَا وَلَا تَكْنُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ. İşte şirkte olanlar, onlar ameli boşa gidenlerdir. Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Ameller boşa gittiğine göre günahları sebebiyle gidecekleri yer cehennem. Kimin ameli boşa gitmişse onun kaybettiği, kazandığı derecenin daima fazladır, gideceği yer cehennem. Ama öte yandan 99 kişinin katili bir insan, o da eğer Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi ise, hiçbir pozitif ameli olmamasına rağmen günahları örtüldüğü için O kişi tek bir dilekle gideceği yer cennet. Cennet veya cehennem inanan herkes için hedef Allah'ın cennetine girmektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cenneti hak edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka ölçülerin hiçbirisi geçerli değildir. Öyle insanlar ki cennetlik amel işlerdir ama cehenneme gideceklerdir. İşte cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler, onlar ameli boşa gidenlerdir. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Onlar da takva sahipleri, günahları örtülen insanlardır. O sebeple Yunus 7-8'de de kazançları sebebiyle kişi gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İkinci sual, dünya hayatının kötü amellerle geçiren bir insan da cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecek midir? Hayır. Cehennemden cennete bir transfer olayı yok. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala başlangıçta herkesin, cennetlik ve cehennemlik herkesin evvela cehenneme gideceği bildiriliyor. Sonra Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor ve zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Bir sıratımızda 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin cehennemden çıkamayacağını Allah-u Teala bildiriyor. Evet, tam 58 tane ayet. Ama tek bir ayet bile kişi günahını, cezasını cehenneme çıktıktan sonra geri kalan sevapların karşısında cennete gidip orada cennete gideceğine dair bir ayet bile yok. Allah-u Teala'nın söylediği açık ve kesindir. Cehennemde kalmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin cehennemden çıkması söz konusu değil. Kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemeye inanmıyor. Ve dilemiyorsa kurtuluşu mümkün değildir. Dinimize girmiş olan bir hürafe, belki ibadetlerimizi yapamıyoruz. Belki günahlarımız var ama neticede biz mümin olduğumuza göre, Allah'a inandığımıza göre Allah da cehennemdeki cezadan sonra cennetine mutlaka alacaktır. Bu kesinlikle doğru değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur. Ölen muhsin, ihsan sahibi, hayır ehli, salih bir kişi ise bu hani daha fazla artıramamış olduğuna, şayet bir kişi kötüyse kötülükten vazgeçerek halini ıslah edemediğine pişman olacaktır. Üçüncü sual, insanların cehenneme gitmesinde kaderin etkisi var mıdır? Hayır. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybetmez. Kader kişiye ya bir fayda ya bir hayır kazandırır. Kader sebebiyle cennete gitmek mümkündür. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değil. Bu kainatta hiç kimse ama hiç kimse kader sebebiyle cehenneme giremez. Allah onları hiçbir zaman cehenneme atmış olamaz. Yunus 44'te Allah la yezümne nase. Allah insanlara zulmetmez. Lakin nase enfüsem yezmin. Lakin insanlar kendi nefsine zulmederler. Onlar kendi kaybettikleri derecelere cehenneme girebilirler. Onları cehenneme götüren asla başkaları değildir. Sadece kendileridir. Resuller hak ile gelirler. İnsanlara hakkı açıklarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Resul'ün söylediğine haberdar olmuştur. Haberdar olmasaydı dilemeyecekti. O sebeple evliya tabi olan şakirlerden olmaz. Öte yandan tebliğin kendisine ulaşmadığı hiçbir insan yoktur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse o zaman onun kurtuluşu mümkün değil. Emir Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'ın kendisine indirildiği dönemde cahiliye dönemini yaşayan Arap kabilelerine teker teker hitap ederek, ey Abdülmenab oğulları, ey Haşim oğulları, ey Kap oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kap İbn-i Ülvey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmüttalib oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Acaba Allah Resulü cehennemden kurtarın, cehennemden kurtarın ne demiş oluyor? Hemen hadiste, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde, şu vadide düşman atları hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar hiç düşünmeden, evet inanırız. Çünkü sen bugüne kadar hiçbir zaman yalan söylediğine şahit olmadın. O halde ben şimdi size önünüze şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını, yani o halde ben şimdi size önünüze bir cehennem azabı olduğunu, Allah'a ulaşmaya, mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba, cehenneme gireceğini haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddeti azabını göreceksiniz. Mükafat da ebedidir bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cennet ve cehennemi birbirinden ayıran şey sadece kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ya Allah'ın yolundan, Allah'ın bize gösterdiği yoldan gitmemiz gerekiyor. Yani Allah'a tabi olmak lazım.
1: Allah'a ulaşmak, onun rızasına nail olmaktır. Bir ödül, bir mükafat değil. Onun rızası benim için bence cennetten daha önemlidir.
3: İmandan Allah'a ulaşabiliriz. Başka bir yolu yok. Kendisine ulaşamayız ama tabii ki cennet ve cehennem olaraktan ulaşabiliriz kendisine.
4: Yapılan çoğu eylemin Allah rızası için olması gerektiğini, muhakkak bir ilahi varlığın olduğunun inancı olması gerektiğini düşüncesindeyim.
3: Yani tabii yaptığımız iyilikler karşısında, kötülükler karşısında cennet ve cehennem olarak ayrılıyor. İkiye ayrılıyor.
1: Çünkü cennete girdiğin zaman onun razı olduğun kullarından olmak daha önemli diye düşünüyorum. Şahsi fikrim.
2: Yani dinle ilgili elhamdülillah yani çok şey biliyoruz. Bu tür soruları ilk defa duyuyorum senden abla.
5: Şu an olduğumuz durum, yani boş bir durum. Yani cennet ve cehennem var. Bunun sonunu düşünmek gerekiyor. Yani ve yani bu dünya boş ve sonunu düşünmeyen kahraman olamaz derler.
0: Misafirimiz, Allah'ın rızasını kazanmak bence cennetten daha önemlidir. Cennete girdiğin zaman onun razı olduğu kullarından olmak önemli dedi. Allah'ın rızasını kazanmadan cennete gidenler de olacak mı? Hayır. Birinci safar, yedi safar rıza var ve yedi tane cennet var. Birinci safar rıza Allah'a ulaşmayı dileyenlerden razıdır. Ve Allah-u Teala onlara birinci kat cenneti vermiştir. İkinci safar rıza müşriden tabi olanlardan yazdır, razıdır. Kalbine iman yazılanlar razıdır. Onların da gideceği ikinci kat cennet. Her safar rıza için bir cennet söz konusu. Allah'ın rızası olmaksızın hiçbir şey gerçekleşemez. Allah'ın rızası olmadan hiçbir işlem tamamlanamaz. Her halükarda Allah'ın rızasına ermek temel farzdır. İnsanların büyük bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. O Allah'ın rızasıdır. Allah Teala onun kendisine ulaşması için gerekli müsaadeyi vermiştir. Bu kişi vize almıştır. Bu vize alanlardan küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda cehennemden kendisini kurtarmıştır. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اَنَّشْتَنَهُ تَعْهُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْرِ بِشَفَى بَشَرِ اِبَادِ. Başlangıç noktasında tüm insanlar tağutun dostu ve kuludurlar. Yani insan ve cin şeytanların hem dostudurlar hem kuludurlar. Ama insan ve cin şeytanlarının dostu ve kulu olmaktan kendisini kurtarmak isteyen kişi ne yapması lazım? Anabu ilallahi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen herkes, onlar için müjde var. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala Zümer 17'ye göre. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İnsanlar kendilerini cennete kavuşturacak olan hedeflerden sapmasın diye Allah her devirde mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Evet. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit ilim, bilim ve imandır.
6: Yani bizi Allah'a yakınlaştıran, yani aracılık yapan kişiler.
7: Mürşit zaten irşattan geliyor köken olarak. Birini irşatta yol gösterici demektir. Ahir zaman olarak da benim mürşidim Peygamber Efendimiz'dir. Her devre bir mürşit gönderildiği zaman her devre bir peygamber gönderilmiştir aslında. Peygamber Efendimiz benim için en büyük irşat edici, yani yol göstericidir. Bu zamanda da benim tek yoluna hiçbir şekilde aklımda soru işareti kalmaksızın tabi olduğum tek kişi de Peygamber Efendimiz'dir. Ve Allah'a yönelmek için de, onun rızasını almak için de Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu sünnetleri yapman farzlara giden yoldan geçer diye düşünüyorum.
4: Aracı veyahut elçi veyahut peygamber tarzı ibareler olabilir. Aracıdan ziyade rehber ulaşan kişi diyebilirim.
5: Allah da bize yol göstermesi için, özellikle biz gibi gençlere yol göstermesi için böyle mürşitlere... Yani yolunda gitmemizi isterler. Çünkü doğru yol onların yoludur.
0: Sabrımızlar devreye bir mürşit gönderdiği zaman aslında her devrede bir peygamber göndermiştir dedi. Her devrede bir peygamber mürşit var mıdır? Hayır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir, son peygamberdir. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنِنُ مُجَالِكُمْ وَلَاكَنَ السَّلَيْهِ وَخَاتَمِ النَّبِي. Ama Nebiler olmadığı dönemlerde, ki Allah Kur'an-ı Kerim'de Maide 19'da Nebiler arasında fetret dönemi var buyuruyor. İşte bu Nebilerin fetret döneminde Allah Teala ardı arkası kesilmeksizin kavim Resullerinden bir tanesini devri imamı olarak seçiyor. Secde 24. Neye göre seçiyor? Al-İmran 179'a Cihayet-i Kerime'ye göre seçiyor. Kavun resimler arasından seçtiği birisi, o vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre ve o peygamberin vazifesini, makamını vekaleten derifte ediyor, yerine getiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamber resuller var, nebi resuller ve peygamber olmayan resuller, veli resuller var. Peygamber Resuller arasında fetret dönemi var. Maide 19'a göre. Ama Veli Resul arasında fetret dönemi yok. Mümin'in 44'e göre. Peygamberlik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in devrinde bitmiştir. Risalet ise kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Resuller ile Evliya Resuller birbirinden 10 farklı özelliğe sahiptir. Ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi peygamber resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli resuller peygamberle şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Şeriat kitabının sahibi değiller. Onlar veli resuldür. Peygamberler onlardan farklı bir yapıya sahiptir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. Ama her nebi asaleten devrin imamıdır. Her imam mutlaka Allah'ın Resulüdür. Ama her Resul imam değildir. Her Resul peygamber de değildir. Her Resul velidir ama her veli Resul değildir. Böyle bir yarışık sistem içerisinde Allah-u Teala ayetlerle bize konuyu açıklamış oluyor. Öyleyse her devirde devrin imamı var. Peygamber ise asaleten devrin imamıdır. Peygamber olmayan bir veli Resul ise vekaleten devrin imamıdır. Serde-i Müdür'de göre. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim olacak. İnsanların cennet saadetine ulaşmaları için Allah'la olan ilişkilerini hatırlatmak bizlere düşer mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyorum ve insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmaları için Allah'la olan ilişkilerini hatırlatmak, tebliğ yapmak bize düşer mi? Evet. Herkese Allah-u Teala tebliği yapmasını emir buyuruyor, farz. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu kû enfusekum ve ehlikum nâra. Kendinizi ve evladınızı aklı insan ve taşlardan onu cehennemden koruyunuz. İşte kişi evladına tebliğ yaptığı zaman kendisini korumuş oluyor. Evladı da nasihate uyduğu zaman o da kendisini korumuş oluyor. Bakara 256'da her devirde mutlaka öğrenenler var ve öğretenler var. Hatırlatmak bizlere düşer mi? Sorunun cevabı kesinlikle evet. Daha ötesinde sizlerin birinci vazifesidir. Göreviniz öğretmeye çalışmaktır. Teklifte bulunmaktır. Ama onlara zorla öğretmek sizin göreviniz değildir. Onlar öğrendikleri ilimle itibariyle buna değer vermeyebilirler. Bunu kendileri için gerekli görmeyebilirler. Kendi cehennemlerini kendileri hazırlayabilirler. Bu onların problemi ama biz onların da kurtuluşu için bunu mutlaka söylemek, bir zemin aramak

0: ettiği zaman mesela ben kötü rüyalar gördüğüm zaman genellikle Yasin okurum ve içimdeki şeyler gider ya, içime su serpilir resmen. Uyuduğum zaman Ayetel Kürsi'yle uyuduğum zaman kendimi korunmuş gibi hissederim.
1: Birincisi teslimiyet sağlıyor. Kalbin teslim oluyor. Eğer gerçekten hoşuyla yaptıysan yüreğin de ferahlıyor. Dünyevi ve uhrevi bütün şeyi yolları açıyor. Bir kez sen psikolojik olarak ruhun teslim oluyor, sükunete varıyorsun. Sükunete vardığın zaman aldığın kararları da sükunet halinde verdiğin için hata yapman minimuma iniyor.
2: Allah Allah diye Allah'ı zikretmek çok faydasını sağlar. Yani Allah'ın vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den, Elif B'den başlayaraktan cennetin yolunu bulabiliriz.
3: Ya zikir yapmak insana yaşamına bir çeki düzen verme, adaletli davranma, var olan haksızlığa, zulme, sessiz kalmama, Allah'ı zikretmek de bunları beraberinde adaleti getirmedi. Yani insan olur, eğer zulüm görülürse bir yerde buna ses etmek de Allah'ı zikretmektir. Var olan bir zulme sessiz kalınmamak bile zikirdir.
4: Misafirimiz Allah'ı zikretmek beraberinde adaleti getirmeli. Eğer bir yerde zulüm görülüyorsa buna ses etmek de zikretmek demektir. Allah'ı zikreden herkes aynı zamanda adaletin temsilcisi midir? Elbette. Allah Teala Arap 181'de ve mimmen halaknâ ümmeten yetmine bil hakkı ve bihâ yâdilûn. Yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki onlar hakka ulaştırırlar ve onunla adalet hükmederler. Alimen 104'te maruf emreden münkerden nehyeden bir topluluk olun, insanları hayra çağırın. Allah-u Teala adaleti Allah'a inancın paralelinde bir müessese olarak düşünüyor. Adaletin kimler tarafından yerine getirileceğini Kur'an-ı Kerim'in koymuş. O insanlar ki emri bin maruf ne münker yapar, münkerden ne ederler. Son adaletle onlar hükmederler. Velisi adaletle hükmedenler hepsini maruf emreden münkerden ne edenlerdir. Her devirde bu topluluk olmuştur. Bundan 14 yıl sonra sahabe bu görevi yerine getirmişlerdir. Allah-u Teala yaşayanların arasında bir topluluk diyorsa, devrin imamı da dahil olmak üzere bütün kavimlerdeki Resuller ve mürşitler ne bu toplumunu, bugünkü toplumunu içeriyorlar ve hadis-i şerifte ümmetin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam İnsanlara hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Evet, bu imam yani her devirde, ümmetin içerisinde her zaman adil bir imam olacak. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden, batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan insanları temizleyecek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Size bir sualim vardı inşallah. Sahabeden sadece 10 kişinin cennetle mücadele doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyorum. Sahabeden bile sadece 10 kişinin cennette müjdelendiği doğru mudur? Sevgili kardeşlerim, sahabe dediğimiz Resulullah'a ihsanla tabi olanların hepsi cennette müjdelenmiş. Ama belki Resulullah bu müjdeyi verdiği zaman zaten 10 kişi ona tabi olmuştu. Öyle olabilir. Ama Araf 157'ye baktığımız zaman Araf 157'de Allah Teala açıkça Resulullah'a ihsanla tabi olanların hepsinin felaha erdiği, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erdiğini Allah Teala bize müjdeliyor. Sahabenin sadece 10 kişinin cennete girmesi, ötekilerin girmemesi bugünlere kadar ulaşabilmiş halkın kulağından çınlayan bir masal. Kur'an rahatelisiyle, hakikatiyle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Çünkü Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o mümin nevi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erendiler. Demek ki

0: Sadece sahabeden 10 kişi cennet müjdelenmemiş, bütün sahabe felaha ermiş. Hepsinin gideceği yer kesin cennet. Öyleyse Allah Resulü 10 kişi kendisine tabi olduğu zaman cennet müjdesi almışlarsa bu olabilir. Allah Resulü buyuruyor ki isteyen cennete gider, istemeyen gitmez. Kim istemez ki ya Resulullah? Diretenler cennete gidiyor. Kimdir diretenler deyince beni istemeyenler buyuruyor. Kim bana itaat ederse cenneti istemiştir. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir. Yani cenneti istememiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an her Ramazan programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. kime nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, alemler nasıl yaratılmıştır? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de alemlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi var mıdır? Evet. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerellezine keferu enne semavati vel ardı kanet aratkan." O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? "Fefetaknahunne" ve biz onların arasını ayırdık. Ve cealna minel mai kulli şeyin hay ve her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Ve Allah Teala yaratmayı diliyor. Her şeyi çift olarak yaratıyor Allah Teala. Bu yaratmada o bir tek noktayı patlatan Allah Teala 6 zaman parçasında 6 yevmde 3 asırlı 3 de onların zıttı olmak üzere 6 tane alem yarattı. Zariyat 49 ve min kulli şeyin hadaknahum zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık ki umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah Teala vardı, başka bir şey yoktu ve Allah gökleri ve yerleri 3 asır ve 3 dakikaştırmak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Hadid 4 Huvellezi halaka semavate vel ardı fi sitte eyyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Summa istavi ilel arş, sonra arşa istiva etti. Ya'lemu ma yulcu fil ardı ve ma yukhrucu minha ve ma yunzilu mine's semai ve ma yarcu fiha. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَس۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı görendir. İşte Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim 7 alemden bahsediyor. 7. alem yokluktur. Yokluk yaratılmamıştır. Yokluk zaten mevcut olmayan demektir. Allah Teala elektronlarda vücuda getirdiği temel değişikliklerle alemleri birbirinden kesin şekilde ayırmıştır. Evvela Allah Teala enerjiyi yarattı. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adıyla anılan enerjiyi de çift yarattı. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino olmak üzere zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi ve karşıt gayb aleminin elektron karşıt elektron, pozitron ve karşıt pozitronlarını vücuda getiriyor. Böylece 3 asıl ve 3 dakikaçlı olmak üzere 6 alem, 7.si de yaratılmayan alem yokluk. Allah Teala zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. İkinci sual, alemlerin yaratılma sürecinde insanlar ne zaman ortaya çıkmıştır? Alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala Enbiya 30'da biz hayatı sudan başlattık buyuruyor. Ve cealna minel mâi kulli şeyin hayy. Bu muhteva Allah Teala'nın dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle hayat dizaynı devam ediyor. Suda başlayan tek hücreli bir amip, çeşitli hücrelerin bir araya gelmesiyle sudaki çeşitli canlı türleri, bunların karada devamı, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri söz konusu. Allah Teala bu konuyu Nur suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle dile getiriyor. Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı ise dört ayağı üzerinde yürür. Yani sürüngenler, iki ayaklar ve dört ayaklar olmak üzere hayvan türlerini vuracağı getirir. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak Allah Teala her şeye kadirdir. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan, olmayan gezegenler hep insan için yaratılmıştır. Ama insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılmıştır. Örneğin bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında oksijen, karbondioksit döngüsü içerisinde birbirine ihtiyaçlıdırlar. Bitkilerin ürettiği artık madde oksijen, hayvanların ve insanların ürettiği artık madde karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin hayati maddesini oluşturuyor. Oksijen de insan ve hayvanların hayati maddesini oluşturuyor. Allah Teala her şeyi birbirine ihtiyaç içerisinde yaratmış. Üçüncü, Enbiya suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللّٰهَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanın dışında bütün kainat insan için yaratılmış ama insan Allah içindir. جَاسِيَ اُنُشْتَ وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ, göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi insanın emrine musahhar kıldık. Al-İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala ne buyuruyor ki Al-İmran 33'te İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Muhakkak Allah Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Nuh'u yarattı, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Bunlar hepsi nebileri oluşturuyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İmran ailesi alemlerin üstüne seçti buyuruyor. Öyleyse bütün alemler insanlar için ama insan Allah içindir. Üçüncü sual, kıyametin kopması bütün alemlerin yok olacağı manasına mı gelir? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyhi afan وَيَبْكَ وَشِيَ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْاِكْرَامِ, her şey fanidir. Sadece Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bir gün bütün bu alemler kıyamette birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacaktır. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızda büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Allah Teala Hud suresinin 107-108. ayet-i kerimelerinde cennet ve cehennem hayatının da bir gün sona erdiğinden bahsediyor. Halidin fiha ma damet semavati vel ard illa men şa'a rabbuk ene rabbuka fa'alni ma yuridu. Gökte şey cennetin ve cehennemin gökleri bir yere çatladığı zaman. Öyleyse cennet hayatı, cehennem hayatı, dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman bir sonsuzluğu ifade ediyor. Ama Allah'ın dışında her şey yaratılmış olması hasebiyle bir başı var, bir sonu var. Cennet de mahluktur, cehennem de mahluktur. Bir başı var, bir sonu var. Başı ve sonu olmayan sadece Allah'ın zatı. Ne kadar geriye giderseniz gidin, hep Allah vardır. Ne kadar geçmişe giderseniz gidin, yine hep Allah var olacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yaratmış ve emrini amade kılmış. İnsanlardan isteği ise Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmaları. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onun söylediklerini yapmak, yatakladıklarından kaçmak.
3: Allah'a ulaşmayı ibadet anlıyorum.
4: Dua Allah rızası için her şey, yani cümlelik, yani hayrı hadet, hece gitmek şey de, Rabbim inşallah, Rabbim inşallah biz Rabbe ulaşıyor.
5: Hastalığa yakalanmadan önce namaz kılıyordum. Allah'ım kabul etsin. Sonra bu hastalıktan sonra namazı da unutturdu. Yani çok sıkıntılı bir dönem oldu benim için. Yani şimdi onunla mücadele ediyorum. Bu hastalık dediğim yani Allah'tan geldi. Hani isyan etmiyorum. Diyorum ki Allah'ım varsa daha üstüme yükle. Yani razıyım, senden gelecek olan her şeye razıyım diyorum.
1: Peki yaşarken, bu dünyadayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: İstersen ulaşırsın.
3: İsteklerimizle ulaşabiliriz. Dua ederek, zikrederek, onun dediği ibadetle yaparak öyle ulaşabiliriz. Başka ulaşamayız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onun ümmeti kulu, yani iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız.
1: Allah-u Teala'ya ulaşabilmemiz için bunu istememiz gerekiyor Allah'tan. Hacı Bayram gibi, Mevlana gibi Allah dostu olmayı. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: İstiyorum. Ne de istiyorum.
5: Benim de dualarımı kabul etsin. Şu hastalıktan kurtuluyum. Tek derdim bu yani.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dua ederek, zikrederek ulaşırız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onda da iyiysek ulaşırız, iyi değilsek ulaşamayız. Ölüp de Allah'a ulaşamayan bir insan var mıdır? Hayır. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak geri döner. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'ı gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وُكُولَ بِكُمْ سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesi وَاِنِي بِلَا رَبِّكُمْ مَاسْتِمُوا لَهُ مُقَبْلِيَتِكُمْ الْعَذَابْ سُمَا لَا تُنْسَرُونَ. Zümer 54. O halde Allah'a yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Yoksa yardım olmazsınız. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını Allah Teala Rahat 21'de bizlere açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْمُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhun Allah'a vasıl olabilmesi kişinin kendi serbest iradesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemesi gerekir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهُ مُلَيْهِ رَاجُونَ. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını, ölümle birlikte bir kere daha ruhun Allah'a döneceğini yakin olarak inanan, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Tebliğe muhatap olup da Yunus 7-8'e göre kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razı ise o zaman o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Tebârekellezî biyedihil mülk ve alâ kulli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyokum eyyukum ahsenu amela. Allah Teala ölümü de yarattı, diriliği de yarattı, hanginizin ahsen amel işleyeceğini tespit etmek üzere. Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesi ölümle ruhun Allah'a ulaşması durumunda kişi diyor ki Mü'min 99-100 فَاِذَا اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ birinize ölüm geldiği zaman قَالُوا رَبِّ اِرْجُعُونَ beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim diye. Hatta اِذَا جَاكَ الْحَدَهُ الْمَوْتُ ölüm geldiği zaman beni dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli nefs eskisini işlerim. Artık bu onun kendisinin lisanıyla söylediği bir söz. Boş bir kelimedir. Bahsedilecek güne kadar onların arkasında berzah alemi vardır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e alemleri rahmet olarak göndermiş ve bu rahmetten faydalanmamız için onun varisi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim, irfan sahibi bir insandır yani. Mürşit yani hakiki ilimdir.
3: Mürşit demek ilim demek benim için yani. Başka bir şey değil yani. İlim, öğretmek, bilmek, irfan demek yani. Onlar öğretmek demek.
2: Onlar Allah dostları, Allah'a ulaştırırlar. En güzel şeyleri biz onlardan öğrenmedik mi?
4: Allah bizim onları anlatacağız Rabbim ilahim. Allah'ın dostları, Allah dostları.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır sizce?
5: Olmaz olur mu? Yani hocalarımız var, Diyanet'teki hocalarımız var, bizden bilgililer, bizden ilim irfan sahibi kişiler.
3: Ya vardır illaki ama biz yani biz yakınımızdadır veya uzağımızdadır. Bilemiyoruz ki nerede olduğunu yani bilsek.
4: Belki var, biz bilmiyoruz. Belki var.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Hiç benim kimsem yoktu. Bir sürü dostum oldu. Bir sürü insan şeyim oldu. O Allah dostları çok muhterem bir insanlar.
4: Rabbim neye nesil ederse ulaşırım beraber şeydir. Rabbim nesil etmezse başka bir şey yok.
3: Vallahi araştırarak buluruz herhalde. Sizler gibi, sizin gibi yani siz biliyorsunuzdur nerede olduğunu, nerede yaptığını, nerede ettiğini.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor. Hacet namazı kılarak Allah-u Teala'dan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Evet, olabilir yani. Dediğiniz gibi hacet namazı dediğiniz gibi kılınabilir.
4: İnşallah o kadar dua ediyorum ki, o kadar dua ediyorum ki Rabbim.
0: Misafirimiz mürşit. İlim irfan sahibi bir insandır. Mürşit hakiki ilimdir dedi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Her ne kadar insanlar hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorlarsa da Allah Teala öyle söylemiyor. Hayatta en hakiki mürşit Allah'tır. Hayatta en hakiki mürşit Kur'an'dır diyor. Bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki ilimlerin hepsi topal ayaklarla yürüyor. Hiçbirisi pozitif ilim değil. Bugün kendilerini alim sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olmamışlar. Öyleyse ilimsiz din kördür, dinsiz ilim topaldır. İşte pozitif bilim dalı diye zikrettikleri şey matematiğin dışındaki her şey fizik ötesini kapsamıyor. El-Cabir'in matematiğe negatif sayıları koymasıyla Kur'an gerçeğini yaşayan tek bilim dalı matematiktir. Câsiye 23'te hevasını ilah edinenleri görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları deratta bırakmıştır. Kimdir hevasını ilah edinen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan? Halbuki Maide 35'te ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegû ileyhi vesîlete, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Üç yakin hali var. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Ve ilim ve irfan. İrfan fizik ötesi muhtevayı da içine alıyor. Kimin kalp gözü kalp kulağı açılmışsa o irfanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde kalp gözü kalp kulağı açık olmayan müşridinden ilim alanlar, onlar ilme yakinin sahipleri. Fakat daimi zikirde olmamasına rağmen kalp gözü kalp kulağı açılmış, onlar da irfanın sahipleri. Ama kişi daimi zikre alışmışsa ona hikmetin sahipleri ve iradesini teslim edenler, onlar da hikmetin ötesine sahip olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe alemlerin sırlarını öğrenme yetkisi vereceğini açıklıyor. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Allah'a ulaşmak demek ya, zikir etmek. Ne demek? Allah'ı anmak demek. Ne güzel bir şey ya.
4: İnsan zikir yapsa, namaz kılsa hem huzur veriyor hem ıslık veriyor. Onlar da başka. Namazda, duada başka bir şey. Güzel başka bir şey yok.
3: Ya daha da yakınlaştırmak ya Cenab-ı Allah. Zikir demek yok ya, benim bildiğim. Bol bol zikretmek. Allah'ın isimlerini sanmak. Onlarla zikredersen ulaşırız.
5: Ama bir de şöyle bir şey var. Hani kendilerini hoca zannedip de hani çıkıyorlar. Böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar. O değil. Allah'a gönülden zikredeceksin. Aşkla, sevgiyle.
1: Peki zikrettikçe sizce mutlu olur muyuz?
4: Bana zikse ben çok mutlu oluyorum. Bilmiyorum milleti bilmiyor. Ben çok mutlu oluyorum. Namaz kılıyorum çok mutlu oluyorum. Dua ediyorum çok mutlu oluyorum. Böyle yerlere hac bayram falan gelse çok mutlu oluyorum. Ben çok mutlu oluyorum.
3: Etmez olur mu? Çok mutlu eder zikretmek. Her zaman. İşin rast gider, güçün rast gider. İnsanlar diyorlar iyi olur. Yani bazı insanlarla yani.
1: Peki zikrettikçe insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Onlarla iyi anlaşır mıyız?
4: İnsan insana iyi karışıyor. Rabbim ben herkesi seviyorum yani. İnsanlar, insan oralık herkesi seviyorum. Rabbim herkesi hidayet nesip etsin.
2: Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri hiç sevmiyorum. Sevmediğim için de onlar da beni sevmiyor.
0: Misafirimiz Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri ise hiç sevmiyorum. Sevmediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Allah'a muhabbet duymayan insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İşte başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, sağır, dilsiz ve kör, küfürde, şirkte, delalette, şeytanın kulu dostu durumda vesaire, bütün bu negatif koşullar söz konusu. İşte kişi şeytanın kulu ve dostuyken davete muhatap oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi kendisini tağuta kul olmaktan. Tağut insan şeytanlara, cin şeytana ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kişi bu tağutlara buğz ediyor. Allah için buğz ediyor. Çünkü bu tağutlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Öbür taraftan Allah'ın dostları var. Kendisi Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olan, onları sevmek imanın esasını teşkil ediyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine bu sebeple bana ulaşanın yoluna tabi ol. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını da sevmeyenlerdir. Zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Ama Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar vermeye yönelmişse o zaman aynı şey söz konusu değil. Zalime, mazluma yardım edeceğiz. Fakat Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar içindeyse ona kesinlikle farklı davranmak söz konusu. Hadis-i şerifte يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا بَشْرُوا وَلَا تَنُفِرُوا kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte de Emine Sultan-ı Peygamber'in zalime de mazluma da yardım ediniz buyuruyor. Yani kısacası bizim dışımızdaki herkesi sevmemiz asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cappar hocam. Bir sorum olacak inşallah. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah Efendimizin nimetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Evet olurlar. İzin alabilenler bu dünyaya mutlaka gelirler ve yakınlarının hangi durumda olduğuna bakarlar. Kalp gözü açık olanlar da onları sık sık görürler. İki alem arasındaki bağları her zaman vardır. Bu dünyada yaşayanlar da bir gün mutlaka kıyametten evvel oraya gideceklerdir. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde فَلَا اُقْسُمُوا بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ yıldızların mevkilerine yemin ederim. اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُوا لَتَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسَّهُ اِلَى الْمُتَهَرُونَ Tay mekanla da gidiş söz konusu, rüyalarla da gidiş söz konusu. Ne demiştik? Kara delikler başka alemlere geçiş kapıları. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine, kara delikten geçtiniz. Bu dünyada da gene bir koordinattasınız ama o alemi siz de görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Allah razı olsun. Programımıza sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Sivas'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalı ve davranmalıyız? Ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalıyız ve davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabi olmayanlar nefslerin tesiri altında muhakkak ki negatif davranışlar sergileyeceklerdir. Biz onları hoş görmeliyiz. Kusurlarını değil, onların güzel taraflarını görmeliyiz. Tabi olanlar da onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu istikametinde her gayreti göstermeliyiz. Tabi olanların da mutluluğu için çalışmalıyız. Tabi olmayanların mutluluğu için çalışmalıyız. Çünkü yaratılışta her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah razı olsun. Tokat'tan bir izleyici Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğimiz serbest iradeyle olduğuna göre burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu nedir, açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşma dileğimiz serbest iradeyle olduğuna göre evet. Burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan misak almış. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücuttan ahd almış, Allah'a teslim olacağına. Nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudun kumandanı akıl. Beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor akıl. Kişi tebliğe muhatap olduğunda ya daveti kabul eder veya etmez. İradesiyle daveti kabul ederse o akleden birisidir. Daveti kabul etmediği takdirde akletmeyen, delaletteki durumuyla devam eden, delalette kalan birisi olarak söyleyebiliriz. İlk etapta ruh irade bu akıl üçlüsü mutlaka kişiyi Allah'a dost kılar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse iradesini kullanmayan, akletmeyen, nefsine tabi olan birisi durumuna düşer. Nefsin manevi kalbinde afetler vardır. Ruhun kalbinde ise hasletler vardır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları fiili işlemeyen, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Çankırı'dan bir kardeş muhterem hocam, gizli şirk ne demektir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan gizli şirkten kurtulmuş mudur? Açıklar mısınız? Hayır. Gizli şirk, kişinin nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Yani artık eskiden olduğu gibi ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarını tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte nefsin 19 afeti, Kur'an'daki adı heva. Her olayda hevasını ilah ediniyor. Nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyuyor ve ona tapıyor. İşte bu hevasını ilah edinen insanlar, onlar gizli şirk içinde. Gizli şirkten kurtulabilmek için mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir kalpten. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar gizli şirkten kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Kalpten ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkese Allah-u Teala hacet namazıyla mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Zamanı Allah tayin eder. İlk kerede de gösterebilir. Üçüncüsünde de gösterebilir. Yedincisinde de. Tamamen o Allah'ın iktidarındadır. Allah keyfi mayaşadır. Her şeye kadirdir. Ama huşu sahibi ise Allah mutlaka gösterir. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a vasıl edenlerdir. Ermiş evliya olanlardır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde bir sürü hoca mürşit var. Bunlardan herhangi birinin sohbetlerine gitmek ya da elini öpmek bizi Allah'a ulaştırır mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Mürşidin tayini Allah'a aittir. En üst seviyedeki mürşid her zaman devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah ona öğretir. O da Allah'ın emriyle bizlere öğretir. İkinci etapta her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan Allah'ın veli resulleri var. Onlar da mürşittirler. Devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Veli resulleri ise irade rafinde Allah'tan aldığı emirleri %100 yerine getirirler. Onun için resule itaat Allah'a itaattir. Bu resul devrin imamı olabilir. Bu resul diğer kavim resulleri olabilir. Ama Allah resullerine insanlar itaat etsin diye gönderiyor. İşte Nisa 64 وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولِ اِلَا يُدْعَى بِذْنِ اللّٰهِ Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat Allah'a itaattir. Öyleyse resule itaat Allah'a itaatse, Allah resulleri insanlar itaat etsin diye gönderiyorsa, itaat edenler kimlerdir? İtaat edenler Resul'ün davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, itaat edenler 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar. Onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Ama günümüzde emaniyeden beslenen, el yazması kitaplardan ilim edilmiş insan mürşit değildir ama bidatlarla din öğretiyorsa onun elini öpmek, ona uymak doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâine uyan beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kişinin kendisine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanı inkar etmesi lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adresi aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Afyon'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa, Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Hadisine uyumlu Kur'an ayetlerini açıklar mısınız? Evet. Rad 27, Ankebut 5 ve Şura 13. Şimdi o ayetleri tek tek bakalım. Evet. Bunları söylemişti. Bir de Hud 29'da var. Şimdi kul ennallâhi dülümmen yaşa. Başlangıçta herkes delalette. Delalette kalmak isteyenleri Allah-u Teala delalette bırakır. Onlarla ilgilenmiyor. Ve yehdi ileyhi men enâb. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse, Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah istiyor. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı, yani onun ruhunu kendisine ulaştırmayı diler. Allah'ın dilemesinin önünde bir engel olmadığı için bu Allah'tan verilen bir garantidir. Şura 13. Allahu yeştebi ileyme yeşav ve yehti ileyme yünüp. O delalete olanlardan, seçtiklerinden kim? Burada delalette olanlar söylüyor. Burada ise seçtiklerinden kim Allah'a yönelip ulaşmayı dilerse Allah onların kendisine ulaştırıyor. Başlangıçta herkes delalette ama delalette olanlardan bir kısmını Allah seçiyor, bir kısmını seçmiyor. İşte o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Ankebut 5. Men kâne yercü lika Allahi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağı için Allah-u Teala burada bir garanti veriyor. Hud 29. Kim Rabbine mülaki olmayı dilerse mutlaka Allah onun kendisine ulaştırıyor. Ve hadis-i şerifte bu. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar.

Mürşitlerine tabi olmayanlar onlar fasıklardır vesaire inşallah. Antalya'da mı karşı muhterem hocam? Kur'an hedefi hidayet, hidayetin hedefi mutluluktur. Muhterem Efendimiz'den bu hakikati öğrendik. Bu noktadan hareketle Kur'an'da açıklanan bütün ayetler hidayetin detayları mıdır? Açıklayabilmişsiniz. Evet ama diğerlerini de ihtiva ediyor. İnsan merdiveni 28 basamak bir dizaynda gerçekleşiyor. Şimdi o İslam merdivenine baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin ilk 21 basamağı ruhun teslimini ifade ediyor. Ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik ucu hidayeti. 27. basamakta nefsin hidayeti. 28. basamağın 4. kademesinde iradenin hidayeti. İradesini Allah'a teslim olan edenler. Ondan sonra şehitler var, Allah'ın zatını görenler, kavim resulleri ve devrin imamları var. Bu bir bütünü. Ama Kur'an'ın hedefi hidayet, yani ruhun hidayeti, fizik vücut hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. İradenin Allah'a teslimi. Ondan sonra nedir? Ondan sonra Kur'an-ı Kerim hidayettir ya, ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte kimler için mutluluk? Devrin imamı için, kavim resulleri için, şehitler için. Çünkü onlar artık başkaları için yaşayanlardır. Hidayetin detaylarıdır. Bütün, yani bütünü ifade ediyor. Bunun içerisine İmani konular giriyor. Bunun içine İslami teslimi konular giriyor. Bunun içine ahlaki konular giriyor. Oğladan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rahmetinin kişiye tecelli etmesiyle Allah ve Resulüne itaat arasında ilişki var mıdır, açıklar mısınız? Elbette. Mesela iblis Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Tard olmuştur. Sebep ne? Allah'ın emrine isyan ettiği için. Ama Allah'ın rahmetinin kişiye kime gelir? Ali İmran 132'de Atiullah ve atir Resulü leallekum turhamun. Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ki böylece rahmete kavuşursunuz. Ne kardeşimiz diyor, Allah'ın rahmetinin kişiye tecelli etmesiyle Allah ve Resulü'ne itaat arasında İlişki var mıdır? Var tabii. Allah ve Resulüne itaat edenlere Allah'ın rahmeti ulaşır. İnşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Allah için hizmet yapılırken evlerde aynı hizmeti dergahta da yapıyoruz. Derecat, feyz ve mükafat bakımından ikisinin arasında farklılık olur mu? Açıklar mısınız? Evet.

Evde yaptığınız hizmetle dergahta yaptığınız hizmet feyiz açısından daima dergah hayatını tercih etmemiz lazım. Dergah hayatı mürşidi temsil ediyor. Mürşidi yaptığımız bir durumuyla kendi başımıza yaptığımız bir durum birbirinden farklı tabii. Buna misal şöyle verebiliriz. Tabii öyle değil ama bunu o şekilde açıklayabiliriz. Kendi kendine yaptığın tövbede 1'e 10 kazanıyorsun ama mürşitle yaptığın tövbede 1'e 700, 7 nimet alıyorsun. Buradaki farklılıktan da dergâh hayatının daha feyizli olduğu ortaya çıkıyor. Her zaman toplumsal iş, bireysel işten daha verimlidir, daha

0: Allah katında makbuldür. Onun için dinimiz cemaat dinidir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hep ben sana ibadet ediyorum diye bir şey yok. Biz ibadet ederiz ve biz sana kul oluruz. O halde mutlak surette bir ve beraber olmayı gerektiriyor dini yaşamak için. Derecat açısından örneğin beraber namaz kılıyorsak 27 kat tek başına kılınan namazdan daha hayırlıdır diyor Peygamber Efendimiz. Feyz ancak dergâhta mürşidin sohbetiyle elde edilir. Mükafat, liyakat ve mükafat kanununa tabi. İştiyak, liyakat, mükafat, gayret, himmet, nusret. Biz gayret ediyoruz. Mürşidimizin himmeti devreye giriyor. Allah'ın yardımı, o Allah'ın yardımıyla da Allah yolunda hizmete gidiyoruz. Ve hizmetimiz liyakatımızı oluşturuyor. Allah'ın yardımıyla iştiyakımız artıyor ve iştiyakımızla hizmeti üst seviyede götürüyoruz. Liyakatımız artıyor ve bunun neticesi olan mükafata ulaşıyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Cebbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacak da arz ediyorum inşallah. Allah'ın varlığına inanan bir insan hakiki imana nasıl sahip olabilir? Bunu bize açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Allah'ın varlığına inanan bir insan diyor kardeşimiz. Hakiki imana nasıl kavuşabilir? Mehmet Akif Ersoy diyor, Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Velhas suresini okumlarmış, bu neden? Çünkü meknundur. Bu surede esrar-ı felah. Kurtuluşun bütün sırları bu surede gizli. En başında imani hakiki geliyor. Sonra amel-i salih. Öyleyse hakiki iman Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Diğeri de mesela İslam'ın 5 şartını yerine getirenler, onlar taklidi imanın sahipleridir. Hakiki imanın sahipleri değil. Babadan dededen gördüklerini ancak öyle görmüşler, öyle yapıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in hükmü lika Allah, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, o Kur'an'ın giriş kapısıdır. Cennetin de anahtarıdır. Öyleyse kavuşmak için mutlaka mürşidin devrede olması lazım. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil, yani kamil mürşid olmadan Yeni Safa'nın yedisinin de olamayacağını buyuruyor. Bir kişi tek başına Kur'an-ı Kerim okuyamaz mı? Kur'an-ı Kerim okur. Anladıkları var, anlamadıkları var. Ama cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse her halükarda ehli zikre sormak, mürşide sormak durumundayız. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Sigara içen bir kişi 18 saat zikir yaparsa fizik vücudunu teslim edebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sigaranın yasak olduğuna dair bir işaret yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadisi var. kendisi için faydalı bir şey yapan veya zararlı bir şey bırakan Allah katında sevap işler. Bilimsel olarak da Kur'an-ı Kerim, sigara sağlığa zararlı. İşte İncil'deki bir ayet-i kerimede fizik vücut tesliminde bedeninizde Allah'ı yüceltin. Bu Allah'ı temsil eden ruhun mekanıdır. Öyle olunca zararlı olan nesnelerin tümünü bırakmak asıldır. 18 saat zikre ulaşan bir kişi muhtemeldir ki Allah Teala ona sigara içmeyi kerih gösterir. O kişi sigarayı bırakır. Böylece fizik vücut teslim eder. Çünkü fizik vücut teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan işi işlememek. Kendisi için zararlı mı? Bilimsel olarak ispat edilmiş zararlı. Zararlı olan bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işler ve sanki bunu gerektiriyor inşallah. Ama Allah her şeye kadirdir. Kabul eden Allah'tır. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeş muhterem hocam, benden ileride olan tasavvuf kardeşlerimizi gördüğüm zaman çok imreniyorum. Ben de öyle olmak istiyorum. Ayet ezberlemek istiyorum ve gece ibadetlerini yapmak istiyorum. Ama başarılı olamıyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Efendimiz buyuruyor ki her zaman çalışkanları kendinize örnek alın. Herkesi mukayese etmek durumunda değilsiniz. En yakınınızda öğrendiğin bir kişi, imrendiğin bir kişi varsa onun gibi olmaya çalış. Ve onunla beraber ol inşallah. Onu kendine örnek al. Allah razı olsun. Yaptığın takdirde Allah Teala'nın da yardımı sana gelecektir. Bir de tabii ayet ezberlemek istiyorsan bu başkalarına ayet öğretmeni gerektiriyor. O zaman hizmetlere kaldıracaksın. Gece ibadetleri yapmak salihlerin adeti, o zaman irşat makamıyla yakın olman gerekiyor vesaire. Bunları yaparsan Allah'ın yardımıyla inşallah olur. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Mumin 40 ayetine göre nefs eskesi yapan kişi cennete giriyor. Neden sahabeler cennete girmek için 7 sefa 4 teslimin hepsini yapmakla sorumlu olmuşlar? Açıklar mısınız? Nefs eskesi yapan kişi cennete giriyor önünde. O ikinci kat cennet. Tam tersi onun öncesinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete giriyor. İşte Mümin Suresi'nin 102. ayet-i kerimesi. فَمَمَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse ona ferahlendirir. Şimdi kimin hasenat tartıları ağır geliyor? Kimin hasenat tartıları hafif geliyor? Müminin 103. Hasenat tartıları hafif gelenler, onlar hüsranda olanlardır. مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفِسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ Öyleyse hüsranda olanlar, hasenat tartıları hafif gelenler, gidecekleri cehennem. Hasenat tartıları ağır gelenler, gidecekleri cennet. Şimdi amel ne olursa olsun, ameli boşa gidenler, onlar hüsrandadır. Zümer 65. لَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden önceklere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider ve hüsrana düşen olursun. Kimdir şirk koşan? Rum 31 مِنُوِنَ اِلَيْهِ وَتَّقُوا وَاَقِمُ السَّلَى وَلَا تَكُنُ مِنْ مُشْرِكِينَ Öyleyse kimdir müşrikten olmayan? لَا تَكُنُ مِنْ مُشْرِكِينَ müşriklerden olmayan? Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyen, takva sahibi olan. Takva sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet. Bakara 223. Ayetleri birbirine bağladığın zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Onlar hüsrandadır gidecekler. Cennet, cehennem. Hiçbir ameli yoksa lika Allah'a dileyen Allah onların günahlarını örtüyor ve gidecekleri yer cennet. Öyleyse cennetin anahtarı, cehennemin kilidi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü kişinin durumu ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği an ameller boşa gitmiyor. Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman ameller boşa gidiyor ve kazandığı negatif dereceler sebebiyle gideceği yer cehennem. Oysa belirleyici unsur 7 sabah değil. Allah'a ulaşmayı dileyen mesela. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler. Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler. Yani belirleyici unsur Allah'a ulaşmayı dilemek. Diledikleri takdirde Allah onların bütün günahlarını örtüyor. Ameller ağır geliyor. Ve bunun gibi Allah'a ulaşmayı diliyor. Nem 89. Kim hasenat kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Yani ulaşmayı dileyenlere cennet müjdesini veriyor. Ama kim seyahatle gelirse, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla geldiyse, İşte o zaman onlar için yüzüstü ateşe atılmak vardır. Yani dilemeyenlerin mutlaka gideceği yer cehennem, dileyenlerin de gideceği yer cennet. Belirleyici unsur Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememek. Neden sahabeler cennete girmek için 7 sabah 4 teslimin hepsini yapmakla sorumluşlar? Hayır, 7 sabah 4 teslimi yaşamak için cennet değil. Tek bir dilek cennete getiriyor. 7 sabah 4 teslim ahiret ve dünya saadetinin tamamını içeriyor. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, peygamberlerin ve salih nefsleri öldükleri zaman berzah alemine mi gidiyor? Herkesin nefsi berzah alemine gidiyor, kim olursa olsun. Kıyamete kadar orada bekliyorlar. Berzah alemi herkes için bir bekleme yeri. Efendimiz her zaman buyuruyor, zaman bir bumerang gibidir. Atıldığı zaman tekrar ait olduğu yere dönecektir. İşte herkes için olay budur. Doğumla başlayan zaman ölümle ait olduğu noktaya gelecek ve ondan sonra da devam edecektir inşallah. Ve herkes tekrar dirilecek, Allah'ın huzurunda hesap verecek. Yaptıkları amellerle ya cennet ya cehenneme gidecektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahu berekatuhu muhterem hocam. Başta Efendimiz olmak üzere hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle bir soru arz etmek istiyorum. Mahluklar içinde insanların Allah katındaki yeri nedir? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahu berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mahluklar içinde insanların Allah katındaki yerini neden açıklar mısınız? Tabii bu suallerin hepsi cevabı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an ayetleriyle sonuca gitmek gerekiyor. İnsan Allah katında mahlukların en şerifisi. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün. Kısacası yaratılan bütün mahlukattan üstün. İşte Allah Teala insanlar için diyor ki Bakara 29 Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım ey insanlar. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Acaba bütün kainat için kim için yaratılmış? Yine insan. Casiye 13 Ve sahara lekum ma fis semavati vel ardi cemian mi? Göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahar kıldı. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmıştır. Hangi insan için? En üst seviyede Allah'a teslim olan insan için. İşte en üst seviyede Allah'a teslim olan insan, Allah'la diğer insanlar arasında bir köprü. Ey Ademoğlu, her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse her şey Ademoğlu için ama Ademoğlu Allah için. Olayları bu minval üzere gerçekleştirmek, düşünmek lazım. Allah Teala bizden serbest irade sahibi insanlardan 7 sabah 4 teslim yaşamasını istiyor. Çünkü 7 sabah 4 teslim teslimi külli ile Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. O zaman her şey onun için onu Allah Teala iki cihan saadetine ulaştırıyor. Mesela İblis cinlerdendir. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Huzurundaki meleklere ve cinlere ona secde edin diyor. Melekler secde ediyorlar. İradeleri yok. Ama cinlerden iblis secde etmiyor. İradesi var. Niye secde etmedin? Ey iblis diyor Allah-u Teala ben emri verdim. O diyor ki çamurdan ben ateştenim. Ben ondan üstünüm. O zaman Allah onu huzurdan kovuyor. Arkasından melekler iddia ediyorlar. Biz seni tesbih takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi nasıl bizden önde olabilir? Harut ve Marut isimli iki melek Allah Teala ben ona nefs verdim. Nefsine galip gelirse sizden üstün. Bize de nefs ver. Ama nefs verdiği takdirde Harut ve Marut isimlerinin nefsine hakim olamadığını görüyoruz. İşte bütün bunları özetlediğimiz zaman mahluklar içerisinde insanlar Allah katında yeri en üst noktada. Hepsi Allah'a temsil ediyorlar. Ama Allah'a temsil etmeleri Allah'a teslim oldukları orandadır. Fakat teslimlerini yapmayanlar onlar Allah katında mahlukatın en şerlisidirler. İnne şerrid devabi indallahi sümme bükme ellezine la yekulun. Allah'ın katında en şerli varlık sağır dişsiz ve kör olan insanlardır. Öyleyse Allah katında en iyisi de insandır. Allah katında en kötüsü de insandır. Kötü olan Allah'ın emrine isyan eden, iyi olan da bahçeden sonra Allah'ın emrine itaat eden ve o itaatin gerektirdiği makamın sahibi olan kişidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının soruları ve cevaplarından bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? 2. Ben neden bu kadar çirkinim? 3. Ben neden doğdum? 4. Ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrillah şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun.

0: İnancımız gereği kadere inandığımız için hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğini inanıyoruz.
1: Bir insan hayrı isterse Allah hayrını verir, şerrini isterse şerrini verir.
2: Güzel şeyler Allah'tan geliyor ama şerler insandan geliyor tabii ki.
3: Fatiha maassalavan. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hayır ve şer kavramlarını açıklayacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an hayrın bize derecat kazandıran her şey olduğunu görüyoruz. Şerrin de bize derecat kaybettiren her şey olduğunu görüyoruz. Ne olur derecat kaybetsek, kazansak? Allah Teala Mü'minun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazla ise felaha, cennete ulaşıyoruz. Ama Mü'minun 103'te ise kaybettiğimiz dereceler kazandığımız dereceden fazla ise o zaman da ebedi cehennemlik oluyoruz. Öyleyse hayır ve şer standardını Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde incelemek ve asli hakikate ulaşmak biz insanlar için çok çok önemli. İsa 78'de Allah-u Teala muhatap olan Peygamber Efendimiz var ve ayet-i kerimede zikredilen münafıklar var. Münafıklar hoşlarına giden olayları hayır Allah'tan, kendilerini üzen olaylar şer Peygamber Efendimiz'den olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki bütün peygamberler Allah'ın tasarrufunda. Allah Teala devrin imamlarının kesinlikle Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor ki Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamları için her şey hayırdır. Her şey Allah'tandır. Çünkü onlar iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Aynı zamanda akıllarını da Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar için sorumluluk söz konusu değil. Aynı şey veli resuller için söylenebilir mi? Kasas 68'de Allah Teala doğmadan seçilen veli resuller için Allah iradelerini teslim aldığı için onlar için de kesinlikle her şey hayırdır. İşte bir kere daha tasarrufla ilgili ayetlere bakacak olursak, Necm 3'te o hevasından konuşmaz. Onun söylediği Allah'ın kendisine söylettirdiği vahidir. Necm suresinin 3. ayet-i kerimesi. Enfal suresinin 17. ayet-i kerimesinde bir yerden avuç kumu atıp düşmanın üzerine attığın zaman onu sen atmadın ama biz attık diyor Allah-u Teala. Halbuki herkes Peygamber Efendimiz'in attığını görüyor ama Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın daimi tecellisinde olduğu için olay bu şekilde ifade ediliyor. Arap 188 de ki ben kendim için ne menfaat eriştirmeye ne zararı önlemeye muktedirim. Ola ki Rabbim dilemiş olsa. Öyleyse Allah'ın ilahi iradeyle Peygamber Efendimiz hareket ediyor. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde de biz insanlar, serbest irade sahibi insanlar hayır ve şerle imtihan ediliyoruz. Ve özellikle Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde Allah Teala senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe edip zikre başlamıyorlar. Şimdi bu muhtevaya baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütünü içerisinde acaba ne diyebiliriz? Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer mefhumuyla Kur'an-ı Kerim'in bilmeyen insanlara göre hayır ve şer birbirinden tamamen ayrı manalar ifade ediyor. Allah'a göre hayır, derecat kazandığımız bütün olaylardır. Allah'a göre şer, derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Ama insanların hoşlarına giden olayları hayır, hoşlarına gitmeyen olayları şer kabul ederler. Oysa ki olayın bizim hoşlanmamızla veya hoşlanmamamızla ilgisi yoktur. Bize derecat kazandırmasıyla veya kaybettirmesiyle ilgisi vardır. Allah-u Teala hayır bizdendir. şer sizin nefsinizdendir buyuruyor. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Ayetler gayet açık. Evet. Allah Teala Araf 23'te Adem Aleyhisselam biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de bu ellerinize takdim ettiğiniz yaptıklarınız sebebiyledir. Allah kullarına zulmedici değildir. Hud 101'de aynı şekilde biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Öyleyse şerrin ayetlerde kesinlikle nefsimizden kaynaklandığını görüyoruz. Ama biz insanlar hayrı da şerri de Allah'a bağlamışız. Buna delil olarak da Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesini gösteriliyor. Sadece tasarruf altında olan insanlar için hayır da şer de Allah'tandır. İşte bir kere daha o slaytımızı gösterirsek, evet tasarrufta olan devrin imamları, ister vekaleten devrin imamı, ister asaleten devrin imamı, onlar için hayır da şer de Allah'tandır. Onlar masumdur, onlar yaptıklarından sorumlu değillerler. Allah-u Teala bize ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey bize derecat kaybettirmez. İmanın 7 inanç şartından 6'sı olan hayır da şer de Allah'tandır sözü bir yanlış ifade olarak din tatbikatına girmiştir. Bütün insanlar hayır ve şer ile imtihan olurlar. Yani derecat kaybettikleri ve derecat kazandıkları olayları yaşarlar. Allah-u Teala bunu Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenleri ayırt etmek için yaptığını söylüyor. Evet. Hangi ayet-i kerimede bu geçiyor? Sebe 20-21. Sebe 20-21'de Allah-u Teala andolsun iblis insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç ki o fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi şeytana tabi oldular. Ama bu olayın arkasında ne var? İblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu yoktu. Ahirette hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik. Öyleyse şerle imtihan olduğumuz zaman kesinlikle iblis de öyle de. Senin Rabbin her şeye hepsedendir. İşte hayır ve şer bir bütün olarak ele aldığımızda her gün insanları hayır ve şer işlediklerini görürüz. Daimi zikir Allah-u Teala'nın farz bir emri olarak karşımıza çıkıyor. Zamanın bütünü içerisinde kişi zikir yapmadığı her saniyede derecat kaybeder. Hayırdan nasibini alamamış demektir. Kim de daimi zikre ulaşırsa hayatının her saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. İslam olmanın tanıtıcı vasfı hayırlarda yarışmaktır. Toplum değerleri Allah'ın istediği istikamete döndükçe insanlar hayırlarda yarışacak hale gelirler. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Erzurum İbni Mahmak Hazretleri hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyr eyler, Mevla görelim neyler, ne eylerse güzel eyler. Öyleyse her halükarda en güzeli daima derecat kazandırıcı hayırları işlemektir. Hepinizin bu standarda ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde sıkça tekrarlanan nikahlah nedir? Nikahlah, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ne demektir? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de çok ciddi bir konu olarak ayetlerde ifade edilmektedir. Gök katlarında yükselecek olan, Allah'a ulaşacak olan ruhumuzdur. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kul olmak, duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Demek ki yaratılış gayemiz kul olmaktır. Ama bu yaratılış gayemizin yani hedefine ulaşmak, kul olmak duanın kabulüyle mümkündür ve ruhun Allah'a yükselmesiyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir duadır. Bu dileği, bu duayı kimin kalbinde Allah görürse ondan sonrası tamamıyla Allah'a aittir. Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor ve o kişi ruhun Allah'a ulaşmasıyla yedi kanadaki nefs sezgisi ve peşinden Allah'ın kulları arasına giriyor. Nitekim Mevla Sultanı Peygamber Efendimiz bir cuma hutbesinde Allah beni kulluğuna kabul etti buyuruyor sahabe, biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır, bu başka bir kulluk. Bu kul olmak yedi kademedeki nefs eskesinin sonunda gerçekleşen Allah'ın kulları arasına girmek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ile ilişkili bir ifade var. Hidayete ermek de zaten ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını içeriyor. Ölümü herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ama marifet hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İsra 85'te يَسْأَلَنُكَ اَنْ رُوحُ sana ruhtan soruyorlar. قُلْ اَرْرُوحُ مِنْ اَمْلِ رَبِّ ruh Rabbinin emrindendir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ruh hakkında pek az bilgi verilmiştir ifadesini kullananlar bir büyük eksikliğin içindedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en önemli safhası ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İslam olabilmenin vazgeçilmez şartıdır. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek kurtuluşun anahtarıdır. Ve kesinlikle insan olduğu için bir can simididir. İblis tabi hedefine ulaşmak için bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Bunu ancak ne zaman başarabilir? Onları dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemekten men ettiği zaman. İşte böyle bir hurafeyi İblis uydurmuş. Ne demiş, ne diyor? Hürafe Allah'a ulaşılmaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hem Allah'ın ezelde bizden almış olduğu misak, ahd ve yemin ruhumuzun misaki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefsimizin yemini, yedi kademe tezkiye olmak. Şimdi sırasını değiştirebilirsek daha güzel olur bence. Evvela ruhun bizden ayrılabilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Evvela ruhun talebi, arkasından ahd olmak fizik ucunda Allah'a kul olmasıyla alakalı. Ama ruhun yükselebilmesi için de yeminin devrede olması lazım. Nefsimizin manevi kalbinde bu talebin gerçekleşmesi lazım. Yani şöyle bir sıralama daha uygun. Yemin, misak, ahd. Kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebi, peşinden yemin, misak, ruhumuzun bizden ayrılması, Allah'a ulaşması, arkasından bunun neticesi olan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam ruhun iki defa Allah'a dönüşünü anlayanlar ölümsüzlük sırrına ermişler. Bu da onun bir açıklaması. İkinci sual, Allah'a nasıl ulaşılır? Allah-u Teala diyor ki kim amene olursa mutlaka Allah'a ulaşır. Amene olmak, amene olmaksa bir dileğin sahibi olmak. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemektir. Yani öncelikle kalbimizden Allah'a ulaşmaya dair samimi sıcak bir dilek ulaştırılmalıdır. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşmadan ulaşamaz. Öyleyse evvela nefsimizin manevi kalbindeki bu dilek, peşinden mürşidimize ulaşmak, ruhun gök katlarında yükselebilmesi bir kılavuza bağlı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırdığını garanti etmiştir. Kişi ne yaptı? Allah'a inandı. Arkasından dünya hayatında Allah'a ulaşmaya inandı. Arkadan farz olduğuna inandı. Allah-u Teala mutlaka o mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra emanetini geri alacaktır. Bir hürafe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yok. Bunlar tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı insanların uydurduğu bidatler. Üçüncü sual, Allah'a ulaşmanın ilk belirtileri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Eğer olay buysa, nefsimizin manevi kalbinde bu talebe ait olan ayetlerin olması lazım. Bu bizde Allah-u Teala mürşid sevgisini ulaştırıyor ve mürşide tabi olmamız lazım. Arkasından da kul olmanın gerektirdiği vasıta emirleri yerine getirmek gerekiyor. Allah'a ulaşmanın ilk belirtisi bir mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Çünkü Allah-u Teala şeytanlarınızı kapatır ve yeni bir hüviyete kavuşursunuz. Her an mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar bu mutluluk devam eder. Nasıl olduğunu anlamak için bizim yayınladığımız kitaplardan bir tanesi Mutluluk Senin de Hakkın isimli kitaba bakın. Bu kitabı biz yazmadık, aramıza katılan kardeşlerimiz yazdılar. Eskiden hayatları neymiş, tasavvufa girdikten sonra ne olmuş? İbretle okumanızı tavsiye ediyoruz. Okuduğunuz zaman sualimizin cevaplarını da orada bulacaksınız. Belirtiler muhteşem bir mutluluğa işaret ediyor. Allah razı olsun. Öyleyse mutluluk, mürşid sevgisi artı ibadetler. Dünya saadetin yarısı ve üçüncü kat cennet. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala hepimize bir ruh vermiş ve bu ruhun hayattayken Allah'a ulaşmasını, böylece hidayete ermemizi ve Allah'ın ermiş helviyasından olmamızı istiyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnsanın ruhunu, kalbini dinlemesini anlıyorum. Çünkü ayet-i kerime ne diyor? Ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Farkındalık, ben öyle diyorum. Farkındalık yeter bize.
3: Ona karşı sevgimizi, saygımızı, yani nasıl insanlar belli ediyorsak ona da olan görevlerimizi yerine getirmek.
4: Son dua Allah'a ulaşmak için, başka bir şey yok.
1: Siz de evliyalar gibi Allah'ım ben de sana yaşarken ulaşmayı diliyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
3: Yok, yaşarken dilemiyorum ama ölünce kavuşmak isterim tabii. Yani iyi bir mertebeye ulaşmak, iyi bir yere gelmek ya da cennete girmek isterim. Ama hayattayken de aman öleyim de Allah'ım sana kavuşayım demiyorum.
2: Yani dilemeye gerek yok, Allah'a ulaşıyorsunuz. Zaten sen de, sen onun içinde, o senin içinde.
5: Çok ediyor. Yüce Rabbim'e çok ediyorum.
4: Elimizden geldiği kadar tabii ki kızım ediyoruz. Aklımızın erdiği kadar duamızı ediyoruz. Elhamdülillah. 5 vakit namazımızı da kılıyoruz. İnşallah ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları Allah'ın bizden istediği emanet olan ruhu yaşarken Allah'a ulaştırmışlar. Bu duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Tabii isterim. Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
6: Bütün evliyaların gibi.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
6: Beni de dostların ve velilerin arasına al. Amin.
0: Bilgis abimiz ölünce iyi bir mertebeye gelmek, cennete girmek isterim ama hayattayken öleyim de Allah'ım sana kavuşayım demiyorum dedi. Ölüm sonrası mükafatlara kavuşmak için ölmeyi beklemek mi gerekir? Hayır. Dünya hayatını yaşarken de Allah'ın bizim için vaaz ettiği mutluluk dünyada da yaşanır. Ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ahiret saadeti bir tek dileğe bağlı. Çünkü ahiret saadetinin ön şartı olması olmaz şartı kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olmasıdır. Bunu da Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ancak kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenden fazla olması şartı günahların örtülmesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek, günahların örtülmesi, amellerin sigortasıdır. Her insanın nefsine uyarak işlediği günahlar da var. Her insanın ruhun talebine uyarak işlediği sevaplar da var. Öyleyse Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemek, onun günahlarının örtülmesine ve amellerinin boşa gitmemesinin garantisidir. Yani Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, pozitif amellerimizin sigortası, günahlarımızın da örtülmesini ifade ediyor. Bu ne demek? Allah bu dileği kimin kalbinde görürse Allah-u Teala onun bütün günahları kadar sevap veriyor ve günahlar sıfırlanıyor. Ameller de bu dilek amelin de sigortası ise pozitif amellerin günahlardan fazla olması sebebiyle tek bir dilek o kişiyi cennete ulaştırıyor. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemese onun pozitif amellerin boşa gitmesi ve günahları sebebiyle de cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse cennet Allah'a ulaşmayı kalben dilemektir. Cehennem de Allah'a ulaşmayı kalben dilememektir. Ama dünya mutluluğu öyle değil. Dünya mutluluğunu yaşayabilmek mutlaka nefsimizin tezkiyesine bağlı olan bir konudur. Çünkü bizi huzursuz mutsuz kılan bu dünyada nefsimizin afetleridir. Nefsimizin afetleri hangi oranda temizleyebilirsek o oranda mutluyuz. Bu da ancak nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin olması olma şartı mürşide tabiyetle gerçekleşir. Mürşide tabi olmadan olmaz. İşte yemin, misak ve ahd. Ruhumuzun bizden ayrılması mürşidimize tabi olduğum zaman gerçekleşir. Ölüm sonrası mükafatlara kavuşmak için ölmeyi beklemem gerek ayrı. Allah-u Teala'nın dileği herkesi Allah'ın cennetine ulaştırmaktır ve inanılmaz bir kolaylık getirmiştir insanlığa. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi sadece bu dilek sebebiyle cennet mutluluğunu yakalamıştır. Hiçbir kuvvet onu cehenneme götüremez. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama kim bu dünyada hedef olarak kendisine Allah'a ulaşmayı, Allah'ın mutlak saadetini görmüşse, hem ahiret saadetinin hem dünya saadetinin karşılığını alacaktır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine de dünyada delalet hak oluyor, ahirette de cehennem hak oluyor. Dünya ahiretin tarlasıdır. Ölmeden önce ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Allah razı olsun. Şura 13. Allah dilediğini seçer ki seçtiği kişiler hepsi başlangıçta delalette ve o delalette olanlardan dilediğini seçer. Seçmedikleri de Allah'ın kendilerine hayır görmediğidir. O seçilenlerden kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştırınca garanti ediyor. Ve Allah-u Teala onu üzerimize farz kılmış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir insanın Allah'a ulaşma fiilini gerçekleştirebilmesi için mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olması emrediliyor. Peki mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Dua ettiğimiz Allah dostlarımız.
4: Allah dostları dua ediyorlar. Abdestlerini alıp namazlarını kılıp Allah'a dua eden insanlar.
2: Din yolsa mürşit köprüdür diye düşünüyorum. Hani mecbur musun değilsin ama tek başına o yolda hedefe ulaşamayacağını düşünüyorsan bir mürşidin de o kurduğu köprüden faydalanmanı dilerim yani. Onun bir ipine tutunmanı isterim.
6: Mürşitlere tabi olmak Allah'a yakınlığı sağlıyor. Onların yolunda olmak.
1: Sizce her mürşit insanı Allah'a ulaştırır mı? Yaklaştırır mı?
6: Ulaştırmaz. Yani bunu kullanan insanlar da var. Doğru mürşidi bulmak gerekiyor.
2: Onun etrafında birileri varsa o mürşid Allah'a ulaşmıştır. Ama gerisi biraz da kişinin kalbine, ruhu, niyetine, ahlakına, edebine kalıyor.
4: Hiçbir mürşid de illa Allah'a ulaşacağım demez. Ben duam ediyorsam ben kendi kendime ulaşırım.
1: Ki biz Allah-u Teala'nın hakiki dostunu, gerçek mürşidi nasıl bulabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz?
6: Davranışlarıyla, bize örnek olmasıyla illaki insanın kendini belli ediyor.
2: Hikmetleri. Hani ya onun hizmetine gittiğin zaman yaşadıkların hikmetleri, orada maneviyatı hissedebiliyor musun? O ruhaniyetine dolu dolu oluyor mu? Yani derdini, kederini unutabiliyor musun? Huzuru hissedebildiğinde bence onu yakaladığını düşünüyorum.
0: Mesela hiçbir mürşit Allah'a ulaşacaksın demez. Ben duamı ediyorsam ben kendi kendime ulaşırım dedi. İnsanları Allah'a ulaşmaya davet etmek yanlış mıdır? Allah'ın farz bir emridir. Allah 7 ayet-i kerimede Allah'a daveti anlatıyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Tam 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a davetten bahsediyor. Ve daveti yapanların Allah'ın mürşitleri olduğunu buyuruyor. Her devirde en üst seviyede Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı, vekaleten devrin imamı secde-i müdürüne göre Allah'a davet ediyor. Ama o tek kişi bütün insanların ona ulaşması imkansız. Maide 35'te her kavmin içerisinde okumun anlam lisanıyla ayetleri tilavet eden Allah'ın meli resulleri onlar devrin imamı temsil edendir. Kişilerdir, vesiledirler. O vesileyi Allah'tan istemek gerekiyor. Allah'a davet haktır ve Allah'ın İslam yedi safhasını da bütün insanlara davet ettiği gibi tüm safhalarda da bulunan insanların da başka insanları bu hedeflere davet etmesi gereklidir. Neye davet? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Neye davet? İrşad makamına ulaşmaya davet. Neye davet? Allah'a ulaşmayı davet. Dedikken bakıyoruz bütün sahabe bu davetin sahipleriydi. Tüm sahabe mürşitti. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. İnsanları sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a ulaşmaya davet ediyorlardı. Sırat-ı müstakim insan varlığına ulaştıran yol. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Bitten birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Canvar Hocam, hasretle hürmetle ellerinizden öperiz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sualimi arz etmek istiyorum. Günümüzün en

0: Bilmeyenler ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür inancı sebebiyle insanlar hidayet kavramını yok etmişler. Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğunu bile haberdar değiller. Korkunç bir tuzak. Bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda. İşte bu fitnedir. İçinde yaşamakta olduğumuz çağ damgasını vuracak olan konu hidayettir. Önümüzdeki devre hidayet içinde yaşayan insanların devri olacaktır. Bu fitneden kurtulmak ancak Allah'ın davetinin kabulüyle gerçekleşir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı Kur'an'da. Fitnenin cinsi ne olursa olsun evvela Kur'an'la olay başlıyor. İlim ibadetin imamıdır. Nefsimizin manevi kalbinde Allah'a ulaşma dileği olacak. Bu dileği Allah Teala kimin kalbinde görürse o zaman Allah Rahim esması ile tecelli ederek onu iki tane insanla onun mürşidine ulaştıracak. Kalbine koyduğu mürşid sevgisiyle. Mürşidine ulaştırdığı kişi de onun ruhunu kendisine ulaştırmak suretiyle ermiş evliya kılacak ve onu Allah'ın kulu kılacaktır. Nasıl? Yedi kademedeki nefs seskesi, ruhun da Allah'a ulaşmasıyla fizik vücut şeytanı korumaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Bakara 78'de onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece insanların uydurduğu bidatleri bilirler, emaniyeyi. Başlangıç noktasında zaten herkes 19 negatif özelliği sahibidir. Ama iblis bununla da kalmamış. İnsanları 19 tane kavramı Kur'an'da unutturarak yerine 19 tane bidat yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan 19 tane bidat. İşte 19 bidat şurada 19 bidat devreye girince Kur'an'daki 19 tane kavram unutulmuş durumda. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaşabilmesi için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemiz, onu temizlememiz gerektiğini açıklıyor. Sizce nefsi temizlenen insanda neler değişir?
2: Hal ve hareketi değişir, konuşması değişir, davranışları değişir, dünyaya bakış açısı değişir, maneviyatı genişledikçe genişler.
3: Günlük yaşantısı değişir bence. Ya zaten insanın günlük yaşantısı değişince her şey değişmiş oluyor. Çevresine, ailesine, dostlarına, memleketine iyi davranırsa zaten Allah'a da anmış oluyorsun böylelikle.
4: Allah her şeyin başı. Yani her şeyin başı, her şey ondan gelecek. Sen de her şeyi dilerken de olsun dileyemezsin ki. Eğer inancın varsa bir Allah diyeceksin önce.
1: Peki siz Rabbimizin ismini Allah, Allah, Allah diye zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
2: Vallahi huzur buluyorum. Kalbim daralıyorsa sükunete eriyor, rahatlıyorum. Gözüm açtığı zaman bir oh diyorum. Yani bunu yaşıyorum.
4: İnsanın gönlü ferah oluyor, rahat oluyor. Daha bir güzel bakıyorsun etrafa.
3: Huzur buluyorsun. Beynin hipotalamus kısmı çalışmaya başladığı için Alzheimer'den koruyor seni. Bu da bir tıp bir şeyi. Zikrederken ağzını kapatıp dilini damağına vurarak Allah'ı zikredersen mutluluk hormonu salgılanıyor. Mutlu oluyorsun. Mutlu olunca da sen mutlu olunca çevrendekiler de mutlu oluyor. Rabbim de mutlu oluyor bizim için.
0: Misafirimiz ağzını kapatıp dilini damağına vurarak Allah'ı zikrederse mutluluk hormonu salgılanıyor. Sen mutlu olunca çevrendekiler de mutlu oluyor. Rabbim de mutlu oluyor. Mutlu olmak da Allah'ın bir emrini yerine getirmek anlamına gelir mi? Elbette. Allah Teala tüm insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef mutluluktur. Allah'ın temel emrini bileceksiniz. Onu gerçekleştirmek üzere harekete geçirsiniz. Bir emir tek bir emirdir. Sizin mutlu olmanız ve çevredeki insanları mutlu etmeniz. Siz mutluysanız çevrenizdeki bu mutlu olması anlamına gelir insanlar. Bu herkesin mutlu olması demektir. İnsanların birbirine karşı olan

0: davranış biçimleri iki tarafı da mutlaka etkisi altına alacaktır. Eğer etrafındaki insanlara onları mutlu edecek davranışlar bulunursanız, onlardan da size mutlu edecek davranışlar geriye döner. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her güzel davranışı kendisine yapılmış sayar. Kendini başkalarına adayan insan, kendisini Allah'a adamış insandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sorumu arz ediyorum. İnsanların Allah'a yönelebilmesi ve Allah'a ulaşabilmesi için acıyla yorulması gerektiği doğru mudur? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnsanların Allah'a yönelmeleri, Allah'a ulaşabilmeleri için acıyla yorumları gerekir. Doğru mudur? İnsanı Allah'a ulaştıracak olan şey hamdtır, şükürdür ve sabırdır. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Nasıl hamd şükrün anahtarı ise şükür de sabrın anahtarı. Gerçekten de bizi üzen bir takım olaylarda Allah-u Teala ders almamızı istiyor. Örneğin musibetlerden negatif istikamete endekleniyoruz ve üzülüyoruz musibetlerde. Ama Allah-u Teala'nın musibetlerden muradı ders almamız ve daha üst seviyede olgunlaşarak Allah'a yaklaşmamızın bir vasıtasıdır. Allah'a yaklaşmak da teslim olmak da üzüntülerden geçer. Bu üzüntü denilen şey insanın manevi olgunlaşmasının ilacıdır. Daha az üzülmek istiyorsanız o üzüntülerin nefsinizin hangi afetinden kaynaklarını tespit edip o istikamette gayret sarf etmek lazım. Her üzüntünün arkasında iblis yatar. Allah ne istiyor? Bizim mutluluğumuzu Allah-u Teala üzülmeyin demiyor ama güçlü olmamızı istiyor. Eğer Allah'tan yardımı dilersek Allah mutlaka bizim huzursuzluğumuzu almak için harekete geçecektir. Mevlana Hazretleri'nin ifadesinde hamdım, piştim ve yandım. İşte ömrünün mahsulatı bu üç sözdür. Öyleyse zaman zaman nefsimize uyduğumuz noktalarda şer işlemek, derecat kaybetmek söz konusu. Ama Allah-u Teala biz insanları çok seviyor. Öncelikle ahiret saadetimizi garantiliyor. Ahiret saadeti kazandığımız pozisyonun negatif derecesinde fazla olmasına bağlı. Allah da bizden yana. O zaman o kazandığımız negatif dereceleri nefsimize uyarak onları telafi etmek üzere musibetler devreye giriyor. Musibetler bizim canımızı atsa da acıtsa da derecat kazandıran olaylardır. Ama aynı zamanda o musibetler ahiret hayatından açısından bize derecat kazandırdığı gibi dünya hayatı açısından da bizim bir ders almamızı sağlıyor. Hangi konuda musibeti yaşıyorsak o konuda nefsimizin afetinin farkına varıyoruz ve onun ilacı zikre başlıyoruz. İşte hamd, şükür ve de sabır. 7 ayet-i kerimede musibetlerin sabrı gerektirdiğini görüyoruz. 7 ayet-i kerime Allah'a itaat insanlara zulmetmez, zaten insanlar kendi nefsine zulmeder. 7 safa sabra baktığımız zaman sabrın temelinde bu olay var. 7 safa sabır. Evet. Bakara 155'te imtihanların sabrı gerektirdiğini görüyoruz. Onlara isabet eden musibetlere sabredenler. Haç 35. Öyleyse musibetler oluştuğu zaman bizim onlara sabretmemiz halinde derecat kazanıyoruz. Bunlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir. Ve sabredenler Allah-u Teala bu şekilde açıklıyor. Öyleyse ham, şükür ve de sabır. Allah razı olsun. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'asarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir, kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla alaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla alaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler Rahat 21. Hepsi fizik gücü teslimine ulaştılar Alinan 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmak gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim Allah'ın son nebisine, Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği son şeriat kitabıdır. Hicri 9'da enne nahnu nezelne zikre, bu zikri Kur'an'ı biz indirdik. Ve ennehu lehafizun, onu biz koruyacağız. Allah Resulü benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Nasıl Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e son şeriat ve bu Kur'an-ı Kerim verilmişse, ondan önceki her peygambere de bu hadiste zikredildiği gibi bir şeriat kitabı verilmiştir. Gönderilen her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucize. Yani şeriat kitabı. Bana verilen, Allah'ın bana vahyetti kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil'i vermiş, Hz. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermiş, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a sahifeleri vermiş, Hz. Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Yani kısacası bunların hepsi Allah'ın ilmini içeriyor. İnsanların Kur'an'la röntgenini çekecek olursak, üç grup insan karşımıza çıkıyor. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Öyleyse her devirde ilmin sahibi insanlar var mıdır? Vardır. İşte ilmin sahibi insanlar en üstünde tasarrufta olan devrin imamı vardır. Ondan sonra kavim resulleri vardır. Ondan sonra veli mürşitler. İşte özellikle Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı devrin imamı Enbiya 73'te en üst seviyedeki ilim sahibi olarak karşımıza çıkıyor. وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْلِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Bu secde 24'tü. Enbiya 70'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْلِنَا وَاَوْحَيْنَا فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانَ مِنَا عَبْدِينَ. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Nebiler arasında fetret dönemi var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize bildirdiği mürşidin 19 ayrı ismi var. Bu isminin başında Nebi geliyor. Nebi Arapçadır. Onun karşılığı Türkçemizde peygamber Farsçadır. Öyleyse Allah'ın bütün peygamberleri, bütün nebileri en üst seviyede Allah'ın tanıttığı mürşittirler. Her Nebi kendi yaşadığı dönemde asaleten devrin imamıdır. Ama her imam nebi değildir. Her nebi yaşadığı dönemde Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Ama her halife nebi değildir. Her nebi Allah'ın kavmi için tayin ettiği bir veli resuldür. Ama her veli resul nebi değildir. Veli resuller var, nebi resuller var. İşte ister nebi resul olsun, İster devrin imamı olsun, ister halife olsun, ister veli resul olsun, bunlar ilmin sahipleridir.
Ama sadece ilim sahibi bunlar mı? Evet. İlmin sahibi aynı zamanda kavim resulleri de var. İşte kavim resulleri ifade eden ayet-i kerime Araf 62. Size Rabbimin risaletlerini gönderildiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Al-İmran 104, maruf emreden, münkerden nehyeden bir topluluk Allah-u Teala'nın veli mürşitleri. İşte bunlar ilmin sahibi ama diğerleri de ilim verilenler oluyor. Bu ilmi diğerleri Devri İmam'dan alabilirler, kavim resullerinden alabilirler, veli mürşitten alabilirler. Öyleyse insanların bütününü Kur'an-ı Kerim'le röntgeni çektiğimiz zaman ilim sahipleri Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, veli resulleri ve her devirde bir tek kişi olan en üst seviyede devrin imamıdır. Diğer insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. Ama bir de kutsal kitaplardaki ilmi kalbe indirmeyenler. Onlar cahillerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu ümmet için en korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Öyleyse Allah'a göre cahil kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar cahillerdir. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Siz bu sözleri benden dinliyorsunuz. Sahabeye söylüyor. Başkaları da sizden dinleyecek. Sahabenin tebliğiyle. Allah Resulü sahabeye tebliğ ediyor. Sahabe de başkalarına tebliğ ediyor. Dinleyecekler. Sonra gelenler de tabiin de tebe-i tabiin de tabiinden dinliyor. Demek ki dinleme esas. Tekrar ediyorum. Siz bu sözleri benden dinliyorsunuz. Başkaları da sizden dinleyecek. Yani sahabeden dinleyecek. Kimdir sahabeden dinleyen? Tabiin. Sonra gelenler de onlardan dinleyecek. Onlardan dinleyecek. Tebe-i tabiinden dinleyecek. Ama dinleme esas. Dini yaşamanın temelinde dinleme var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaati emrediyorum. Öyleyse Resulullah'ın size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyecekler? İlim sahibi kişiyi dinleyecekler. Nekim Allah Resulü buyuruyor ki hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerinden farz. En üst seviyede hikmet sahibi alim devrin imamıdır. Ondan sonra hikmet sahibi alim veli resullerdir. Ondan sonra hikmet sahibi alim veli mürşitlerdir. Ve hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek. Yani dinleyen kişi işitebilir. Hangi ayet gereğince? Araf 204. Feyza kuryel Kur'anu festemi'u lehu ve enstitû leallekum terhamûn. Hikmet sahibi alim Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşursunuz. Ancak dinleyen ve susan, dinleyin ve susun. O zaman rahmet size gelir. Rahmet Allah'ın yardımına ulaşıyor. O zaman Resulullah diyor ki, siz benden dinliyorsunuz sahabeye.
Sonra sizden sonra gelenler de sizden dinleyecek. Onlardan sonra gelenler de onları dinleyecek. Yani size dinlemeyi emrediyorum. Dinlediği kişi kim? Tekrar ediyoruz. En üst seviyede devrin imamını dinleyebilir. Kendi kavim resulünü dinleyebilir. Veli mürşidi dinleyebilir. Ve size dinlemeyi emrediyorum. Dinleme, itaati emrediyorum. İtaat nedir? Hikmet sahibi alim diyor ki ruhunuzu Allah'a teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. Fizik vücudu Allah'a teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. Nefsinizi teslim edin. Teslim etmeyi dileyenler itaat edenlerdir. İradenizi teslim edin. Sonra size cihadı emrediyorum. Sonra size hicreti emrediyorum. Ve sonra size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılan da kurt kapar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya. Bir tanesi hariç. Hepsi cehenneme gidiyor. Hristiyanlar 72 fırkaya. Bir tanesi hariç 71'i cehenneme gidiyor. Müslümanlar 73 fırkaya, 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte bu cemaat üzere olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, onlar kurtuluştadır. Diğerleri dinde fırkalığa ayrılmıştır. Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Öyleyse dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet, tevhid ve teslim. Tevhid akidesi en önemli unsuru oluşturuyor. Tevhidde yer almayanlar fırkalara ayrılanlardır. Ama tevhidde olanlar cemaat üzere olanlardır. Size cemaati emrediyorum. Ve kişinin cemaati oluşturanlar onlar dinleyenlerdir. Dinlemişlerdir. Dinlemeyenler bunlar Allah'tan yardım alamayacaklardır. Resulullah'ın Nasr suresiyle örtüşen bir hadisi İzâ câ nesrullâhi vel fetû ve reyten nâsi yedhulnâ fî dinnâ efvâcen fesabî bihamdi rabbike. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Allah'ın yardımı Rahim esmasıyla kime gelir? Cemaat üzere olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Çünkü cemaat rahmettir. Ereyten nasıl o zaman insanları görecek. Yedhuluna fi dinine yafuacen. Fevteş grup grup Allah'ın dinine girdiğini göreceksin. Ne zaman olacak bu iş? Dinler birleştiği zaman. Herkes şu anda ayrı dinin mensubu olarak, farklı dinin mensubu olarak zannediyor kendisini. Yahudiler benim dinim, diğerleri küfür üzere, Hristiyanlar benim dinim, diğerleri küfür üzere, Müslümanlar benim dinim, diğerleri küfür üzere. Halbuki yaptığımız araştırmalarda kesinlikle Tevrat'ta 7 safa farz ve Rabbani'nin 7 safayı yaşadığı, İncil'de 7 safa farz ve Havvarilerin 7 safayı yaşadığı, Kur'an-ı Kerim'in 7 safa farz ve sahabenin 7 safayı yaşadı. Öyleyse eğer olay buysa farklı dinler olduğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Farklı dinler yok. Tek bir din var. İşte bu mürşid önlem tövbe, yani dinler birleştiği zaman, İslam birliği kurulduğu zaman, İslam birliği demek ne demek? Hazreti Musa ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar 7 safa İslam'ı yaşadı. Yani Mehdi Aleyhisselam'la da bu İslam birliği kuracak. Yahudiler Tevrat'ta
Rabbani yaşadı, yedi sefa Hristiyanların, havarilerin İncil'de yaşadığı yedi sefa, sahabenin Kur'an'da yaşadığı yedi sefanın aynı dini teşkil ettiğini, farklı dinlerin olmadığını ve İslam birliği, din birliğinin gerçekleşmesi söz konusu. Bu ancak kimin görevidir? Mehdi Aleyhisselam'ın görevidir. 14 asıl evvel Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'in geleceğini bize müjdeli ümmetimin halisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Ne diyor Allah Resulü buyuruyor ki Mehdi Aleyhisselam evladı Resul'dür, benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Yani Kur'an'la ben mücadele verdim. O da Kur'an'la mücadele verecek ve Kur'an'la havarilerin yaşadığı yedi sefayı, Kur'an'la Rabbani'nin yaşadığı yedi sefayı açıklayacak ve Kur'an'la sahabenin yedi sefayı açıklayacak ve böylece onunla da benim nasıl bu din başlattıysa onunla sona erdirecek. Benim insanım nasıl şirkten kurtulmuşsa ona da fitneden kurtulacaklardır. En büyük fitne nedir? Aynı dinin mensubu olan insanların farklı dinden olduğunu zannetmeleri. Yahudilerin dini de İslam, Hristiyanların dini de İslam, Müslümanların dini de İslam. Ama şunun günümüzde farklı dini mensup olduğunu zannediyorlar. Yahudiler, benim dinim Yahudiliktir. İslam'la hiçbir alakam yoktur. Hristiyanlar, benim dinim Hristiyanlıktır. İslam'la hiçbir alakası yok. Müslümanlar diyor, öbürleri yavrudur. Benim dinimle onların alakası yoktur. Halbuki onların indirdiği kutsal kitapları incelediğimiz zaman hiç de ayrı dinin mensubu olduğunu göremeyeceksiniz. Ve böylece büyük fitne, insanların dinde fırkalara ayrılması fitnesi tamamen devreden çıkacak ve dinler birleşecek. Allah Teala En'am suresinin 159. ayet-i kerimesinde innellezine feraku dinuhum ve kanu şiyâ. Muhakkak onlar dinini tefrik ettiler, parça parça aydılar. Grup grup oldular. Senin onlarla bilgin yok. Yahudilerden 70 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Hristiyanlardan 71 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Müslümanlardan 72 fırka, onlar dinini parça parça ettiler. Ama Yahudilerden de bir fırka, fırka-i Naciye, Hristiyanlardan da bir fırka, fırka-i Naciye, Müslümanlardan da fırka, fırka-i Naciye, onlar İslam birliğini, din birliğini gerçekleştirenlerdir. Ve hidayet çağı onların birlik ve beraberliğiyle gerçekleşecektir. Dinler birleşecek. İşte sevgili kardeşlerim, şunu görüyoruz. Allah Resulü bu Tövbe Suresi ile ilgili ayetlerde beyan ettiği sıra binaen, muhakkak ki benden sonra bir takım topluluklar size gelerek ilim talep edeceklerdir. Siz onlara merhaba edip selamlayınız ve onlara ilim öğretiniz. İlim nedir? İlim hidayettir, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Nereden biliyoruz? Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'den. Allah-u Teala Bakara 120'de hidayeti tarif ediyor. Ali İmran 73'te hidayeti tarif ediyor. Bakara 120'deki tarif ettiği hidayet وَلَنْ تَرْدَا عَنْكَ الْيَهُودُ عَوْ نَسَرَى hatta tetebiyyü milletehum. Yahudiler ve Nasraniler sen onların dinine tabi olmadıkça senden razı olmazlar. Ama Allah Teala din birliğini söylüyor. Dinleri birleştirecek olan ilmi söylüyor. قُلْ اُنَّهُ دَاللّٰهِ وَالْيُدَى de ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak, Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse din birliği hidayetle gerçekleşecek. Sana gelen ilimden sonra
Eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, gelen ilimle hidayetin hayattayken ruhun Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra, eğer sen onların hevalarına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır. Tuli emel ahireti unutturur. Sevgili kardeşlerim, heva Kur'an-ı Kerim'in unutulması, Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerin yerine bidatlerin yerleşmesi. Bidatlerin hepsi insanların hevasını oluşturuyor. Heva ve tuli emel. Heva insanı haktan alıkoyar. İşte 19 sene bidat insanları haktan alıkoymuştur. Tuli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya, kimdir dünyanın evlatlarından olmayan kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yunus 7-8 İnnellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Varadi ve hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. O zaman hevaya tabi olmak istemeyen kişi ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Hevaya tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hevaya tabi olmayanlardır. Bu ümmet için en çok korktuğum şey, heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'tan ayrılmışlardır. Tuli emel ise ahireti unutturur. Her birinin kendisine has evlatları var. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, o zaman bolca salih amel işleyin. Yani hevasına uymak istemeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ahiret hayatını dileyen kişi ise mutlaka mürşidine talip olup onun hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. İşte olay buysa bir takım diyor benden sonra bir takım topluluklar size gelerek ilim tabir edeceklerdir. Yani bu ilim hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını. Onu size sen soracaklar, haber vereceklerdir. Siz onlara merhaba edip telaminiz ve onlara ilim öğretiniz. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını öğretiniz. Sizden ilim öğrenmek için insanlar gelecektir. Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتَنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَا الْمُنْكَرِ Size geldiklerinde onlara iyiliği tavsiye ediniz. İşte bu ayetlerden hareketle insanların üç gruba ayrıldığını görüyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller hevasına uyan insanlardır. Zanlarına tabi olan insanlardır. 7 ayet-i kerimede de hevaya tabi olanları görüyoruz. Hevaya tabi olanların hepsi cahillerdir. Yani Kur'an'a muhalif olan bidatleri din edinmiş kişiler. Hevalarına tabi olanlar. İşte bu ümmet için en korktuğum şey heva tuli emel. Heva, hevasına tabi olanlar. Kur'an ayetlerine tabi olmayıp da hevasına tabi olanlar. Araf 176. Fakat dünyaya meyletti, hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu.
Onlar kalpleri nefsin afetleriyle doludur. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız zikir yok kalpte, hevasına tabi olan kişi. Taha 81, kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur. Sad 26, hayvaya nefse tabi olma, aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Ve Kamer 3, ve yalanladılar, kendi hevalarına tabi oldular. Neyi yalanladılar? Kur'an ayetlerini yalanladılar. Mürşidi yalanladılar ve hevasına tabi oldular. Yani dinleyecekleri ismi onları dinleyiniz. Hikmet sahibi alimi dinleyiniz. Veli Resulü dinleyiniz. Veli Mürşidi dinleyiniz. Onu dinlemek yerine, itaat etmek yerine dinlemiyorlar ve hevaya tabi oluyorlar. Fussilet suresinin 29. ayet kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Fussilet suresinin 29. ayet kerimesi قَالَ لَذ۪ينَ كَفَرُوا. Bu kafirler dediler ki Rabbimiz insanlardan ve cinlerden bizi saptıranlar bize göster. Kafirler diyorlar. İnsanlardan ve cinlerden bizi saptıranlar. Yani insan ve cinlerden mücrimler. Şuara 99. Bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım. En aşağıdaki kalanlardan olsunlar. Şuara 99. Evet. Bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası delalete bırakmadı. Her devirde hidayete mani olanlar var. Ve bu cinlerden, kafirler diyorlar ki cinlerden, insanlardan bizi delalete bırakanlar, onları bize göster. Onlar ayaklarımızın altına alalım, en aşağıda kalanlar olsunlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar kafirler ama henüz başkasının hidayetine mani olmayan kafirler. Başta herkes küfürde. Ama başkasının dilemesine de mani olmuyor. Mücrimler ise kendi günahlarından başka insanların günahını da yüklenen kişilerdir. Fussilet 26'dan 29'a kadar Allah Teala bakın ne diyor. Fussilet 26. Allah Teala قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْعَانِ. Kafirler. Yani kendisi Allah'laşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Okuma suresi içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz galip gelirsiniz. Allah Resulü hadisinde diyor ki size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Size cemaati emrediyorum. Cemaattan ayrılan şeytana lokma olur demesine karşılık bu kendisi dilemeyen başkasının dilemesine mani olanlar, onlar Kur'an'ı dinlemeyin, gürültü yapın. Belki galip gelirsiniz diyor. Fussilet 27. Bundan sonra inkar edenlere mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Onlara yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız. 28. İşte bu Allah'ın düşmanlarının cezası ateştir. Bunlar Allah'ın düşmanları. Ayetlerimizi bilerek inkar etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak onlar için orada ebedilik vardır. Ve işte o kendisini saptıranları bize göster, biz onları ayaklarımızın altında ezelim diyorlar. Ama tersi bu cahillerin dışında ilim verilenler ve ilim sahiplerine baktığımız zaman Nahl 30'da Allah Teala takva sahiplerine Rabbiniz ne indirdi size denildi. Hayır güzellikler dedi. Ahsan olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere bu dünyada hasaneler vardır. İyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakiler takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Sevgili kardeşlerim,
Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetle örtüşen hadis-i şerifte diyor ki zenginlik ve fakirlik de kalptedir. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Diyor ki fakir kimdir? Herkes parası olmayandır. Bilemediniz diyor. Fakir kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Bakın fakirlik de kalptedir. Ama kalpte Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Zengin kimdir? Zengin parası çok olan yine bilemediniz. Kalbi Allah'ın nuruyla dolan, Allah'ın kendisine verdiğine kanaat edendir. Yani mutmain olan kişi zengin. İşte zenginlik de fakirlik de kalptedir. Gönlü zengin olana dünyada karşıtı zorluklar, mutmain olan kişi zarar vermez. Kalbinde fakirlik bulunan kişi ise, kalbinde ayetleri bulunmayan insansa, dünyadan nasiplendiği yığın mal abat etmez. Karun'u gösterebiliriz. Bilakis bunlara bağlanıp pintilik etmesi nefsine zarar verir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Karun'u bize örnek veriyor. Zengin gibi insan çok parası olan kişi olarak görünüyor. Ama baktığımız zaman zengin parası olan değil, kalbi mutmain olan kişi. Kasas 76, 77, 78, 80, 90'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Beraberce bakalım. Kasas 76'da وَاَنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ. Karun'u misal veriyor. O azdı. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazinene verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarları mutlaka kuvvetli bir topluk zor taşıyordu. Ama kavmi ona sevinme, gururlanma. Muhakkak ki Allah şımaranları gururlanını sevmez demişti. 77. Allah'ın sana verdiği şeyler içinde bulunan hayret yurdunu iste. Dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Şimdi bakın kalbinde fakirlik bulunan kişiye dünyadan nasiplendiği yığın yığın mal abad etmez. Tonlarca hazine vermiş Allah-u Teala ama ondan faydalanamamış Karun. Allah sana nasıl verdiyse sen de insanlara ver. Yeryüzüne fesat çıkartma. Allah mufsitleri sevmez. Ama Kasas 78'de Karun o servet ancak bendeki ilim sebebiyledir. Allah ondan daha güçlü, ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. İşte Karun bir mücrim. Kendisi dilemiyor, servetiyle başkasının dilemesine mani oluyor. Ve 79. Böylece Allah-u Teala ziynetiyle, İhsan o zenginliği kendisine fayda vermedi ve dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Ama muhakkak ki o çok mutludur. Zannediyor fakir, zenginliğe ulaşırsa mutlu olacak. Fakir olan bir insan zengin olursa mutlu olacak. Hasta olan bir insan hastalıktan kurtulursa mutlu olacağını zannediyor. Evi olmayan bir insan ev sahibi olursa mutlu olur. Bunlar hiçbirisi geçerli değil. Geçerli olan mutluluk Allah'ın unutulmaması, Allah'ın zikriyledir. Allah-u Teala bunu söylüyor. Yunus 57'de Ya eyyühen nasu قَدْ جَاكُمْ اَعُوْزَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَانْ لِمَا فِي سُدُورِ. Size Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Ey insanlar size Rabbinizden öğüt ve nefsinizdeki kalpteki hastalıklara şifa. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. İşte Allah Resulü bir kere daha söylüyor. Kur'an'da, kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Evet, kalbinde ayetlerin bulunması Rahim esmasının tecellisiyledir. Rahim esmasının tecellisi de ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o zaman Rahim esmasıyla tecelli eder.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine Allah rahim esması ile tecelli eder. Yusuf 53. Ve ma uberru nefse inne nefse le amaletin bisuy. Ben nefsimi ibra edem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Ama rahim esmasının tecellisini mala mazhar olan nefsler müstesna. Öyleyse Allah kimin üzerine rahim esması ile tecelli ederse o Allah'tan yardım alır. Hud suresinin 118-119. Ayet-i kerimesi. Hud 118'de لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلْنَ النَّاسَ اُمَّةً وَحِيدَةً. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet kılardı. İslam dininin 3 esas üzerine bina edildiğini biliyoruz. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid tek cemaati, tek ümmeti oluşturmaktır. Ve teslim. İşte Rabbin şeyet dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Tek bir fırkada toplardı. Oysa ihtilaflar devam edecek. Yani serbest iradenin bir sonucu olarak herkes Allah'ın kendisine verdiği imkanları ya Allah'ın emrettiği biçimde kullanacak veya kendi nefsinin istikametinde kullanacak. İşte kalbinde Kur'an'dan ayet bulunmayan kalp harap bir eve benzer. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ayetlerle hadisler birbiriyle 180 derece, daha doğrusu birbiriyle %100 örtüşüyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir zamanlar gelecek hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı hadis benden değildir. Kur'an'a uyanlar bendendir. Öyleyse her zaman hadisler üzerinde bir tartışma varsa Kur'an'a bakacağız. İşte şu anda pazar sohbetlerinde hep ne yapıyoruz? Ayetler ve bu ayetlerle örtüşen hadisleri devreye alıyoruz ve sohbetimizi onun üzerinden gerçekleştiriyoruz. İşte mesela şu anda az evvelki hadiste Allah Resulü diyor ki zenginlik de fakirlik de kalptedir. Gönlü zengin olana dünyada karşıtı zorluklar zarar vermez. Kalbinde fakirlik bulunan kişiye ise yani zenginlik ve kufarlık ikisi de kalptedir. Kalbi zengin olana dünyada karşıtı zorluklar zarar vermez. Kalbi zengin olan kalbin Allah'ın nurlarıyla dolu olup mutmain olan kişi. Kalbinde fakirlik bulunan, kalbinde nur bulunmayan kimse bir dünya ve bir ikinci bir dünya daha onun olsa yön mal abat etmez. Bilakis bunlara bağlanıp Karun gibi pintilik eder. Ben kazandım der ve Allah-u Teala da onun cezasını verir. İşte ayetlerle hadisler, hangi ayetleri söyledik bu minmal üzere? Kasas 76, 77, 78, 80'e kadar olan ayetleri verdik. Ama bu kalbinde fakirlik bulunan kişi. Kalbi zengin olan da kalbinde Allah'ın ayetleri bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Yusuf 53. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın üzerine rahim esması ile tecelli eder. Dördüncü basamak. O kişi Allah'tan yardım alır. Ve Allah-u Teala o kişinin hasalardaki engeli kaldırır. O kişinin huzurlardaki engeli kaldırır. O kişinin kalbine ifatı koyar. Yani yedi furkanı Allah ona sahip kılar. İşte zenginlik de kalpte, fakirlik de kalpte. Hepsine ait olan örnekleriyle Allah-u Teala vermiş durumda. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az. Sevgili kardeşlerim, bugünkü pazar sohbetimiz, okuduğumuz Al-İmran 114'te
ve diğer ayetlerle buna uyan hadisleri devreye aldık. Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmediği hiç kimseye manevi yardımda bulunmaz. Rahman esması herkes için geçerli. Bu dünya hayatını yaşayan herkes Rahim esmasının tecellisinden faydalanır. Eğer bir hayır yaparsa da 1:10 kazanır. Bir şer işlerse 1:1 cezalanır. Ama Rahim esmasıyla Allah'ın nimetlendirdiği kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse 12 tane insanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor ve daha sonra oradan da ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'ın garantisi gerçekleşiyor. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı olan Allah'ın garantisi tek bir kişinin talebine bağlı. O kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sevgili kardeşlerim, pazar sohbetim sizden gelen sorularla devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, zikir Allah'ın adını sesli söyleyip tekrar etmek olarak anlaşılmış. Ancak zikir, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamak, tefekkür etmek, bu sayede Allah'ın lütfuyla, ilhamıyla konuşmaktır. Allah'ın isimlerini tekrar etmek zikir değil, çağrıdır. Çağrıya cevap, Allah'ın kalbindeki değişim ve kelami zikirdir. Allah'ın lütfuyla Allah'tan bahseden kalp, Allah'ın adına konuşan değil, bir izleyicimizin yorumu, Kur'an-ı Kerim ışığında açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu kardeşimizin söyledikleri Kur'an'a uymuyor. Zikir Allah'ın adını sesli söyleyip tekrar etmek olarak anlaşılmış. Öyledir zikir. Nitekim beraberce bakalım Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Utlu mahviye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetlerini tilavet et, oku. Bu bir zikir midir? Bu bir zikirdir. Vakimussalate, namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz kötülükten, fuhşiyattan men eder. Bu bir zikir midir? Zikirdir. Ve le zikrullahu ekber. Ama bil ki Allah'ın zikri en büyüktür. Bu bir zikir midir? Evet, zikir en büyük zikirdir, budur. Öyleyse 3 çeşit zikirden bahsedebiliriz. Kur'an ayetlerinin tilaveti, açıklanması bir zikirdir. Namaz kılmak, ayetlerin içerisinde ayetler okunduğu zaman sonda tekrarın, Allah'ın isimlerinin tekrarı bir zikirdir. Ama Kur'an ayetlerinin

Allah'ın isimlerini tekrar etmek zikir değildir, çağrıdır. Sevgili kardeşim, sen kendi zanına uyarak değiştirmen bir şey ifade etmez ki. Allah Teala bakın, bu ayet-i kerimede kişi namaz kılıyor, sureleri okuyor. Örneğin Fatiha'yı okudu ve peşinden Furkan 70'i okudu. İlla men tâbe ve âmene ve amile amele sâlihan fe ulâke yubeddülham seyyat mila hasenat innallâhe gafurun rahîm. Şimdi sen ne desen de, Allah'ın dediğidir. Furkan 70'i buraya ilave edelim. Onu görelim. Kişi zamm-ı sure olarak Ankebut 70'i, pardon Furkan 70'i okudu. Kanallahu gafuran rahim. Allah Teala gafur ve rahimdir. İşte burada ismin tekrarı namazın da bir zikir olduğu buyuruluyor. Taha suresinin 14. ayet-i kerimesinde beni zikretmek için namaz kıl. Namazda görüyorsunuz aynı şekilde Taha 14. وَاَقِمُ السَّلَاةَ لِزِكْرِ Öyleyse namaz bir zikir midir? Zikirdir. Zikir olabilmesi için okunan ayetlerin sonunda isimlerin tekrarı sebebiyle bir zikirdir. Allah isminin tekrarı zikirdir. Allah ismi. Çağrıdır. Sen kendine uyuyorsun. Hani nerede çağrı? Allah Kur'an'da zikir diyor. Sen ise farklı bir şey söylüyorsun. Çağrıya cevap aranın kalbindeki değişim ve kelami zikirdir. Allah'ın lütfuyla sadece Allah'tan bahseden kalp, Allah adına konuşan değil, kalbin Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Allah Teala Müzemmil 8'de "Vezkür ismi Rabbike." Rabbinin ismini zikir. Rabbimizin ismi ne? Rabbimizin ismi Allah. Ve Allah ismini tekrar et. Allah Teala Rad 28'de "Ellezine amenu ve tetmeinu kulubum zikrullah." Onlar amin oldular ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain oldu. "Ela bi zikrillahi tetmeinul kulub." Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim muhterem hocam Kur'an meali okuyorum. Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma ve İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır deniyor. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor. Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Mahallerde mi yanlışlık var? Yoksa benim bilmediğim bir husus mu var? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, gerçekten de Ali İmran suresinin 8. ayet-i kerimesinde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lena min ledunke rahmeten inneke entel vehhab. Eğer kişi fıska düşerse, Nahl suresinin 106. ayet-i kerimesi. Allah Teala ne buyuruyor? Men kefere billahi men ba'di imanihi. Kim imandan sonra küfre düşerse. İlla men ukriye ve kalbi mutmainen bil imani. Ama kalbi imanla mutmain olmuş zorlanan hariç. Lakin men şerhe bil küfri sadren fe aleyhim gadabin min Allah ve lehum azabun elim. İşte burada Allah Teala fıska düşen, zikri bırakan, müşriten, şüphe edenin küfrü, kim göğsünü küfre açarsa, yaşayan makamdan şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şer eder. Yoksa onun davranışı bu olmadıkça elbette Allah-u Teala kimseyi şey yapmaz. Şimdi Ali İmran suresinin 8. ayetinde Rabbimiz kalplerimizi saptırma. İbrahim suresinin 4. ayetinde ise Allah dilediğini hidayete kavuşturur, dilediğini sapıklıkta bırakır. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de

küfürdür. Delalettir. Herkes başlangıç noktasına delalette ama Rad 27'ye göre o delalette olanlardan her kim Allah'a yönelip ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama o delalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri yine delalette bırakıyor. Allah onları delalette düşürmüyor. Delalette bırakıyor. İnnallâhe kul innallâhe yudhillu men yeşâ'u. Allah Teala açıkça diyor ki muhakkak Allah dilediği kimseyi delalette bırakır. Delaletteydiler. Ulaşmayı dilemedikleri için Allah rahim esmasıyla tecelli etmez. Onları delalette bırakır. Ama onay olan bu delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah insanın kalbini saptırır mı da böyle dua ediliyor? Yani bu duayı yapan kişi fısktan, fıska düşmemek için bu talebi sahibi. Çünkü kişi zikri bırakır ve müşritten şüphe ederse o zaman otomatikmen Allah'ın kanunları devreye girer. Allah insanı sapıklıkta bırakır mı? Evet, başlangıç noktasında herkes delalette. O delalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri kendi halinde bırakır. Mahallerinde yanlışlık var, yok. Yok, benim bilmediğim. Evet, bilmediğim bir husus var. Yanlışlık yok. Herkes delalette. O delalette olanlar hidayet davetine muhatap oluyor. Daveti kabul edenler var, etmeyenler var. Daveti kabul etmeyenleri Allah delalette bırakıyor. Daveti kabul edenleri de hidayete erdiriyor. Ama hidayete erdikten sonra tekrar zikri bırakır, müşritten şüphe ederse o zaman Allah-u Teala onların kalbini küfre açıyor. Allah razı olsun. Onların durumu sebebiyle. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kendi aklını ölçü alıp tasavvuf alimlerinin ruh aleminden keşif yoluyla anlayıp bildirdiklerini akla uygun değildir diye kabul etmemek akla da ilme de uygun olur mu? Sevgili kardeşlerim, benim aklımdır diye insanlar zanna tabi oluyorlar. Aslında akleden kişi kimdir? Akleden kişi işiten kişidir. İşiten kişi kimdir? Allah Teala hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Hikmet sahibi alim ne okuyor? Biz ne işitiyoruz? Hikmet sahibi alim ayetleri tilavet ediyor. Ayetleri tilavet ettiği zaman ayetlerin manasına varmak işitmeyi gerektiriyor. İşte Mülk Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik, yani ayetlerin, Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün, Veli Mürşid'in söylediği ayetleri biz işitseydik, manasına varsaydık ve akletseydik, kalbimize indirseydik, o zaman bugün cehennemde olmazdık diyorlar. Öyleyse akletmek ayetlerin manasına varmaktır. E şimdi ayetlerin manasına varmak, akletmek olmasına rağmen kişi manayı asli manadan saptırır da ben aklıma uyuyorum derse o aslında tevhidine gider ve fitneye sebep olur. Yunus suresinin 40. veya 41. ayeti, o belki 39. Yunus suresinin 39. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala bakın ne diyor. Veli Resul, Nebi Resul ayetleri tilavet ediyor. Ama onu dinleyenler bel kezebu, onu yalanladılar. Hayır, onlar tevil gelmediği için ilmini kavrayamadıkları şeyi yalanladılar. Yani Veli Resul'ün, Nebi Resul'ün söylediklerini haktan inen sözler olduğunu kavrayamadılar ve yalanladılar. Bunun gibi ondan öncekiler de yalanladı. Artık bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu.
Öyleyse Veli Resul, Nebi Resul ne yapıyor devrin imamı? Sadece Allah'ın kendisine söylettirdiğini söylüyor. Allah ona ne söylettiriyor? Ayetleri söylüyor. Diğerinin de aklı mantığı almıyor ve Veli Resul, Nebi Resul'ün söylediklerini yalanlıyor. İşte ayet bu diyor ki onların ilmi kavrayamadığı için, ihata etmediği için onlar yalanladılar ve böylece kendi sonlarını hazırladılar. Yunus 40. Yunus suresinin 40. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Yunus 40'ta وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ bazıları iman ediyor, ulaşmayı diliyor. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ bazıları da iman etmiyor. وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ işte bu iman etmeyenler müfsitlerdir, fesat çıkaranlardır. Yunus 41'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Teala açık açık ifade ediyor. Eğer seni yalanlarsa ve inkezebuke fakul li ameli ve lekum amalukum. Benim amelim bana, sizin ameliniz size. Entum beriyune bima amalu. Ben sizin yaptığınız amellerden beriyim ve ene beriyun mimma taamelun ve siz de benim yaptıklarımdan uzaksınız. Ama bunlar kimler? Bunlar işitmeyenler, akletmeyenler. Nereden biliyoruz? Yunus 42'den anlıyoruz. Anlamayan, akletmeyenler. Yunus 42 ne diyor Yunus 42'de? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمُونَ اِلَيْكَ onlardan seni dinleyen kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa da sağırlara sen mi duyuracaksın? Akletmiyorlar. Yani manasına varmıyor, işitmiyorlar. Manasına varabilmeleri için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Ama dilemiyorlar. Dilemeyince akletmiyorlar ve akletmeyenler Allah hasalarına engeller koyuyor ve onlar sağır olarak hayatlarına devam, sağır dilsiz ve kör olarak. Yunus 43 aynı şey ifade ediyor. Menhum men yanzura ileyk. Bir kısmı da sana bakıyor. Efente te'dil umye velev kanim la yipsun. O ama olanlara onları sen mi hidayet erdireceksin? Onlardan sana bakanlar var. Bakıyorlar ama Nuh diyor, peygamber demiyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın Allah'tan bir nebi, resul olduğunu söylemiyor. İnanmıyor kişi. O zaman o amaları, körleri, mürşidi görmeyenleri sen mi hidayet erdireceksin? Allah razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Allah-u Teala'dan razı olmak, bela ve nimet olarak gelen her şeyden razı olmak, İtiraz etmek mi demektir? Açıklar mısınız? Rıza üç çeşit şekilde tahakkuk eder. Bir, derecat kazanmak açısından rıza. Allah-u Teala namaz kılın diyor. Namaz kılandan razıdır. Çünkü o namazı kılsa derecat kazanır. Kılmadığı takdirde o derecatı kaybeder. Farzdır. Safalar itibariyle rıza. Allah-u Teala ruhunu Allah'a teslim edenden razı, teslim etmenden razı değil. Ama bu teslim edenler o basamakları, tezkiye basamakları geçenlerdir. Ve bunun gibi Allah hedef emirleri yerine getirmekten razı. İşte yedi safa rıza. Dolayısıyla rızayı bu şekilde ele almak lazım. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dergi hayatı ile nefs tezkiyesinin arasında önemli faktörler nelerdir, açıklar mısınız? Dergi hayatı zikir meclislerinde bulunmayı ifade ediyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir hadisinde zikirden bahsederken şöyle diyor. Ey Ademoğlu, benden başka her şeyi unutan beni zikreder. O beni zatımla zikrederse ben de onu zatımla zikrederim. Bakara 152. O beni bir toplulukta anarsa ben de onu bir toplulukta anarım. İşte bu topluluk içerisinde Allah'ın zikredilmesi, Allah'ın da zikir meclisinde meleklerle onları zikretmesi ayrı. Beni dilinle zikret ki seni rızanla zikredeyim. Beni kalbinle zikret ki seni kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kurca zikret ki seni Rabça zikredeyim.
Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Ademoğlu, beni yutuyor başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olmuşken, kalbin başkasıyla meşgul, eğer beni bilseydin, benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul, benimle ferahla. Ey Ademoğlu, kulumdan benim zikrim galip durumda olunca, o bana, ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu, kim benim zikrim meşgul olursa, ona benden isteyenlere verdiğinden daha fazla veririm. Ama beni bir zatında zikreden, ben de onu zatında zikrederim. Beni bir toplulukta zikreden, ben de onu ondan daha iyi bir toplulukta zikredeceğim diye başka hadis de var. Öyleyse dergah hayatı toplulukta Allah'ın isminin tekrarı ve bu ayetlerin manasının açıklanmasını ihtiva ediyor. Ayetlerin manasının açıklanması zikir midir? Evet. Nefs ezkesiyle bunun şeyi nedir? İlim ibadetin imamıdır. Kişi o ilmin sahibi olduğu zaman nefs ezkesinin yegane vasıtası zikir, onu zikirle kalbine indirecektir. Dolayısıyla ikisinin arasında bir illiyet rabıtası var. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani eğer ilmi yoksa, ilme dayanmıyorsa, ne kadar zikrederse o zikrin ona bir fayda sağlaması söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun, ne kadar zikretse zikretsin, ameller boşa gidiyor. Üç ayet-i kerime. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105. Bir tanesi Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Hepsinin temelinde amellerin boşa gitmesi, lika Allah'ın yalanlanması, lika Allah'ın inkar edilmesini ifade ediyor. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, 3 aylar yaklaşıyor. 3 aylarda oruç tutmamız uygun mudur? Evet. 3 ayları nasıl idrak etmeliyiz? Ya sevgili kardeşlerim, Allah da ahiret ve dünya saadetinin kazanmasında 3 aylar mukaddes zaman parçalarını içeriyor. Recep ayı benim ayımdır diyor Allah Teala. Şaban ayı Allah Teala, Şaban ayı Resulümün ayeti ve Ramazan ayı ümmetimin ayı buyuruyor. Ramazan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu felah, kurtuluştur. Ramazan bir hidayet ayıdır. Bin aydan dairli gece Ramazan'da bulunuyor. Kur'an-ı Kerim kesinlikle Ramazan ayında indirilmiştir. Öyleyse Ramazansız bir hidayet, Ramazansız mutluluk mümkün değil. Burada bir kardeşim, muhterem hocam, yaşadığımız her türlü güçlüklere, zorluklara rağmen Allah'ın emir ve nehirlerine riayet ederek hedeflere ulaşmamız için gayret ve mücadele içinde olabilmemizin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz buyuruyor ki din üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ya kişi gizli şirktedir, ya kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim putlara tapmaz, yıldızlara tapmaz, aya tapmaz, güneşe tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk kişinin nefsine uyması halidir. Şehvet ve riya. Riya nefsin bir afetidir ve gizli şirki temsil ediyor. İşte olay buysa, Allah'ın emir ve nehyine riayet ederek hedeflere ulaşmak ancak Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olup ilk emir olan
ustadı gerçekleştirmekle, yani ruhun teslimiyle. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Gizli şirkten beri olmayı ifade ediyor. Tevhid tek cemaati oluşturmaktır. Tek cemaat sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak ve fırkalara ayrılmamayı ifade ediyor. Enam 153'te Allah Teala bunu söylüyor. Men haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakimde olanlar tek cemaati oluşturanlardır. Kurtuluşa ulaşanlardır. Ve la tetebi subule fetefarakku bikum an sabilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran sebillere tabi olmayın. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste Allah'ın Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çizerek bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. İşte bu yanlışa davet eden şeytanlar, onlar fırkalara ayrılanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar, fırka-i naciye, onlar sırat-ı müstakimde bulunanlardır. Kimdir fırka-i naciyeyi teşkil eden ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sırat-ı müstakim deyip geçmeyin. Tek cemaati oluşturmak sırat-ı müstakim üzerinde bulunmayı ifade ediyor. Sinop'tan bir kardeşimiz muhterem hocam, Bingöl'den bir kardeş muhterem hocam. Kardeşler arası sevgi ve hizmeti artırabilmek için, birbirimize daha iyi teşvik verebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler Efendimizin sohbetlerinde. Şimdi bakın, beraberce baktığınız zaman Efendimizin mihr.com'daki sohbetlerini incelerseniz göreceksiniz ki sanki Efendimiz 24 saat hep sohbet etmiş. Öyleyse evvel emirde biz sohbete önem vermeliyiz. Bu sohbet dergâhta olabilir, ev sohbeti olabilir, kardeşlerimizle olan beraberliklerin hepsinde esas Allah'tan bahsetmek, dedikodundan uzak, mutlaka Allah'ın ayetlerini anlamak, kalbimize indirmek ifade ediyor. Arkasından kesinlikle mutluluğun Allah'ın zikrinden geçtiğini biliyoruz. İnsanlar bu dünya hayatında sahip olmadıklarına sahip olmaları halinde mutlu olacaklarını zannediyor. Mesela eşiyle kavgalı olan bir insan, eşi kendisini itaat ederse mutlu olacağını zannediyor. Hasta olan bir insan, hastalığından kurtulursa mutlu olacağını zannediyor. Fakir olan bir insan, fakirlikten kurtulursa mutlu olacağını. Evi kiracı olan bir insan, ev sahibi olursa mutlu olacağını. Yani neyi sahip değilse ona sahip olması halinde mutlu olacağını zannediyor. Halbuki bunların hiçbirisi doğru değil. Bir zevke ulaşabilir ama mutlu olmak, Allah'ı unutmamak, Allah'ın ismini ard arda tekrar etmekten geçiyor. Allah bunu söylüyor. Öyleyse Allah neyi söylerse doğruyu söyler. El-Hakku min Rabbike. Fela tekum yemterin. Hak Rabbindendir. Sakın şüphe edenlerden olma. Öyleyse sevgiyi aramızda arttırabilmek için hizmeti yaygınlaştırmak lazım. Hizmetin yaygınlaşması insanları Allah'a davetle gerçekleşir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep bunu söylüyor. Yedi sabah davet. Kim Allah'tan başkasına davet ediyorsa o gerçekten de fitnenin içerisindedir. Allah'a davet edenler, Enfa 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Haç 67, Kasas 80 ve Fusilet 33. Hep Allah'a daveti görüyoruz. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Tövbe neden el öpülüyor, açıklayabilir misiniz? İkinci suali, cezbe nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle buyuruyor. Tövbeden neden el öpülüyor, açıklar mısınız? Şimdi Fetih Suresi'nin 11. ayet-i kerimesine, pardon 10. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İnnellezîne yübeyyüneke. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Allah daimi tecelli ediyordu. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır.
O tecelliyat, yani Resulullah'ın eline Allah'ın tecellisi el şeklinde teşekkül ettiği için o el şeklindeki tecelliyata Allah-u Teala Allah'ın eli diyor. Bundan sonra kim ahdini bozarsa, öyleyse bu biat olayında önünde tövbe edilen kişinin eli tövbe edenin üzerinin elinin üzerindedir. Eğer tokalaşma olursa iki el yan yanadır. Ama kesinlikle biat olayında, tabiyette tövbe eden kişinin eli altta, önünde tövbe edilen kişinin eli üstte. İşte tövbe eden neden el öpüyor? Açıklayabilir misiniz? Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesinde Resulullah ve tabi'in sahabe beraber hac edeceklerdir ama müşrikler bırakmıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara elçi gönderiyor, Hazreti Osman'ı. Ama onlar elçiyi de yakalıyorlar ve geri döndürmüyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü ağacın altında sahabesini çağırıyor ve biat istiyor. لَقَدْ رَيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ اِذْ يُبَيِّنُكَ تَحْتَ شَجَرَتِ Andolsun ki o ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu. Orada bulunan bütün müminler Resulullah'a biat ediyorlar. Her türlü güçlüğe rağmen ondan ayrılmayacaklarını, onunla beraber olacaklarını ifade ediyor. Allah Teala da onların kalplerine sekineti indiriyor. Ama bu biat olayında Resulullah'ın eli tövbe edenlerin elinin üzerine o gerçekleşiyor. Ve orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de Allah Resulü sağ elini sol elinin üzerine koyarak üç kere alnına götürüyor ve el öpüyor. Biz diyoruz ki biz dini Resulullah'ın sünneti üzere yaşarız. Eğer Resulullah bunu gerçekleştirmişse biz de onu söylüyoruz. Hem ayetler hem de Resulullah'ın ayetlerden olan tatbikatı. Dolayısıyla tövbe eden neden el öpüyor? Sahabe Resulullah'ın elini tutup biat ettikleri için, o biatta Hazreti Osman'ın yerine Allah Resulü'nün elini öptüğü için, diğerleri de Resulullah'ın elini öptükleri için biz de diyoruz ki bugün onun varisleri olan Allah'ın mürşitleri devrin imamı onun önünde tövbe ediyorsak, biat gerçekleştiriyorsak o zaman el öpüyoruz. Ve tasavvufu yaşayan herkes el ele el hakka düsturunu bu şekilde yaşıyor. Neden el öpülüyor? Ayetlerin gereği. Neden el öpülüyor? Resulullah'ın sünnetinin gereği bu gerçekleşiyor. İkinci suali cezbe nedir? Cezbe Allah'tan gelen, vücudu titreten üst seviyede bir titreşim hali, bir frekans. Allah Teala kaç ayette açıklıyor? Tam 6 ayet-i kerimede cezbeyi açıklıyor. Belli 7. İşte Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesi siz kitabın tamamına iman edersiniz. Enfal 2 o kitabın tamamına iman edenler Allah'ın ismini zikredildiği zaman kalpleri titrer. Allah'ın katından gelen bir titreşim onları azan yapıp titretir. Hicr 52 Hazreti İbrahim'e gelen melekler onun yanında buldukları zaman onlarda da bir titreşim hali oluşuyor. Hac 35 onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Cezbedir bu kalplerin titremesi. Mümin 60 onların kalpleri titrer. Meryem 58 secde 15 aynı şekilde ve Zümer 23 Allah Teala Allah hitas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer indiriyor. Kitaba müteşabih olarak Rablerinden huşu duyanların ciltleri ondan üfer evvela. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar, titrer. Öyleyse cezbe Allah'ın Kur'an ayetlerine dayanan, Allah'tan bize ulaşan bir titreşim halidir. Kişi kendisinin dışındaki bir kuvvetin hazan yaprağı gibi kendisini titrettiğini görüyor. Ve bu ancak kalplerine iman yazılanlarda tahakkuk ediyor. Cezbeyi şeytan ve avanesini vermesi imkansız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı'nın sonuna geldik. Haram Kur'an, Haram Mutluluk Programı değil de bir pazar sohbetinin sonuna geldik.
Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. El-Fatiha ma salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman Allah-u Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefsle ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Musa Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi, nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu, mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak, Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için, tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah-u Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah-u Teala dilerseniz niyetiniz
Allah'a ulaşmayı dilemekse Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun. Fatiha'mız.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımızın konusu, Allah tevazu sahiplerini sever. Allah tevazu sahiplerini sever konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha beraberiz ve Allah'tan bahsetmek üzere bir aradayız. Her devirde Allah'ın dostları var. Allah dostlarını sever. Her devirde şeytanın dostları var. Şeytanla birlikte bir hayatı yaşarlar. Allah kimleri sever? Dostlarını sever. Kur'an ayetleriyle araştırdığımız zaman Allah'a dost olanlar, Resul'e ve meleklere dost olanlar, birbirlerine dost olan müminler ve daha ötede büyütebilirsek Allah'a tevekkül edenlere Allah onların dostları, kendi yolunda saf bağlayan Allah'ın sevdikleri, Allah'ın yeryüzünde Allah adına adaleti temsil etmekte, yerine getirmekte vazifeli olan adil kulları ve sabredenleri sever. Doğal olarak bunlar kimlerdir? Bunlar yeryüzünü ıslah eden Allah'ın sevgili dostları. Aynı zamanda Allah yolunda en üst seviyede itaati gerçekleştirenler, her devirde hidayeti insanlara açıklayanlar, her devirde Allah ve Resulü ile saf tutanlar ve her devirde en üst seviyede Allah'ın kendilerine ilmi nedim bahşettikleri Allah'ın Resulleri, Allah'ın veli mürşitleri bunlar, Allah'ın sevdikleri. Ama Allah'ın dostlarıyla mücadele edenleri Allah sevmez. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hazretinde buyuruyor ki hamele-i Kur'an olanlar, Kur'an taşıyıcıları onlar Allah'ın dostlarıdır. O Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar onlar da Allah'ın düşmanıdır. Demek ki Allah'ın dostluğu ve Allah'ın karşısına yer almak anahtar kelime veyahut da ayraç Allah'ın kutsal kitapları oluyor. Kutsal kitaplar Rabbimiz tarafından biz insanlara indirilen mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi. Ama insanların bir düşmanı var. İblis. İblis her devirde tek bir gayesi var. Evvela insanlara Allah'ın indirdiği kutsal kitapları unutturmak. İlk unutanların başında kendisi geliyor. Nereden anlıyoruz? Allah Teala en şerefli varlık olan insanı bir fizik bedenle yaratıyor. Bu zahiri alemi yaşayabilmesi için berzah ve minanet olan bir nefs de onu dizayn ediyor. Ama bu nefsin muhtevasında 19 tane afet var ve zatından bize ruh üfürüyor. Ruhu Allah insana üfürdükten sonra meleklere ve cinlere şimdi ona secde edin. Neden insan meleklerden üstün? Neden insanlar cinlerden üstün? Cinlerden üstün çünkü cinlerde ruh yok. Meleklerden üstün çünkü meleklerde nefs yok. Melekler bu kadar üst seviyedeki varlık, biz devamlı sana ibadet halindeyiz.
Ama kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir diye Harut ve Marut isimli iki melek Allah'a sesleniyorlar. Allah-u Teala diyor ki biz ona nefs verdik. Bize de nefs ver. Biz de nasıl iyi kullar olduğumuzu sana ispat edelim. Ama onlara nefs verip de yeryüzüne indirdikleri zaman çok kısa süre içerisinde nefsin böyle Allah'ın yardımı olmadan kolay kolay baş edilebilecek bir yapı olmadığını bunlar kendi hayatlarında öğrendiler. Ve biz nefsimize zulmettik dediler. Ve tabii ki sadece bu insanlık için bir test idi. Anlıyorlar ki evet kendilerine bir nefs verilmesi halinde öyle nefse baş edilebilecek bir yapı olmadığını onlar da gördüler. Öyleyse sevgili kardeşlerim şu kainatta unik bir varlıktır insan. Ama Allah'ın insan için tayin ettiği hedef ne? Hedef Allah'a dost olmak, hedef iki cihan saadetinin sahibi olmak. Zor mudur? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah'la bile olan bir şey asla zor değildir. Allah hep bizimle beraber mi? Evet. Nereden biliyoruz? Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kainatı yaratırken şöyle buyuruyor. Huvellezi halaka semavate vel arde fi sitte ayyam. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Arşa istiva eden Rabbimiz yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni, gökten ineni, ona yükseleni bilir. Yani Allah Teala'nın emri gökten yere iniyor ve tekrar çıkıyor. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu biraz daha açıklığa kavuşturuyor. Allah ki 7 kat gökleri ve yerden onların bir mislini yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu bilmiyor musunuz, görmüyor musunuz? Talak suresinin 11. ayet, 12. 13. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Allah'ın emri bu 7 kat gökler ve yerler arasında devamlı inip çıkıyor. Her şeyi Allah-u Teala ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumda. İşte insan Allah ile diğer bütün varlıklar arasında bir köprü. Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. Her şey insan için ama insanın da başıboş olarak yaratıldığını, boşuna yaratıldığını düşünmemiz doğru değil. Allah, insan da Allah içindir. Allah için olmak, Allah'a teslim olmaktan geçer. Neyimiz var ki Allah'a teslim edeceğiz diye insanlar düşünebilir. Başlangıçta bilave del bedelsiz bize verdikleri her şeyi sırasıyla sahibine teslim etmemiz lazım. Bunların başında ruh geliyor. İşte her devirde Allah'ın dostları onlar hayattayken ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Her devirde şeytanın dostları da bu daveti kabul etmeyip ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlere karşı çıkan, o yol üzerinde duran, insanları Allah'ın yolundan saptıranlardır. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. İşte şeytanın dostlarından başlayalım. Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Sa'sirufana yatillezine ellezine tekebbelu ferdi bi gayri hakkin. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden çevireceğiz. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. Onlar irşat yolunu görseler onu yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. İşte bunlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları bir, iki,
ayetleri yalanlar iki. Başlangıç noktasında bütün insanlar ayetlerden gafildir, ayetleri bilmiyor. Ama bir de davet kendisine geldiği zaman daveti kabul etmez yalanlarsa o zaman da üst seviyede bir gafletin ve delaletin içerisine girer. Açık delaleti olan bu insan başkasını Allah yolundan saptırırsa o uzak delalette olur. İşte Araf 146 ile özdeşen bir ayet-i kerimede Nisa 167, 168, 169 اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. Onlar uzak delalet içerisindedir. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? İnsanları Allah yolundan saptırdıkları için. Allah onları asla mağfiret etmez ve onları kendi yoluna tarik-i müstakime ulaştırmaz ila tarik-i cehenneme. İşte sevgili kardeşlerim, bu kibirli olan insanlar, ayetlerden gafil olan insanlar, ayetleri yalanlayan insanlar, şeytanın dostları olarak her zaman insanları sırat-ı müstakimden saptırmaya çalışıyorlar. Secde emrine isyan eden iblis acaba neden bu noktaya geldi? Allah Resulü bize açıklıyor. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanın lahane oldu. Evet, kibir insanın en büyük hastalıklardan bir tanesi. 19 afetten bir tanesi kibir. Ve Allah Resulü kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytanı lahane oldu. İşte şeytanın bu sıfatını kazanan yeryüzünde insanlar da var. Onlar da kibirlerdir. Az evvel okudum Arap 146-147 bu kibirleri tarif ediyor. Ama aynı zamanda Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi de kibirlerden bahsediyor. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بَعْيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتُّوا أَبْوَابُ سَمَاهِ. Ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Sevgili kardeşlerim, ilk isyan edenlerin başında iblis bir cin. Allah-u Teala ey iblis niçin emri maası olduğunu dediğinde ben ondan hayırlıyım. Ve Allah'ın kendisine verdiği fizik bedenle Adem Aleyhisselam'ın fizik bedeni mukayese ediyorum. İnsanların üstünlüğü fizik beden itibariyle değil. İnsanların üstünlüğü nefs itibariyle de değil. İnsanların üstünlüğü Allah'ın zatından üfürülen ruh itibariyledir. Ve ben ondan hayırlıyım diyor. Allah Teala buyuruyor ki bu noktada ben ondan hayırlıyım dediği zaman nefsine uymuş oluyor. Kibirlerin katında yeri yok. Onu Allah Teala huzurundan kovup dünya hayatına gönderiyor. Ama insan hata yapabilir. Cinler de hata yapabilir. İblis bir cin. Ne olabilir? Peşinden herkes hata yapabilir. Hata yapanların ayrısı kimdir? Tövbe edenlerdir. İblis tövbe edip istiğfarda bulunup Allah'a sığınmak yerine tam tersi Allah'tan müsaade istiyor. Kıyamet gününe kadar bana müsaade ver, göreceksin ki ben iddiamı ispat edeceğim, ondan üstün olduğumu söyleyeceğim. Allah Teala da müsaadeyi veriyor. Ve iblisin bu dünya hayatında stratejik nokta olarak seçtiği yer sırat-ı müstakim. Araf 16'da beni azdırmana yemin ederim senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından ineceğim. Onları çoğunu şükredici bulmayacaksın. Allah insanları tevazuya, iblis insanları kibre yöneltiyor. Tevazu ruhumuzun 19 hasletinden bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu, her alimle değil sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine, sizi dünya rağbetten zühde çağıran alimlerle birlikte olun.
İşte bunlar alim, diğerleri ise hatiptirler. Onun için Allah Resulü, ahir zamanın hatipleri çok ama alimleri az. Kimdir o alimler? O alimler nefs tezkiyesini ve tasfiyesini yapanlardır. Öyleyse her halükarda bize düşen hedef olarak kendimize tevazuyu seçmek. Tevazu Allah Teala'nın güzelliklerden bir tanesidir. Allah katında her insanın bir seviyesi vardır. Seviyesinin üstünde davranışları sergileyenler onlar kibirlilerdir. Ama seviyenin gerektiği ifade eden davranışlar ise vakar olarak tarif ediliyor. Her zaman bulunduğu seviyenin altında davranış sergileyenler onlar da tevazu sahipleri ve Allah-u Teala tevazu sahiplerini seviyor. Bizi tevazu sahiplerinden olmamızı emrediyor. İşte Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani ellezine yemşune alel herden ve izâ hatabun cahiline kâlu selâme. Allah'ın kulları, Rahman'ın kulları ki onlar yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara laf atanlar, onlar da karşılık vermezler. Onlara sadece selam derler. Öyleyse Allah Teala hedef olarak bizlere tevazuyu emrediyor ve kibirden tevazuya çağıran mürşitlerle bir olmamızı istiyor. Bunun odak noktasında ihlas var. Onun için riyadan ihlasa. Onun için Allah Resulü helekel nasu illel alimun. Helekel alimun illel amilun. Helekel amilun illel muhlisun. İnsanlar helak olur. Alimler müstesna. Ama alimler de helak olur. İlmiyle amel edenler müstesna. Ama ilmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse hiç unutmayın. Kurtuluşun olmasa olma şartı ihlastır. İhlas kişinin kendisinin bütünüyle Allah'a ait olduğunu idrak etmesi halidir. Bir bedevi Resulullah'a geliyor diyor ki ya Resulullah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Demek ki kıyamet gününde cehalet insanların aleyhine şahitlik edecek. İlim öğren diyor. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Demek ki cahiller cehenneme gideceklerdir. Ama ilim verenler de cehenneme gideceklerdir, haklıdırlar. İlmimin de aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Kur'an'da ilmi olup da amel etmeyenler var mı? Bakar 44 bunları tarif ediyor. Ettâmrûnennâse bilbirri. Siz insanlara biri teslim olmayı emrediyor da kendi nefsinizi utanıyor musunuz? Demek ki kişi tezkiyeden bahsediyor, güzelliklerden bahsediyor, tevazudan bahsediyor, imandan bahsediyor, adaletten bahsediyor ama kendisi nefs tezkiyesi yapmadığı için bunlar hiçbirisine sahip değil. İşte Allah-u Teala ilmi var ama onunla amel etmiyor. Amel edenler de var, onlar da helaktadır. Kimler müstesna? Muhlisler müstesna. İlmiyle amel edip ameli boşa gidenler var mı? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime Allah-u Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Ameli boşa gitmenin arkasında şirk var. Ameli boşa gitmenin arkasında likallığa inkar etmek var. Ameli boşa gitmenin arkasında kibir var. Bunlar yaptıkları insanın tamamen sermayeyi kediye yüklettiriyor ve boşa gidiyor. İşte yaptıklarını kasasına atıp kumbarasına atan ve kıyamet gününde onunla mükafat sahibi olan kişiler kimlerdir? Onlar tevazu sahipleridir. Allah Teala tasavvuf erbabının tevazuyu
seçmesini, tercih etmesini, tevazu sahiplerinden olmasını emrediyor. Vakar sahibi olmak her devirde Allah'ın mürşitlerine has bir olaydır. Devrin imamı vakar sahibidir. Ait olduğu seviyenin gereğini yerine getirmek durumundadır. Allah Teala onun emrediyor çünkü Allah'ın tasarrufundadır. Allah Teala ona bu görevi vermiştir. Onlar isteseler de istemeseler de bulundukları makamı temsil etmek mecburiyetindedirler. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize neyi emrediyor? Tevazu emrediyor. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri talebelerinden bir tanesi kaftanı ile dergaha doğru yola çıkıyor. Ama talebelerinden tabii, ama atının üzerinde, fakat hedefine ulaşamıyor. Atının ayakları kayalara, çamura saplanınca bata bata yürüyerek Üftadi Hazretleri'nin dergahına ulaşıyor. Üftadi dergahına ulaştığı zaman yamalı elbiseler içerisinde bahçeyi çabalayan bir zat görüyor. Ve o da atından inerek diyor ki, ben Bursa Kadısıyım, Mahmud'um. Şeyh Üftadi'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver der. Kadının hizmetçisi zannettiği şey Üftadi Hazretleri, onu dinledikten sonra şöyle buyurur. Yazıklar olsun ey kadı efendi, herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısı. Biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın, şöhretin var. Bizim gibi kulların Allah-u Teala'dan başka hiçbir şey kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı? Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni çok tesir ediyor ve gözlerinin yaş dökülerek, efendim her şeyimi mübarek kapınızın eşiğine terk eyledim. Dileğim talebeniz olmak, müridiniz olmak diyerek dileğini ona bildiriyor. Ne emrederseniz yapmaya da hazırım. İşte bu samimi ifade Üstad-ı Hazretleri'ni de güzel bir dizayn içerisinde buyuruyor. Ey Bursa kadısı, kadılığı bırakacaksın. Bu sırmalı kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her gün dergaha 3 ciğer getireceksin. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri derhal kadılığı bırakıp sırmalı kaftanı ile bağırarak ciğer satmaya başlıyor. Sevgili kardeşlerim, nefsten sıyrılmak, nefsi terk etmek, öze dönmek insanın kolay bir olay değil ama zor da değil. Kolay değil, kişi kendisi hedefe ulaşmak istediği zaman. Zor değil, Allah'ın yardımını almaya başladığı zaman. İşte Allah-u Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ Rabbinize dönün, yönelin, ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel. Sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolculukta her daim Allah bizimle beraber, hadis 4'te olduğu gibi وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Nerede olursa

kendisiyle birlikte onları cehenneme götürmek ve bu dünyada sıkıntı yaşatırmak. Ama bizim yaratılış gayemiz de Allah'a dost olmak ve mutluluğu, huzuru en üst seviyede yaşamak. Tabii ki Bursa Kadısı ciğer satmaya başlıyor. Herkes onu bu halde görünce bizim kadı aklını oynatmış. Tımarhanelik diyor ama oralı olmuyor. Susuyor ve mürşidin emirlerini şartlar ne olursa olsun yerine getiriyor. Her akşam dergaha geldiğinde de mürşidi ona bugün ne yaptın, ciğerleri satabildin mi diye sorar. O da başından geçenleri anlatır. Üstad Hazreti talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için bu vazifeyi vermişti. İlminin verdiği gurura rağmen nefsinin istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hazretleri kısa zamanda Allah'ın bir sevgilisi oldu. Müşrinin en sevdikleri arasına girdi. Allah-u Teala'nın karşısında cahil bir insan her zaman kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibi davranır. Vaktiyle Mevlana da öyleymiş. Bursa Kadısı Aziz Mahmud Hazretleri gibi ilmi sebebiyle her tartışmada rakipleri yendiğini gururla anlatır. Ama sonra ikisi de birer bir sevgili dost oldur Allah-u Teala'ya. İtaatleri, kibri ve gururu onları devre dışı bıraktı, tevazu sahipleri oldular. Edep bir insanın tevazu sahibi olması halidir. Ne diyordu Yunus? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep, bir de baktım ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Öyleyse edep bir insanın tevazu sahibi olmasıyla kendini göstermesidir. Edep, başka insanlara karşı, özellikle mürşide karşı mutlak saygıyı gerektirir. Bu da Allah'a karşı kişinin en saygılı davranış biçimini ifade ediyor. Gurur ve kibri karşınızdaki sevgiyi duymanıza rağmen sizi hep ondan üstün olduğunuzu ispata yöneltir. İnsanlar gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Onlar neyle övünürler? Mallarıyla ve çocuklarıyla. Hadid suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 20. وَعَلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ Fitne ama وَعَلَمُوا اِنَّمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا لَيْبٌ وَلَحْوٍ Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. وَزِينَةٍ وَبِسُسْتُرْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ Ve aranızda bir övünme vasıtasıdır. Bugün dünyayı tercih edenler sadece mallarıyla ve sadece çocuklarıyla övünürler. Sadece mal ve çocuk artışı içerisindedirler. وَتَكَاسُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَاَوْلَادِ Ama dünyadan sıyrılanlar onlar Allah'ı tercih edenlerdir. Allah'ın da biz insanlardan istediği bu. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Öyleyse hangi oranda Allah'a teslimseniz o oranda Allah-u Teala bu dünyada sizin için var ettiklerini hizmetinize verecektir. İblis Allah'la ilişki kurmadan bu dünyada bir takım şeylere sahip olmamızı söylüyor. O da imkansız. Çünkü Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde kim bizim zikrimizden yüz çevirirse biz ona dar bir geçim veririz ve o kıyamet gününde kör olarak karşılanacaktır. Kişi diyecek ki ben ayetleri görüyordum ya Rabbim niye beni kör olarak haşrettin? Evet sen görüyordun ama ayetlerimi görmüyordun. İşte insanlar gururu tercih ediyorlarsa bu hale düşmekten kendilerini koruyamazlar. Ama tevazu sahipleri kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Sizi riyadan ihlasa ama sizi kibirden tevazuya davet ediyorum. Tevazu sahipleri onlar 12 tane insanla mürşitlerine tabi olanlardır. Onlara gök kapıları açılıyor. Ama kibir sahipleri onlar mürşide tabi olmayı zül addederler. Küçüklük addederler ve hiçbir zaman bunu istemezler. Allah-u Teala 99 esma açısından mükemmelliği tamamlayacak.

0: Cumhuriyeti temsil ediyorum. Ona köle olmak hepimizin en üst seviyede görevi. Başarabilenler gerçekten bu dünyayı en üst seviyede mutluluk içinde geçirenlerdir hayatı. Ve Allah'ın da istediği bu. Biz insanlar da aslında huzuru ve saadeti arıyoruz. Bu açıdan kutsal kitaplarda Allah-u Teala bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olarak indirmiş. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kapılar o kişiye kapalı. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısıdır. Eğer bu dilek yoksa Kur'an'ı nüfuz etmek, Kur'an'ı kalpten okumak imkansız. Bu dilek yoksa bu dünyada saadeti yaşamak daha imkansız. Allah Teala ve enibu ila rabbikum, Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Neyi teslim edeceğiz? Evvela ruhu. Ruh Allah'ın bizde bir emanetidir ve tek bir dilekle Allah onu kendisine ulaştıracağını herkese vaat ediyor, garanti ediyor. Ne diyor Rabbimiz Fatır 5'te? Ya eyyühen nâsü enne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın afına göndererek aldatmasın. Kimdir şeytanın kandırdıkları, kimdir dünya hayatının aldattıkları? Hazreti Ömer sözünde bunu açıklıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bir ona meylediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a bilip isyan edenler ruhunun talebine uymayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Eğer bir insan ruhunun talebine uymuyorsa ikinci tercih nedir? Hevasına uyması halidir. İşte şeytan da şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Nefsin hevasına uyan insan aslında kime itaat etmiş oluyor? Şeytana itaat etmiş oluyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Bize dünyayı cazip gösteren, bizi Allah'tan uzaklaştıran kim? Yine iblis. Hicr 39'da ne diyordu? Beni azdırmana yemin ederim, yeryüzünü onlara süsleyeceğim ve hepsini saptıracağım. Sadece muhlis kulların müstesna. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bilelim ki kurtuluş ihlasta. İlim, amel ve ihlas. İhlas her halükarda Allah için olmayı. Evvela ruhun teslimini, daha sonra fizik vücut teslimini, daha sonra nefs teslimini ve daha sonra irade teslimini mutlaka gerektiriyor. Allah'ın sevgisini en üzeri verdiği noktada kazanmak, bu teslimleri sırasıyla bir bir gerçekleştirmektir. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın bize verdiklerini tekrar sahibi olan Allah için kullanmakta. Aklımızı, paramızı, zamanımızı, her şeyimizi Allah için kullanacağız. Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Yani dışımızdaki herkesi kendimizden önde tutacağız. İşte Allah-u Teala edep sahiplerini, onlar ihtiyaç içinde olsalar dahi kardeşlerini kendilerine tercih edenlerdir. Ve Efendimiz her zaman buyuruyor, sahabenin sizden farklı tarafı neydi? Sahabenin sizden farklı tarafı, onlar kendi dışındaki bütün kardeşlerini kendilerinden öne geçirenler, bunları daha fazla sevenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize açtığı yolda da bu hedefe ulaşmak için hepimiz gayret içindeyiz. Ama yolun neresindeyiz? Hani ne diyordu bir bedevi geliyor, ya Resulullah ben iyi bir kul olmak istiyorum. Allah Resulü muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiğinde ben muhsin kul oldum mu? Komşularına söyle. Bizim dışımızdaki herkes bizim hem yakın komşumuzdur hem uzak komşumuzdur. Onlara karşı davranış biçimimiz. Yani onları kendimizden öne geçirebiliyor muyuz? Bütün mesele bu. Onları kendimizden öne geçirmek, her zaman onlar için çalışmayı, onlara hizmet etmeyi gerektiriyor. Yine Resulullah'ın ilim sohbetinde bulunmak isteyen, İslam'ı öğrenmek isteyen bir grup geliyor ve Resulullah'ın sahabesine bir iş sırasında su, ibrikle su dağıttığı bir zamanda bu kavmin efendisi kimdir diyor. Allah Resulü de cevap veriyor. Bu kavmin efendisi ona hizmet edendir. Siz de efendi olmak istiyorsanız sevgili kardeşim ne yapmanız lazım? Dışınızdaki herkese Allah için hizmet vermeniz lazım. Çünkü onlara yaptığınız hizmet aslında kime hizmettir? Allah'a hizmettir. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Hazreti Musa'ya diyorlar ki biz Rabbimizi bir yemek hazırlamak için bulunuyoruz. Yani biz yemek hazırlamak istiyoruz. Sahibimize, Rabbimizi evimize davet edeceğiz. Hazreti Musa böyle şey olur mu diyor. Allah Teala bundan münezzehtir diyor. Ama Allah Hazreti Musa'ya hayır diyor. Ben kullarımın davetini kabul ediyorum. Yemek hazırlayın ben davete icabet edeceğim. Ve bekliyorlar her türlü güzellikler içerisinde sofra hazırlanıyor. Gele gele mecburda bir fakir geliyor. Başka hiç kimse gelmiyor. Bekliyorlar kimse gelmiyor. Tekrar Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki ya Musa diyor yemek hazırladın mı? Evet hazırladık ya Rabbim. Bekledik ama gelmedin diyor. Ya diyor beni kovdunuz diyor ben. Ben gelmiştim sofrada ama acıktım ve yemek yiyecektim ama siz bu sofranın sahibi gelmedi diye kovdunuz. Eğer ona o yemeği verseydiniz ben bana vermiş olacaktınız. İşte sevgili kardeşlerim buradan şu sonuca ulaşıyoruz. İstisnasız dışımızdaki herkes için tabii bunu yapabilmek aynı zamanda nefs tezkiyesini de gerektiriyor, tasfiyesini. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen haliyle kula diyor ki Allah-u Teala ben sana para verdim ne yaptın? Ya Rabbim ben de harcadım senin için. Hayır diyor. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse nefs tezkiyesi yoksa o kişinin yaptığı ameli kime mal ediyor? Kendi nefsine satıyor. Ben sana ilim verdim ne yaptım? Tabii ki herkese anlattım. Hayır diyor yalan söylüyorsun. Yine insanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse her şeyin odak noktasında nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Hiç unutmayalım. O sebeple Allah Resulü buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Zikir yoksa nefs tezkiyesi hiçbir zaman yok. Tasfiyesi de yok. Bakın bakalım Allah'a yakınlığınız. Allah'a yakınlığınız zikriniz oranda. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsunuz? Allah'a sevginiz oranında. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsunuz? Sevginiz o kadardır. Eğer siz bunu yapamıyorsanız o zaman Allah'tan da mükafatları almanız mümkün değil. Her zaman Efendimiz buyuruyor eğer Allah'tan istediklerinizi alamıyorsanız o liyakatın sahibi olmanızı ifade ediyor. Öyleyse Allah'ı sevmek zikirledir. Allah'a aşık olmak daimi zikirledir. Allah'a hayran olmak ise tesbihledir. Her halükarda anahtar bizde. Mutlaka ama mutlaka Allah'ın bize verdiği kalbe Allah sevgisini yerleştireceğiz ve zikredeceğiz ve zikredeceğiz ve en üst seviyede Allah'ın sevgili kullarından olmak istiyorsak, tevazu sahipten olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ondan sonra emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye ve teskik adamına bir bir geçerek en zirve noktada Allah'ın ruhumuzu kendisine ulaştırması, ermiş evliya olmamız, herkes için Allah'ın garantisidir, herkes için Allah'ın lütfudur, herkes için Allah'ın bir hediyesidir ve müjdesidir. Hepinizin bu müjdeye kavuşmanızı Efendimiz Himmet-i Yüce Rabbimizden dileyerek konferansımızın sözlerini burada tamamlıyorum. Ama anlattıklarımızdan siz de eğer ben Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istiyorum diyorsanız, anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek, ben Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, göklerin kapısından da ben de geçip Allah'ın bir sevgilisi olmak istiyorum diyorsanız ve hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'ın
0: emir ve yasaklarına, uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancakta,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun
0: mekinin
1: emirlerine
0: itaat edeceğime yemin ederek
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Evet, tövbeniz tamamlandı.
0: Allah eylesin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlayacaksınız yeni tövbe alan kardeşlerimiz ve bulundukları yerlerde fiziki tövbelerini de anlamayı unutmasınlar. Vekil kardeşlerimizden tabii ki. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti, cennet, ikinci kanadından dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti, cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa, o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var. Ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte x-y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar. Şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. Veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu üç alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah-u Teala Nisa suresinin 29-30. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplardaki öğretiyi öğrenen ve hayatına tatbik eden, yaşayan insanlardır. Allah razı olsun.
0: Fatiha ma salavat anam.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu toplumda bizleri bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olacağız inşallah. Birinci sual Kastamonu'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Takva, Allah'ın huzurunda riayet etmek, emirlerine eksiksiz itaat edip haramlardan kesinlikle sakınmaktır. Takva sahibi olabilmek için Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışıyorum ama yine de nefsime hakim olamıyorum. Mutsuz, huzursuz oluyorum. Allah'ın istediği takva sahibi bir kul nasıl olabilirim? Evet sevgili kardeşlerim, öyle ifade edilmiş. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getirse o takva sahibidir. Dolayısıyla takva sahibi olanın da mutlaka huzurlu, mutlu olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim hükümlerine baktığımız zaman hiç öyle değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 sıfat takvayı açıklıyor. Kişinin kemalat basamaklarına beraber ona paralel 7 sıfat takva var. Birinci sıfat takva, Allah'a ulaşmayı kalben dilediğimiz an. İkinci sıfat takva, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman. Üçüncü sıfat takva, nefs ezgisine paralel ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı zaman. Dördüncü sıfat takva, fizik vücudu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Beşinci sıfat takva, nefsi Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Ve altıncı sıfat takva, Ulul Elbab'ın ihlasa ulaşması noktasında gerçekleşir. Yedinci sıfat takva da bir hakkın takva. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla ben Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum diyen bir kişi ama yine de nefsime hakim olamıyorum. Çünkü İslam'ın 5 şartının içerisinde nefs tezkiyesi yok. Sadece bir kısım vasıta emirler var. Nefs tezkiyesinin başlayabilmesi için olmazsa olmaz şart birinci sıfat takva sahibi olduktan sonra ikinci sıfat takva sahibi olmayı gerektiriyor. İşte takva Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek şeklindedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor ve 12 ayet-i kerimede de bunu farz kılıyor. En temel emir, birinci emir, ruhun hayattayken Allah'ın zatına ulaşması. Allah Teala En'am 152'de ve bihatullahi evfu, Allah'la onun ahdinizi ifa edin. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umur ki tezekkür edersiniz. Ama 153, işte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. Ve sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Bu Allah'ın size vasiyeti, umulur ki takva sahibi olursunuz. Şimdi 7 safa takvaya baktığımız zaman, bu 7 safa takvaya tekrar dönecek olursak ne görüyoruz? 12 tane farz emirler ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. 12 farz emirden bir tanesi Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Evet. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanet Allah'ın zatına müzevfirlen ruh, o hayattayken sahip olan Allah'a teslim edilmesi, iade edilmesi gerekir. Bu ancak nefs tezkiyesinden sonra gerçekleşen bir olgudur. İşte kim Rum 31'e göre Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhun dünyadaki Allah'a ulaşma 12 tane farz emirden bir tanesi de bu 12 tane farz emre dikkat edecek olursak, ruhun Allah'a ulaşmasına 12 tane farz emri. Rum 31, Allah'a yönel, namaz kıl, takva sahibi müşriklerden olma. Ama aynı şekilde Nisa 58'de de ne görüyoruz? Emanetin sahibine Allah'a iadesi farz. 152, 153'te ise bunun sırat-ı müstakim olduğu ve sırat-ı müstakime tabi olmanın bizi hedefe ulaştıracağını Allah Teala açıklıyor. Allah razı olsun. İşte birinci sabah takva sahibi olduktan sonra kim Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olursa o zaman 7 tane kalp şartı, 7 nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar ve nefs tezkiyesiyle ancak istediği mutlaka huzura ulaşabilir. Allah razı olsun. Bolu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, cuma namazındaki camideki hoca tövbenin nasıl yapılacağını gösterdi. Allah'a tövbe edeceksiniz, bunun için aracıya gerek yoktur. Kendiniz yapacaksınız bu tövbeyi dedi. Siz de mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyorsunuz. Kafamı karıştı. Doğru olan hangisini açıklar mısınız? Her zaman sualin doğru cevabı Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi beraber bakalım. Üç çeşit tövbeden bahsediyor Allah-u Teala. Tahrim suresinin 6. ayet-i kerimesinde, 8. ayet-i kerimesinde 8. ayet-i kerimesinde tövbe-i nasuhattan bahsediyor. Ya ellezine amen tubu ilallahi tövbeten nasuha. Tövbe-i nasuh, ihlasa ulaşanların Allah'ın davetiyle gerçekleştirdiği bir tövbedir. Ve kişi bir tövbe-i nasuhla günahları örtülüyor. İki, salah nuru kendisine veriliyor. Bu ayette zikredildiği gibi üç, günahlar sevaba çevriliyor. Dört, irade teslimi gerçekleşiyor. Tövbe-i nasuh ama bu tövbe-i nasuh davetini Allah yapıyor. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Es-sabirine ve sadıkine vel kanetine vel mufakine vel müstakfirine bil esar. Al-Imran 17 değil. Al-Imran Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Vel müstakfirine bil esar. Seherlerde mağfiret dileyenler ki seher vaktinde Allah'ın davetiyle bu gerçekleşir. Bir de 4 tane ayet-i kerimede mürşid önünde yapılan tövbeden Allah bahsediyor. Bir, Nisa 64. Bir Resul Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey göndermedik diyor Resulleri. Nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseydi. Resul de onlar için mağfiret dileseydi. İşte bu da mürşid önünde yapılan tövbeyi açıklıyor. Resul'e itaat Allah'a itaattir ve Allah Teala özellikle Resul önünde bu tövbenin yapılmasını söylüyor. Nisa 64 bunun için ifade ediliyor. Yetmez Mümtehin 12'de nasıl Resulullah için mağfiret ediliyorsa, onlar Allah'tan mağfiret ediliyorlarsa bakın, eğer sana gelseydi böylece Allah'tan mağfiret dileselerdi. Bu tövbe, müşriklerin yapılan tövbe kendisiyle Allah arasında mağfiret, devrin imamı ile Allah arasında mağfiret. Ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu şefaattir. Şefaat de haktır. Ve Mümtehin 12'de şartları belirliyor. Sana asi olmak üzere, sana tabi oldukları geldikleri zaman onların biatını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse müşriklere yapılan tövbe Kur'an-ı Kerim'de Nisa 64, Hud 112, Furkan 70 ve Müteyyin 12'de açıklayın. Bir üçüncü tövbe var. Kişinin kendi kendine yaptığı tövbe. Şura 25. Ona da şu misal verilebilir. Huvellezi yakbule tevbete an ibadihi ve ya'fu an seyyati. Ya'lemu ma tefalun. O kulların tövbelerini kabul eden, günahlarını affedendir. Yaptığın şeyleri bilir. İşte bu da kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Bu kişinin yaptığı tövbe. Nitekim Tövbe Suresi'nin 126. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onları senede bir kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar mı? Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Bu tövbe kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşen bir durumu ifade ediyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre Allah Teala onun günahlarını örtüyor yani affediyor. Bir insanın kendi kendine yaptığı tövbede olay budur. Ama mürşid enam tövbe var, bir de tövbe-i nasuh var. Allah razı olsun. Şimdi Allah'a tövbe edeceksin. Bunun için ayrıca gerek yok. Var 4 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Kendiniz yapacaksın bu tövbeyi dedi. Size mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyoruz. Evet. Mürşidin önünde tövbeden bahsediyoruz ve o zaman bu cami hocasına değil kim demeliyiz ki hocam senin delillerin ne bunu öyle söylüyorsun da kafadan mı söylüyorsun yoksa dayandığın bir ayet-i kerime var. Biz dayandığımız ayet-i kerimeleri size söylüyoruz. Mürşid önüne yapılan tövbeye Allah'ın verdiği mükafatlar, kendi kendine yapılan tövbede ise sadece Allah-u Teala'nın derecat, bir on derecat verdiğini ve o güne kadar işlenen günahlarını örttüğünü ifade ediyor. Allah razı olsun. Rusya'dan bir kardeşim muhterem hocam Allah'a ve insanlara nasıl dost olabilirim? Allah'a dost olmak bir dilektir. İnsanlara dost olmak da bir dilektir. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala kalplerinizi telif ediyor, sevgide birleştiriyor. Al-İmran 103. Vahtasebu bihamlillahi cemiyan hepini soptan Allah'ın ipine sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Başlangıçta herkes birbirine düşman. فَأَلَفَ بَيْنَكُمْ Allah kalpleri birleşiyor. فَأَسْبَحْتُمْ نِعْمَةِ اِخْوَانَ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. İnsanlara nasıl dost olabiliriz? Allah-u Teala Enfal suresinin 63. ayet-i kerimesinde onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Lakin Allah onların arasını birleştirdi. Öyleyse kalpleri sevgide birleştirmek, o Allah'ın işi. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocamız. Mübarek elinizden öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak inşallah hocam. Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? Açıklayabilir misin inşallah? Allah razı olsun inşallah hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Biz de sizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef Allah'ın zatıdır. Bir, Allah'ın zatına ulaşmak tezkiye ile, iki, Allah'ın zatını görmek tasfiye ile gerçekleşir. Ve ne zaman biz nefsimize uyarsak, bu bizim için bir imtihandır. İşte bu imtihanlardan geçerek ancak hedefimize ulaşabiliriz. Yani Allah-u Teala yarattığı mahlukatın içerisinde insanı en üst noktada yaratmış ve onun asli hedefine ulaşmasını istiyor. İşte asli hedefine ulaşabilmesi Allah'ın verdiği imtihanları kazanmasına bağlı. Her yaşadığımız olay bir imtihandır ve bize derecat kazandırmak içindir. İster kendi serbest irademizle yapalım, ister başkasının iradesi devreye girsin. Allah-u Teala'nın muradı devamlı derecat kazanmamız. Her olay sadece bunun içindir. Ama namaz vakti girdi, namazı kılarsak derecat kazanırız. Allah-u Teala namazı derecat kazanmayı bir vasıtası olarak vermiş. Ama kılmasak derecat kaybederiz. Ve bunun gibi derecat kaybettiğimiz zaman bu kaybettiğimiz dereceleri asli hedefine ulaştırmak yine tövbeyle, mağfiretle hedefine ulaşabilir. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali bir arkadaşımız namaz hakkında şöyle demiş. Sübhaneke tahiyyat, selli barik duaları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yokmuş. Okunmuyormuş. Bu dualar sonradan eklenmiş. Bu duaları okuyan şirke girer. Kur'an'da olmayan şeyler okunmaz demiş. Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, asıl olan elbette Kur'an-ı Kerim'de namazın kılınması ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ تَنَعُنَا الْفَحَشَاءَ الْمُنْكَرِ Namaz kıl çünkü namaz insanı kötülükten, fuhuşiyattan men eder. Çok ayet-i kerimede bu zikredilmiş. İşte o süre içerisinde biz namaz kıldığımız zaman namazın asıl olan rükünleridir ve vaktidir. Nisa 103'te وَاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ تَنَعُنَا الْاَقِمُ السَّلَاةَ اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى مُؤْمِنَ كِتَابٍ مَوْقُوتَ Namaz müminler üzerine vakitleri belirlenmiş bir farz. O farz geldiği zaman onu yerine getiren kişi o derecatı kazanır. Bunun gibi birçok ayet-i kerimede namazdan bahsediyor. Kaç küsur ayet-i kerimede namazdan bahsediyor ki bütün peygamberler namaz kılmışlar. Kur'an-ı Kerim'deki namazla ilgili ve zekatla ilgili birlikte zikrediyor Allah-u Teala Bakara 43'te. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Namazı kılın, zekatı verin. Zekatı verin, namaz kılın, zekat verin. Zekat verin. Tıpkı bunun gibi bakın tövbe ederler, namaz kılın, zekat verirler. Kaç küsur ayette yer almış? Aşağı yukarı Kur'an-ı Mütün içerisinde 25-26 tane ayet-i kerimede kesinlikle namazın kılınması, zekatın verilmesi. Ve namaz ve zekat birlikte zikredildiği için de bunlar birbiriyle illiyet rabıtası içinde. Zekat vermeyenin namazı kabul olmaz. Hadis-i şerif. Malınızın zekatını veriniz. Zekatını vermeyenlerin namazı, orucu, haccı, zekatı, imanı yoktur. Dolayısıyla 26 küsur 6-2 kelimede bu söyleniyor. Allah razı olsun. Şimdi asıl olan namazı kılmaktır. Gerisi detaydır. İkinci suali Sıra Suresi'nin 110. ayet-i kerimesine göre namazda sureleri okurken ses düzeyi nasıl olmalı? Yeni süreleri fısıltı şeklinde kendimiz duyacağımız şekilde mi okumalı? Yoksa yanımızdaki insanın duyacağı şekilde mi okumalı süreler ve dualar? İmam nasıl okuyorsa biz de ona uymakla mükellefiz. Çünkü ibadette evet biz yapıyoruz ama uydum olan hazır olan imama diye niyet ediyoruz. İsra suresinin 110. ayet-i kerimesinde de bu belirlenmiş. De ki Allah diye çağırın, Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun esmaları da hüsnasıdır. Namazında sesini yükseltme, o sesini alçaltma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Yani ne bağırarak ne alçaltma. İkisinin arasında bir yol tut diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, hikmet nedir, kimlere verilir? Açıklayabilir misiniz? Hikmet, daimi zikir demektir. Daimi zikrin sahibi herkes, hikmet sahibidir. Kimlere verilir? Liyakat sahibi olanlara verilir. Hangi ayet gereğince? Bakara 269. Yutul hikmete men yeşâhu ve men yutul hikmete fakat utiye hayran kesire ve ma yezekkere illâ ulel bâb. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Bunu ulul elbab'tan başkası tezekkür edemez. Yani hikmet daimi zikir. Her hikmet sahibi kişi daimi zikrin de sahibidir. 19 faziletin de sahibidir ve her hikmet sahibi kişi ya ayaktayken, otururken, yanısı yatırken daima Allah'ı zikreden bir kişidir. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Her ayaktayken, otururken, yanısı yatarken hep Allah'ı zikrederler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımızdan geçen bir olayda nefsimiz bize her zaman haklı olduğumuzu söyler. Fakat biz gerçekten haklı veya haksız olduğumuzu nereden anlayabiliriz? Tasavvuftaysanız önemli değil. Haksız ve haklı tartışmasını yapmak yerine bu bir detaydır. Muhatabın karşımızdakinden yana olmak asıldır. Tasavvuf bize bunu emrediyor. Öyle olunca hangi olay bir tartışmaya sebebiyet veriyorsa, A ile B arasında bir itilaf söz konusu ise, A peşinen bu olayda Allah emrediyor B'den yana olması lazım. Ve B'ye diyor ki, ey B kardeşim, %100 sen haklısın, ben haksızım. Ben senden özür diliyorum. İnşallah sana karşı bir daha bu hatayı yapmayacağım. B de A'dan yana olması lazım. Allah'ın emri bu. B de A'dan %100 sen haklısın. Ben haksızım, bir daha inşallah yapmayacağım diyerek her iki taraftan birbirinden yana çıkıp gayeleri barışsa af olayı gerçekleşiyor ve af barışın zekatıdır. Böylece insanlar arasında kavga, husumet asla oluşmaz. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı dualar, ayetler okuyup tüm yaşayan insanlara niyet edip birbirini sevmeleri ve sabırlı olmaları için hediye etmemiz doğru olur mu? Doğru, bu konuda doğru olan nedir? Açıklar mısınız? Doğru olan Efendimizin bize öğrettiği duayı okumaktır. Efendimiz ne diyor bize öğrettiği duada? El açtığımız zaman vererek ihsan ettiğin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetler için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiretmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz zahmete ulaştırmanı dileriz. İşte bu duada bütün insanlara biz dua ediyoruz. Fıskat ve lanete düşmekten senden hayır hasanat dileriz. Hayır hasanatın hamdini şükrüne eda etmeyi bize nasip kıl. İşte bu duayı okuduğumuz zaman en üst seviyedeki duadır inşallah. Allah'ın izniyle. Ama bahsettiğin duaları da yapabilir misin? Yapabilirsin. Dilediğin sevdiklerine de gönderebilirsin. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Mübarek elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Uygunsa size bir sorum olacak inşallah muhterem hocam. Öfke, sinir gibi kötü huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir? Huyunun birçok şeylerinden rahatsız olan biri huyunu nasıl değiştirebilir? Sorun buydu muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, öfke, sinir gibi kötü huylarımızı düzeltmek için ne yapmak gerekir? Huyunun birçok şeylerinden rahatsız olan biri huyunu nasıl değiştirebilir? Sevgili kardeşlerim, huy, karakter veya bunun bütününü ifade eden güzel ahlak, ahlak-ı hasene veya ahlak-ı seyyiye şeklinde ifade edilebilir. Nefsin afetlerine dair bütün kötü davranışlar ahlak-ı seyyiye ifade ediyor. Yani bizi şer fiillere götüren, bizi huzursuz ve mutsuz kılan durumlar ifade ediyor. Ama ahlak-ı hasene ruhumuzun hasretlerine dayalı bir davranış biçimi ifade ediyor. Kardeşimizin suali, nefsimizle işlediğimiz öfke, sinir gibi kötü huylardan, davranışlardan biz nasıl kurtulabiliriz? Bunun olmazsa olmaz şartı nefs tezkiyesi. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Zikrin de yardımcısı var. Esmalar da bir çeşit zikirdir ve hangi kötü huyumuz varsa o esmaları çekmek suretiyle onu düzeltebiliriz. Örneğin sualde kardeşimizin verdiği öfke, sinir, asabiyet. Böyle bir huyumuz var. Her olaya sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Allah Teala Ali İmran 134'te اَلَّذ۪ينُ اُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَكَاظِمِ الْغَيْظِ وَاَعْبَانَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. Her şeyden evvel olayları affetmemiz söz konusu. Her sosyal hayatı yaşayan diğer insanlarla birlikte olan kişiler başkalarının kendisine karşı yaptığı hataları affetmek. Nitekim Allah-u Teala Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Her kim nefsine uyar, derecet kaybederse Allah-u Teala mutlaka onu cezalandırıyor. Bize bağışlama düşüyor. Ama bir adım ötesi, bir adım ötesi mutlak surette öfkemizin kontrol altına alınması, öfkemizi yutmamız söz konusu. Bu da ancak çok zikirle ve özellikle öfke bagayla ilgili esmaları çekmemizle gerçekleşir. Baktığımız zaman bu noktada 269 kere Allah, 535 kere 535 kere El-Mesir, 689 kere Tevab, 458 kere Nur ve 250 kere El-Halim çekilmesi lazım. Bunu yaptığımız zaman zikri yapacağız. Ama buna da bunu ilave etmek suretiyle yapacağız. Ve bir de haftalık, günlük esmalarımızı da çekeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Bunu yapmamız halinde pozitif istikamet Allah'ın bizi seyyiden hasenete ulaştırdığını göreceğiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri Hepinizin üzerine olsun sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor, ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise, o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an bu tufanda bizleri bir araya getirdi. Konumuz Allah ve Resulüne itaat. Birinci sual, dinin yaşanmasında itaatin önemi nedir? Din baştan sonra itaat emreder. İtaat bir teslimiyettir. İslam teslim dinidir. Bizi mutlaka ulaştıracak olan şey Allah'a teslim olmamızdır. İtaat bir teslim oluşu ifade eder. Mutluluğun bütün boyutlarıyla itaatle yaşandığını bilmemiz lazım. İtaat kişiyi üçüncü basamaktan, yani Allah'a ulaşmayı dilediği basamaktan alır. Sona kadar, bir hakkın takvaya kadar ulaştırır. İnsanlar vardır, itaat etmezler. Onların nefsleri ve şeytan devamlı itaatsizliğe sevk eder. Mutlu olmadığınız noktaya baktığınız zaman çok net olarak şunu görürsünüz ki itaatinizde noksanlık vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın huzuruna elinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Evet. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de sıkça bahsettiği Allah'ın ipine sarılın, insanlardan bir ipe sarılın. Allah'ın ipine sarılın, Allah'ın Kur'an'daki emirlerine itaat edin. Ve İnsanlardan bir ipe sarılın, Resul'e itaat edin. Din, baştan sonra Allah ve Resul'e itaattir. İşte bu itaatten ayrılan, sırat-ı müstakimden sapar, gay yoluna girer. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı terk ederseniz Allah üzerinize zilen tokasını vurar. Tövbe etmedikçe o tokat sizden alınmaz. Ama İmran suresi 112. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? İmran 112'de Duribet aleyhim zilletu aynama sıkfu hablim minallahi ve hablim minennas. İnsan Allah'tan bilip ve insanların bir ipe tutan hariç hepsinin üzerine zilal damgası vurulmuş. Cihadı terk ederseniz zilal damgası o kişiye vuruluyor. O zaman mürşidine tabi olmaktan ayrılıp fıska düşen kişinin

Allah ve Resulüne itaat. Al-İmran 132'ye Allah Teala Allah ve Resulüne itaat edin. O zaman rahmete kavuşursunuz. Nur 54'te de ki Allah ve Resulüne itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz ona Resul'e düşen sadece ona yükletilen tebliğ. Senin üzerine düşen ise yükletilen ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Nisa 59. Ey amin olanlar, Allah ve Resulüne itaat edin. Ama bir konuda nizaha düşerseniz, onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Nisa 65. Aralarında çekiştikleri şey hakkında seni hakem tayin edip, sonra da senin verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyete teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Nur 51. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet edin. Zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ashab 36 mümin erkek mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasını hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nisa 80 kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46 Allah ve Resulüne itaat edin. İza düşmeyin. Nisa 69 dinin tamamının Allah ve Resulüne itaatten ibaret olduğunu görüyoruz. İkinci sual Allah ve Resulüne olan itaat onlara olan sevgimizin bir göstergesi midir? Elbette. Tabiyet farz. Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbun Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni. Bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Nem suresinin 80. ayet-i kerimesinde de yine sen ölüleri işittiremezsin. Sen o sağırlarda arkandayım. Gittikleri zaman da davetini işitmezsen sadece ayetlerimize iman edenleri işitebilirsin. Nahl 36'da ise biz bütün ümmetlerin içerisinden Allah'a abd olsunlar, tağuta kulmaktan iştirab etsinler diye Resuller bahsettik. Görüyorsunuz ki Resullerin görevi bizi tağuta kulmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Hepimizin sahibi Allah'tır. Hangi şartların içinde doğarsak doğalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah Teala bizi sevmekten devam eder. Ona layık olmak konusunda her davranışımız onun bizim üzerimizdeki sevgisini artırır. İtaat sevginin jeneratörüdür. Jeneratör nasıl enerji üretiyorsa itaat da onu devreye sokuyor. Sevginin jeneratörü, sevginin doğurucusudur. Vücuda getiricisidir. İtaat yükseldikçe sevgi artar. İşte bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, bu söylediklerin hepsine iman ediyorum. Ama bana öyle bir şey söyle ki hiçbir şey ben dinden eksik kalmayayım. Etazimu la emrillah, şefakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Allah ve Resulüne itaat işitenlerin muhtevası içindedir. İşitenler Allah'ın davetine itaat eder. Ve bu itaat da her seviyede kademe kademe artar. Şehidi sabah davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileme daveti, mürşide tabi olma daveti, ruhun Allah'a teslim daveti, fizik gücün Allah'a teslim daveti, nefsin Allah'a teslim daveti, işrat, ihlas ve iradenin Allah'a teslim davetiyle ayetler net olarak ifade edilmiş durumda. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanları Allah ve Resulüne itaat etmesi için zorlamak doğru mudur? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor.

0: Ben tebliğci olarak gönderirdim, zorlayıcı olarak değil. Allah beni dua edici olarak gönderdi, beddua edici değil. Allah beni rahmet peygamberi olarak gönderdi, lanet değil. Serbest iradenin sahibi Bakara 256'da iki yolun da kendisine açıklanması söz konusu. Gay yolu ve irşat yolu. Ve serbest irade sahibi kişi bunlardan bir tanesini tercih etmek durumunda. Zaten başlangıçta herkes gay yolunda. Gay yolunda olanlar irşat yoluna davet olunduğu zaman ya daveti kabul eder veya davete ilgisiz kalır. İşte davete ilgisiz kalanlar, onlar da delalette kalanlardır. Daveti kabul edenler, irşat yoluna adım atanlardır. Din bir gönül işidir. Sevgi işidir. Allah'ın emirlerini verir, sizden karar bekler. Onları dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Allah'ın emirlerini yapmak istemeyen bir insana Allah-u Teala telkinde bulunup da emirlerini yerine istikametinde onun bir hedefe hiçbir zaman yönlendirmez, zorlamaz. Kimsenin de başkalarının zorlamasına müsaade etmez. İrade kutsal, kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemez. Dileyen Allah'a ve Resulüne itaat eder, dünya saadetine ve cennet saadetine kavuşur. İtaat etmeyenler de dünyada da mutsuzdur, kıyametten sonra da gidecekler cehennemde mutsuzdurlar. İşte Allah Resulü hadisinde kim itaatten bir el kadar bile ayrılırsa kıyamet gününde Allah'ın zoruna lehinde hiçbir delil olmadığı halde kavuşur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor. Ve itaat etmemizi istediği ilk emri ise hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Sen Allah'ı tanıyorsan o da itaat etmek gibi bir şeydir yani. Cenab-ı Allah'a ulaşmak için işte zikirle, duaya temiz tutmakla başka türlü ulaşamazsın ki yani. Yani yaratmış olduğu kainatı korumak Allah'a yaklaşmaktır yani.
3: Kalbimiz ulaşır, gönlümüz ulaşır.
4: Öldükten sonra, haşrolduktan sonra cennet-i alada kavuşulacağını düşündüm ben açıkçası.
2: Allah'a ulaşmak bilemiyorum yani. Mümkün değil yani. Yaşıyoruz mesela. Onun varlığına inanıyorsan bu kainatı yarattın zaten ulaşmışsın Allah'a.
1: Allah'a ulaşıp koşmak bu size neyi çağrıştırıyor?
3: Namaz kılacaksın, ya dua edeceksin, ondan başkasına inanmayacaksın, şirk koşmayacaksın. Yaşarken duymadım ben Allah'a ulaşmak.
1: Şu an ama dilemek Allah istemez misin? Allah'ım yaşarken senin o ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Bana da nasip kıl.
3: Vallahi biz evliya olamak. Onlar gibi olamak biz.
1: Olamaz.
3: Olamak.
1: Olabilir ama bizim için zor olan Allah için kolay değil mi? Dilersek kalpten dilersek.
3: Evliyalar gibi olabilir miyiz ya?
5: Gerçekten kalbimle çok mutlu oldum ve bunu duymak, duyurmak, dilemek isterim tabii ki. Ey Yüce Allah'ım yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin ermiş evliyalarından olup sana dost olmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz biz evliya olamayız, onlar gibi olamayız dedi. Günümüz insanları geçmişte yaşamış evliyalar gibi olamazlar mı? Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi kendisine kul olmaya, dost olmaya çağırıyor. Allah Teala bir insanın yerine getiremeyeceği bir şeyi ondan istemez. Öyleyse herkes tek bir dilekle kendisini şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edebilir. Herkes şeytanın dostu iken ondan kurtulup Allah'ın dostu olabilir. Sadece bir dilek. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman bunun ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَمُدُونَ لَا تَقْتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ O nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Diyelim ki öyle bir insan düşünün, kainat kadar günah var. Ama o kişi şöyle düşünmeli, Allah'ın rahmeti kainatı da kuşatmıştır. O zaman bunun manasına hiçbir noktada Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Allah onların hepsini mağfiret etmeye, örtmeye kadirdir. Fatır 5'te ise ya eyyühennâsü enne vaadallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte bu noktada ne yapması lazım? Rum 31'e göre Allah'a yönelmek, takva sahibi olmak. Ankebut 5'e göre de Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu iki ayetten hareketle kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın Şura 13 ve Rad 27'de verdiği garanti devreye girer ve Allah o uzun kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'ın kulu olur. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Şeytana kul, şeytanın dostuyken Allah'a dost olur. Allah'ın yolunda ulaşılması en kolay menzil evliyalık mertebesidir. Herkes evliya olabilir. Allah herkesi kendisine dost kılacak bir fıtrat da yaratmış. Allah hepimizi evliyası kılmak ister. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. İşte Allah Teala ayet-i kerimede Yunus 62-64'te "Ela inne evliyallahu ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun." Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Nedir, nasıl yapmışlar bu insanlar? "Ellezine amenu ve kanu yahzanun." Onlar amenudurlar. Ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmuşlardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olduklarını hem Rum 31, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olduklarını da hem Bakara 223 açıklıyor. Bu bizi lehumul müşra fil hayatü dünya vel ahireti, bu kişi için dünyada da ahirette de kesin müjdeler vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor. Ve Allah'ın tayin ettiği Resullere, mürşitlere de tabi olmamızı emretmiş, farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit benim için hiçbir şeyi yok, hiç. Kesinlikle inanmıyorum yani. O Allah dostuyum diye çıkan insanlara inanmıyorum ben.
3: Peygamber Efendimiz var işte, onun yolunda gideriz biz.
1: Ama onun sünnetlerini bize anlatan bir Allah dostları, müşri kamiller günümüzde yok mudur sence?
2: Vallahi yoktur bence.
3: Peygamberi göndermiş işte, o ondan başka da göndermeyecek. Kimisi diyor ki Allah'la konuşuyor diyor. Allah'tan Peygamber Efendimiz meleklerin sayesinde konuşmuş, o götürmüş getirmiş. Bir Hazreti Musa konuşmuş. Şimdi çıkmışlar bazıları, diyor ki biz Allah'la konuşuyor.
5: Mürşit derken şey diyorlar işte, şefaatçi olsun bize diye. Ama ben kendime şefaatçi olarak Peygamber Efendimiz'i daha ön planda tutarım. Tabii ki Allah'tan ister, Peygamber Efendimiz'i şefaatçi kılarak isterim. Allah'la aramda kimse olmamasını isterim.
1: Mürşidiniz olsun ister miydiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
4: Mürşit bulup da onun yolunda devam edebilmek isterdim. Yani tabii ki Peygamber Efendimiz var. İmanın bir sabun gibi kaydığını düşünüyorum. Bu kötülüklerin arasında, bu kadar günahın içerisinde tek başına bir şeyler yapılamayacağını da düşünüyorum. Birileriyle yol kat edebilmeyi isterdim açıkçası, ama şu anki ortamdan dolayı illaki güvenimiz de sarsıldı. İnsanlara kimin ne niyetle devam ettiğini bilemiyorsun. Neye hizmet ettiğini bilemiyorsun.
0: Mesela mürşit konusunda kimisi Allah'la konuştuğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz bile melekler sayesinde Allah'la konuşmuş. Bir de Hazreti Musa konuşmuş dedi. Allah ile konuşmak mümkün müdür? Evet, Allah Teala herkesle konuşur. İşte Şura suresinin 51. ayet-i kerimesi. Mâ kâne Muhammeden âbâ. Şura 51'de. Mâ kâne li beşerin en yükellimullâhu illâ vahyen. Ev min verâ hicâbin ev yusele resûlü fe yuhâ biznî. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Öyleyse Allah-u Teala beşerle vahiy ile konuşur. Veya perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul melek göndererek. Ama Allah Teala beşerle vahiy yoluyla konuşuyor. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunun her seviyede mümkün olduğunu görüyoruz. Vahiy Allah Teala'nın kuluyla direkt olarak konuşması halidir. Allah Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap ister. İşte Bakara 118. Bilmeyenler keşke Allah bizimle konuşsa, bize de bir ayet gelse dediler. Bunun gibi onlardan öncekiler de onların sözlerine benzer sözler söyledi. O bilmeyenler kimler? Bilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, müşride tabi olmayanlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Furkanların sahibi olamaz ve mürşidi mürşid olarak göremez. Allah onun kalbine mürşid sevgisini de koymaz. Kalbi kapalı. Öyle olunca bu kişi ne kadar kalsa, çünkü kalp kulağı var, kalp gözü var. Kalp kulağıyla Allah işitiyor. Kalp kulağıyla işittiği vahiydir. Allah'tan işittiği vahiydir. Bakara 259. Ne kadar ölü bir vaziyette kaldın dedi. Herhangi bir insanla konuşuyor. Bir gün veya günün bir kısmı kadar. Hayır, 100 yıl kaldın. Öyleyse bu herhangi bir insanla Allah'ın konuşması. Maide 101. Havarilere bana böyle söyleme, iman edin diye vahyettiğim zaman. Öyleyse Allah Teala havarilerle vahiy yoluyla konuşuyor. Yunus 2. Bunlardan bir adamı insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi geldi? Yani Allah Teala ben herhangi bir adamla vahiy ile konuştuğum zaman onlara acayip mi geliyor? Nahl 68. Senin Rabbin bal arasında dağlardan, ağaçlardan, onların sanını kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edilmesi için vahyetti. Yani Allah-u Teala arıya vahyediyor. Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahyediyor. Allah-u Teala Fussilet 12'de 17 kat göklere vahyediyor. Beşere vahyediyor, yere vahyediyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesine vahyediyor. Öyleyse Allah dilediğiyle vahiy yoluyla konuşur. Herkesle konuşur. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın irşada memur ve mezunluk ilişkilerinin hepsi Allah'la konuşabilenlerdir. Allah onların kalp kulağını açmış. Onların kalbiyle Allah'a suallerini ulaştırdıklarını ve kalp kulağıyla da cevaplarını aldıklarını Allah kesinlikle bize bildiriyor. Allah Teala emirlerini bildirir, gerekirse cevap da ister ve böylece bir karşılıklı konuşma işlemi devreye girer. Allah ilmini vahiy yoluyla ulaştırır. Başka bir yol kullanmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep Allah'tan vahiy almıştır. Necm suresinin 3-4. Ayet-i kerimesinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ وَحْيٌ اِلَى يُوحَى. O hevasından kendinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyinden vahiydir. Ama vahyin peygamberlerle sona ereceğini söylemek büyük bir yanlışa imza atmaktır. Ayetlere baktığımızda vahyin sadece peygamberlere olmadığını görüyoruz ve vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Vahiy Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir olayı. Bir hürafedir, bir bidattir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereket sevgili Cabir Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cabir Hocam. Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah ve Resulüne karşı sevgimizi göstermenin yolları nelerdir? Ahzab 21. Fakat kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullah ve yevmul ahir ve zekere Allah'a kesiren. Andolsun sizin için Allah'a ve ahiret gününe Allah'ın ulaşmaya ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Allah-u Teala'ya ve Resulüne sevgimizi ispat etmek istiyorsak o zaman Allah-u Teala'yı çok zikredeceğiz. Sevginin en güzel ispatı zikirdir. Zikirde Allah ile gönül gönüle oluruz. Çok zikrettikçe sevgimizi daha büyük boyuta gösteririz. Kalp gözümüz açıldığı zaman hem fizik standartı hem de onun ötesini görmek imkanına sahip oluruz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah ve Resulüne olan itaatimizi arttıracak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Huzur sağlar, dürüstlük sağlar.
5: Zikirin sadaka yerine geçtiğini duymuştum. İşte verecek bir şeyin, malın, mülkün, hiçbir şeyin yoksa zikir çekmek de sadaka olduğunu söylemişlerdi. Zikir evet tabii ki İslam'ın 5 şartının yerine geçmese bile zikir çok önemli. Hani derler ya, birini gördüğünde aa yüzü nurlu, Kur'an okuyor, namaz kılıyor. Kur'an ve namaz kılmayan biri sadece zikirle bile yüzünün nurlandığını ben hissederim.
4: Maneviyatını güçlendirir, şükrü arttırır bence. Birçok şeyden ibret alabilmemizi sağlar.
1: Sizce zikrin afetler üzerindeki dağılımı ne olabilir? Nasıl bir faydası olur?
4: Zaten zikir sürekli Allah'ı anabilmektir. Zaten Allah'ı anan bir kalp kötülük barındırabileceğini düşünmüyorum yani. Kendi nefsini bastıramamış insanlardan kötülük doğuyor. Mesela meditasyoncular çok fazla gündem ediyor. İşte diyor, şifa bulmak istiyorsunuz, ya Şafi ismini işte şu günlerde şu kadar tekrar edin. Hani biraz enteresan oldu. Evet, hocalardan ziyade artık şu anda meditasyoncular daha çok dile getiriyor.
0: Sahabinin zikir çekmenin sadaka olduğunu söylemişlerdi. İslam'ın 5 şartının yerine geçmezse bile zikir çok önemliydi. Zikir çekmek bir sadaka hükmünde midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. En üstün sadaka şefaat eden dil. Yani bir kişinin hidayetine vesile olmak. Bu da zikirdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir maddi infaktan bir de manevi infaktan bahsediyor. Zekat bir, sadaka da maddi infakın bir rüknüdür. Zekat da bir de ve sadaka. Zekatınızı vermişseniz, zekatın ötesinde birinizi vermişseniz sonra gene infakta bulunuyorsunuz. Bu infakınızın sadaka hüviyetinde olduğunu bilmemiz lazım. Manevi olarak da rahmet, fazil, selavat isimli nurlar Allah'ın nefsinize gönderdiği rızıklardır. Zikri yapan fizik vücudunuz Allah'tan gelen rızka ehil olur ve nefsinizi ifak edersiniz. Allah-u Teala Allah'ın yolunda olan ve nefsinizin kalbini Allah'ın zikrini ifak edenlere 1'e 100'den 1'e 700'e kadar nimette bulunacağını, bu infakın nefs afetlerinden kurtulmanın temeli olduğunu söylüyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar Hocam, müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Allah ve Resulü emrini verdikten sonra o emri hiç saymanın zararlarını açıklar mısınız? Cevabınız için Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selamun Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah ve Resulü emri verdikten sonra o emri hiçe saymanın zararlarını açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Resulü kendinden konuşmaz. Onu konuşturan Allah'tır. وَمَا يَنْتُقَ عَنِ الْهَوَى اِنِ وَاِلَى وَاِنْيُوَى O zaman Resulün emrini ıskalayan aslında emre itaat etmeyen, Allah'ın emrine itaat etmek için. Resulün emrine itaat Allah'a itaattir. Ashab 36'da Allah ve Resulü bir şeye hüküm verdiği zaman mümin erkek, mümin kadınların o konuda kendi seçim hakkı olamaz. Kim Allah onun Resulüne asi olursa, itaat etmezse o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Hiçbir Resul başkalarını alakadar eden hiçbir konuda kendi kendine karar vermek imkanının ve yetkisinin sahibi değildir. O Allah'a insanların taleplerini ulaştırıp Allah'tan alacağı cevabı kişilere ulaştırmakla vazifeli olandır. Emri Allah'tan alıp bildirecektir. Yani sadece bir aracıdır. Resul Allah'tan bir emrini bildirmişse insanların o hükmü değiştirmesine çalışması imkansız ve doğru değildir. Bu emre ihanet anlamını taşır. Resul'e itaat mutlak bir geleneliktir. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman hiç kişinin dalalette olduğunu, amellerinin boşa gideceğini çıkardığı neticesiyle karşı karşıyayız. Bu bir azabın gelmesi söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her Hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize. El-Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmekle ayetlerin manasını kavrayarak ve idrak ederek öğrenmek arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmek kişiye sevap kazandırabilir. Bu bir vasıtadır. Derecat kazanan vasıtalardan bir tanesi de Kur'an-ı Kerim Arapçasından okumaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyanlar şunu dikkat etmek durumundalar. Allah-u Teala amellerin boşa gideceğinden bahsediyor. Tekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir misalde 500'ül vasıta emir ibadet yapan bir kişi Allah-u Teala kendi amelinle mi yoksa benim rahmetimle mi dediği zaman, kendi amelimle yargılanmak isterim dediği zaman cehenneme atıyor. Çünkü o kişi evet çok derecetler kazanmıştır ama asli unsur olan hedef noktasında sapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın yardımını alamamıştır. Rum 31 Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslemu lehu min qabliyatikum min azab suma la tinsirun. Yani bu kişi sadece ibadetlerle meşgul olmuş, sadece amel işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış ama 500 yıllık ibadet onu cehennemden kurtaramamış. Sebebi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'a yönelmiyor ve Allah'ın tayin-i mürşide tabi değil. Öyle olunca himmet devrede yok, Allah'ın nusratı da devrede yok. Sadece kişinin gayreti var. İşte o gayret semere vermiyor. Ne yapıyor? Amellerin boşa gitmesine sebep oluyor. Hem Kehf 105, hem Zümer 65, hem Yunus 45. Bu ayetlere bakacak olursanız amelin hangi şartlar altında boşa gideceğini Allah açıklıyor ve ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. İşte lika Allah, kim şirk koşarsa amel boşa gider. Şirk koşanlar kimlerdir? Rum 31'de ulaşmayı dilemeyenlerdir, takva sahibi olmayanlardır. Kehf 105, lika Allah'ı yalan inkar edenler, ameli boşa gidiyor. Yunus 45, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda, amel boşa gidiyor. Öyleyse hiç kimseyi Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından sabahtan akşama kadar okuyarak kurtuluşa ulaştıramaz. Kurtuluş bir dilektir. İşte o zaman o dileğin sahipleri üzerine Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Öncelikle üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dilemek, dördüncü basamakta Rahim esmasının tecellisi Allah-u Teala ve beşinci basamakta o kişinin icab-ı mesureyi, baş gözündeki icab-ı mesureyi alıyor, o kişi irşat makamını idrak ediyor. İrşat makamını idrak ediyor. İrşat makamıyla ayetlerin manasına varılır. Manasına varılan ayetleri kişi idrak eder. İrşat makamının devrede olması lazım. Nebi Resulü Peygamber Efendimiz'in mürşid, irşat makamı Cebrail Aleyhisselam'dı. Sonra altıncı basamakta vakrayı kaldırıyor. Kişi işitiyor. Ayetlerin manasına varıyor. Ayetlerin manasına vardığı zaman idrak ediyor ve kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim ayetlerini Arapçasından öğrenmekle kimse kurtuluşa ulaşamaz. Ama ayetlerin manasını kavrayarak, idrak ederek öğrenmek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Çünkü o kişinin ayetlerin manasını kavrayarak, idrak ederek öğrenmesi ancak o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah Teala'nın da rahim esmasıyla tecelli ederek hicaben mestureyi, vakrayı ve ekinetin kaldırılmasıyla bu hedefe ulaştığını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Allah razı olsun. İkinci suali, günümüzde bazı anne babalar çocuklarını küçük yaşta yatılı talebe yurtlarına, Kur'an kurslarına gönderiyor. Dini eğitim almalarını istiyorlar. Bizler Kur'an okuyamadık. Ailemizde imamlı biri olsun, hafız olsun, öldükten sonra arkamızdan Fatiha, Yasin okusun diye düşünüyorlar. Bu düşünce Allah-u Teala'nın dini öğretim sistemine uygun mudur? Hiç uygun değil. Evvela o anne babalara bizim tavsiyemiz şu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak, Arapça bilmek şu bu değil. Tek bir dilektir. İşte Nebi Sultan'ın Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Ama Nebi Sultan'ın Peygamber Efendimiz doğmadan eve seçilen bir Resul olması hasebiyle vakti zamanı geldiği zaman kalben Allah'a ulaşmayı diledi ve dilediği zaman Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı ona mürşit olarak tayin etti. Ve 23 sene boyunca Cebrail Aleyhisselam ayetleri okudu ve Resulullah'ın öğrenmesini sağladı. Tabii ki sonradan da Allah-u Teala da devreye girdi daimi zikir noktasında. Ama olay bu. Şimdi Allah-u Teala Bakara 151'de Arap bedeviler, cahiliye dönemi yaşayan Arap bedevilere hitap ediyor. Diyor ki Allah sizin içinizde size bir Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve idrak ancak Resul'ün devreye girmesiyle gerçekleşir. Bir ayetlerin size tilavet etmesi. Öyleyse sabahtan akşama kadar kişi Arapçasından Kur'an-ı Kerim'i okuyup hafız Kur'an da olsa sadece derecet kazanır ama asla Allah o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli etmez. Allah-u Teala'nın kanunları var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul ayetleri tilavet ettikten sonra davete, Resul de ayetleri tilavet ediyor, Allah'a davet ediyor. Davete icabet etmeyenler Allah ve Resulüne asi olanlardır. Davete icabet edenler de onlar işitenlerdir. En'am 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبُوا اَلَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunlarıyla kişinin gerçekten arkasından faydalı bir okuma yapabilmesi ancak onun 7 sava 4 teslimi yaşayarak irşada memur ve mezun kılması ile gerçekleşir. Ayın dizaynı bu. Şimdi bununla Arapçasını okumayın demiyoruz. Arapçasını okuyabilirsiniz, derecet kazanabilirsiniz ama ki niyet amelden üstündür. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Sabahtan akşama kadar vasıta emirler yapın. Hedef emirler devrede yoksa kesinlikle amel boşa gidiyor. Niyetsiz amel hiçliktir. Ama amelsiz ilim de deliliktir. Bazıları da var. Ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar vesaire. Ama onlar içinde onlar amel etmiyorlar. Profturlar, biliyorlar vesaire. Ama amelleri yok. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu açıklamasına bakın. Helekel insanü illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helekel alimun illel amilun. Alimler de helak olur ama ilmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler de helak olur, muhlisler müstesna. Yani sadece Allah için olanlar müstesna. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o kesinlikle Allah için olduğunu ispat ediyor ve Allah-u Teala onu kurtuluşa ulaştırıyor. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, gece ibadetlerini nasıl arttırabiliriz? Gündüz ibadetlerini arttırarak. Eğer gündüzeyin yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak başkaları için yaşamaktır. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlara ve cinlere başka bir şey için diye bize abdolsun diye yarattık. Öyleyse biz Allah için hizmet eri olmak durumundayız. اَتَّازِمُونَ لَاَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَقَتُ خَلْقِ اللّٰهِ Evet, Allah'ın en üst seviyedeki emri Allah'ın emirlerine itaat. Nedir Allah'ın emirleri? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İşte Allah'ın emirleri bu. 7 tane hedef emir var. اَتَّازِمُ الْاَمْرِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat, o zaman da insanları sevmek, onlar için yaşamak, onlara kendisini adamak. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz namazdayken gelen telefonu kapatıp bir çocuk geldiğinde şu tarafa, bu tarafa geç diyenler oluyor. Bir kişi namazdayken konuşması ne kadar doğrudur açıklayabilir misiniz? Doğru değil. Ama çocuk için bir tehlike arz ediyorsa namazı bırakıp o çocuğun tehlikeden kurtulması lazım. Bir misal vermek gerekirse namazdasınız ama yanın bir sofa var. 1,5 yaşındaki bebek sobaya yaklaşıyor ve bilmiyor. O zaman o tehlikenin önüne geçmek için o namazı bırakıp o çocuğu o tehlike ortamından çıkartmak lazım daha sonra. Yani hayati bir önem söz konusu sebep ama onun dışında namazda konuşmak doğru değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı zamanlar maddi darlık içerisinde kalıyoruz. Bu gibi durumlarda Rabbimize dua ediyoruz. Allah'ım bana maddi olarak bolluk ver, bereket nasip et diyoruz. Bu durumlarda Rabbimiz maddi bolluk bereket versin diye sadaka vermemiz uygun mudur? Yoksa bu durum dünyayı talep etmek anlamına gelip tasavvufa uygun bir davranış biçimi değil midir? Sevgili kardeşlerim, ihtiyaç durumunda olan her noktada Allah'tan yardım isteyebilirsiniz. Diyelim ki Allah size verdi, siz istediniz, para istediniz, size verdi. Eğer o paranın, Allah'ın size verdiği paranın zekatını birini verirseniz, sadakasını verirseniz ve geri kalan imkanlarınız halinde Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emrettiği standartlarda kullanırsanız problem yok. Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin ve kina azabennar. O zaman böyle bir talep buna uygundur. Dolayısıyla dünyada hasene isteyenler Allah'tan para da isteyebilirler ama o paranın Allah'ın emrettiği biçimde kullanmasını da bilmeliler inşallah. Allah razı olsun. Yani nefslerin hasis menfaatleri için o parayı kullanmak, zevk-i sefa için parayı kullanmak tabii ki doğru değil. O istikametteki bir talep negatiftir. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Hasretle, hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Riyazet ve mücahade için irademizi nasıl kullanabiliriz inşallah? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an'da emirleri var. Allah'ın Kur'an'da yasakları var. Nefsteki 19 afet Allah'ın yasaklarını işlemek istiyor. 19 afet Allah'ın emirlerine isyan ediyor. O zaman nefsimizi adam edebilmemiz için riyazeti devreye koyduğumuz zaman nefsimizin arzuladığı Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefse vermemek. Ve mücadele açısından nefsimizin Allah'ın emrini yerine getirmek istemediği emirleri de ona istememesine rağmen zorla yaptırmak. Örneğin sabah namazını nefsimiz kalkmak istemiyor. O zaman kılmadığı o sabah namazının 10 katını kılarak nefsimizi yaptırabiliriz. Yine başka zaman kalkmak istemedi. Şu bu sebeple bu sefer 20 katını. 30 katını ki nefs anlamalı ki her yerine getirmediği emrin kat be katını mutlaka ona yaptırıyorsunuz. O zaman nefs uslanır yani. Nefsin yükünü arttırdığınız zaman ancak adam olur. Riyazet açısından da nefsin Allah'ın yasak ettiği ama nefsin arzuladığı şeyler ona vermemek suretiyle riyazeti emirleri ona istememesine rağmen zorla yaptırmak suretiyle. Nefs fizik bedenin içerisinde namaz kıldığı zaman otomatikmen o bedenin içerisinde istememesine rağmen. Öyleyse teslim olma olayı kerhen ve tevhen. Mesela ruh tevhen emirleri yerine gidiyor, isteyerek. Ama nefs istemeyerek de olsa o namaz emrini yerine getiriyor ve kesinlikle ona o şekilde yaptırmak lazım. Namaz kıldığınız zaman otomatikmen Ankebut 45'te zikredildiği gibi وَاَقِمُوا السَّلَاةَ اَنَّةً سَلَاةَ تَنَامُنَ عَنْ فَحْشَاءِ وَمُنْكَرِ Namaz fuhşiyattan ve münkerden men eder. Namaz kılındığı zaman yasak olan bir fiili yapamazsınız. Münkerden de men eder, Allah'ın emrini yerine getiriyorsunuz. İşte bu minimal üzere iradenizi kullanarak Allah'ın farz emirlerinin yanında nafileleri de mesela 5 vakit namaz, 2 sünnet, Ramazan ayların bütünü oruç, her perşembe günü oruç vesaire. Bütün bunları devreye koymak suretiyle zikre bir yardımcı olarak riyazet ve mücadeleyi de devreye almak suretiyle hedefe ulaşabiliriz. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşır. Ama nafilelerle de yaklaşır. Ben onu seversem, onun gören gözü, işiten kulağı vesaire. Öyleyse hedeflere ulaşmak, en zirve noktaya ulaşmak sadece farz emirler değil, nafileler de devreye giriyor. Nafile olan teheccüd namazı, kuşluk namazı, nafile olan her perşembe günü oruç, nafile olan yani Resulullah'ın sünnetini tatbik etmek suretiyle asli hedefe bu şekilde ulaşabiliriz Allah'ın izniyle. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci sual, hayatımızda rüyalarımızın bir önemi ve faydası var mıdır, açıklar mısınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, 3 çeşit rüya var. Kabus nevinden şeytanın korkması rüya ve nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. O zaman salih rüya elbette peygamberlik cüzünün Nübüvvetin 46 cüzünden bir tanesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buna dair yer vermiş. Örneğin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'i kurban etme emri rüyasında görüyor. Hazreti Yusuf'un rüya tabir ilmini Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiğini biliyoruz. Bunlar müjdeli rüyalar. Bir de şeytanın korkutması rüya. Rüyayı gören nefs olması hasebiyle nefs şeytanın vücuda girişmeyeceği zaman zaman şeytan tamamen nefse hakim olabiliyor. Böylesi durumlarda da gusül abdestiyle yatmak güzel olur. Bir de nefsin hadisatı rüya, dünyevi malayini konuşmalar vesaire. Ama peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüya ise elbette o müjdeli rüyaların bize faydası var. Cikiyen suali, Allah kelimesinin görüldüğü veya duyulduğu her rüya mutlaka hayırlı mıdır? Allah kelimesinin görüldüğü ve duyulduğu her rüya mutlaka hayırlı mıdır? Tabii ki zikir, eğer zikirdeyse hayırlıdır inşallah Teala. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkasından dua talep etmek günah mıdır? Hayır sevgili kardeşlerim. Nitekim yatırlara gidiliyor. Kişi kendi kendine dua ediyor. Bir sonuca ulaşmıyor. Ama bir Allah dostunun yanına bugüne kadar ya Rabbim istedim ama sonuca ulaşamadım. Yine Allah'tan istenir. Ama Allah dostuna da benim için himmet buyurur musun? Çünkü Allah dostlarının kendisinin dışındaki insanlar için himmeti bir yardımdır. Nitekim gayret, himmet, nusret, yani Allah'ın yardımı himmetle geliyor. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, rabıta kurarken Allah'ı nasıl düşünebiliriz? Muhterem Efendimiz buyuruyor ki huzur namazını düşünün. Huzur namazında devri imamını düşünün. Devri imamını başının üzerinde boşlukta görmeseniz dahi Allah-u Teala'yı düşünün. O şekilde inşallah. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, nefsimizle nasıl mücadele edebiliriz açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, nefsimizle mücadelenin Kur'an'daki adı cihattır. Cihadı yapabilmemiz belli şartlara bağlı. Evvela kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve eğer nefsimize bir cihat, bir savaşa gidiyorsak mutlaka başımızda mürşidin olması lazım. Nefse cihat, mürşidsiz asla olmaz. İşte akıl tövbe ediyor Mevlana diyor ve nefs de tövbeyi bozuyor. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsimiz işlediği zaman otomatikmen bir azap duyuyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler için nefsin yanlışları imtihandır ama dilemeyenler için bir azaptır. O zaman yapılması gereken şey ne? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte Allah-u Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. İşte ders almayanlar devamlı olarak Allah'ın azabına düşer oluyorlar. Ama ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde kalbi kasiyet bağlayan bu insanlar dünyada yaptıklarıyla gidecekleri yer cehennem. Kalbi hasta olanlar onlardan da beter. Onlar da ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Onlar daha alt cehennemde yer alıyorlar. Yani cehennemliklerin hepsi bir ve ikinci basamakta yer alanlardır. Cehennemden kendisini kurtarabilenler, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözündeki Cevab-ı Mestüre'yi alıyor. Kişi irşat makamı, irşat makamları görüyor. Kulaklardaki vakır alıyor. Kişi irşat makamının ayetlerin açıklamasının manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Kişi kalbine indiriyor. Kimdir kurtuluşta olanlar? Kalpten söyleyenler. Kimdir kurtuluşta olmayanlar? Dili kalbe indirmeyenler. Dilinden söylüyor ama kalbinde yok. İşte bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bunlarla birleştirirsek kalpten söyleyenler kurtuluştadır. Ama dilden söyleyenler, dilin söylediği kalbinde olmayanlar onlar kurtuluşta değildir. Evet, gördüğünüz gibi. Dilin söylediği kalbinde olanlar onlar kurtuluştadır. Ayetler böyle. Ama dilin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar kurtuluşta değil, kendilerini kurtuluşta olduklarını zannediyorlar. O zaman kişi kalpten söyleyip de yedi furkanın sahibi olduğu zaman Allah-u Teala orada bırakmaz. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırır. Ve mürşide tabi olduğu zaman nefsinize mücadele etme cihade başlarız. Resulullah'ın hadise zikrettiği gibi size dinlemeyi emrediyorum. Bu sohbetlerdir size itaat emrediyorum. Bu da emirlere itaat de size cihadı emrediyorum. Size hicret etmeyi emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bu anı boynundan çıkartmıştır. Vahdet, cemaat ve teslim. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek cemaati oluşturmak. İşte ancak cemaate nasıl katılabilir? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman. Mürşidine tabi olduğu zaman cihat başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman itaat başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman cihat başlar 2. Mürşidine tabi olduğu zaman hicret başlar 3. Mürşidine tabi olduğu zaman cemaat başlar 4. Bu 4 olay kesinlikle birden gerçekleşir. İtaat söz konusu, cihat söz konusu, hicret söz konusu ve cemaat olayı söz konusu. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. İzninizle bir soru sormak istiyorum. Geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamamız için neler yapmamız gerekir? Lütfen açıklar mısınız? Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Geçmişi ve geleceği düşünmeden anı yaşamamız için neler yapmalıyız? Daimi zikre ulaşmalıyız. Zikrettiğiniz her an o andasınız, yaşıyorsunuz. Ama zikirde geçmişi düşünürseniz, geleceği düşünürseniz o noktada değilsiniz. Nitekim Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabesine diyor ki, kim iki rekatlık namazı sadece Allah'a düşünerek kılarsa ben ona arkamı vereceğim. Öyleyse bu işin o şekildeki temlinlerle sık sık daimi zikre ulaşıp anı yaşamak her zaman mümkün olabilir. Başka bir boyutu, geçmiş zaten tamamlanmıştır. Bizim onun üzerinde bir değişiklik yapmamız mümkün değil. Geçmişi değiştirebilen sadece Allah'tır. Gelecek de Allah'ın iktidarındadır. Her ikisinin odak noktası zikirdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Sual cevap bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
4: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruh nedir, nefs nedir? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre ruh ve nefs aynı şey midir? Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e göre ayetler itibariyle konuyu incelediğimiz zaman nefsle ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Nefsin özellikleri ve ruhun özellikleri ayetler itibariyle geçiyor ve birbirinden tamamen farklı. Örneğin nefs berza aleminde fiziktir. Ruh em aleminde fiziktir. Ait olduğu alemler farklı. Nefs seva edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olmakla mükelleftir, ruh Allah'a ulaşmakla mükelleftir. Nefs başlangıçta nefsi emarede ruh ahsendir. Nefs 19 afetin sahibidir. Ruhta 19 tane hasret var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Vesaire nefs azabı gibi yani görüyorsun birbirinden farklı tam 12 tane özellik söz konusu. Ruh ve nefs aynı şey değildir. Nefsimizin kalbi

nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkisi ve tasfiyesi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikle yarattık. Sumaredet nav esferi safihin. Sonra onu esferi safihine reddettik. Öyleyse görüyorsunuz ki değişmesi gereken kesinlikle sadece nefsimizdir. İki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefs. Şeytan asla değişmeyecektir. Negatif özelliği sebebiyle. Ruh da asla değişmeyecektir negatif istikamette. 19 hasret sebebiyle. Öyleyse şeytan 19 afeti değişmeyecek tarzda 19 afeti temsil ediyor. Ruh da 19 tane hasreti. Ama Allah'ın bizden değişmesini istediği 19 afetin sahibi olan nefsimiz. Yani sosyal hayata baktığımız zaman genellikle hep insanlar başkasının değişmesini isterler. Halbuki İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktır. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizin nefsinizi davet ettim. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani biz şeytanın değişmesini bekliyoruz. Halbuki asla şeytan değişmeyecektir. Değişmesi gereken nefsimizdir burada. İblis bile diyor ki beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bütün mesele bizim nefsimizi değiştirmemiz, tezkiye ve tasfiye etmemiz. Bu dünya hayatında Allah'ın bize verdiği görev bu. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ruh Allah'ın zatından üfürülmüştür. O asla negatif istikamete değişmeyecektir. Şeytan da 19 negatif özelliğin sahibi hiçbir zaman pozitif istikamete değişmeyecektir. Ama nefsimiz Allah-u Teala başlangıçta 19 afet sahibi ve tezkiye ve tasfiye ile ruhun standartlarına ulaştırmamızı istiyor. Allah razı olsun. İkinci sual, nefsteki afetler ve ruhtaki hasretler insana göre farklı gösterir mi? Evet. Afetler ve hasretlerin dağılımları farklı her insanda. Burada bir insan A insanı ele alalım. Bir kez B'de bir başka B'de alalım yani. Nefsteki afetler B'de farklı özellikte olsun. Aynı bunun gibi bir B'yi de alalım. Kardeşlerimiz görsünler yani. Kin ve nefret. Negatif itibariyle 7. Sevgi bunun zıttı olan ruhtaki haset 13. Küfür 13. İman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9 vesaire. Bir tane daha da yapalım sağ tarafta. Bu sefer de yine afetler ve hasetlerin dağılımları farklı olsun ki evet insanlar da hasetler ve afetlerin dağılımları birbirine farklı. Allah Teala eğer nefsimizin her afetine başlangıçta 10 puan vermiş olsaydı bizde 190 puanlık bir sonuca ulaşacaktı. Yine 190 puan üzerinden bir ruh dizaynına sahip olacaktı. Ruhumuzun hasretlerinin toplamı her afet devreye alındığında 20 puan eder. Bütün insanlarda sonuç eşittir. Örneğin nefsinde 6 puanlık isyan afetine sahip olan bir insanın ruhu 14 puan olarak itaatin sahibidir. Evet bu tabii belki bunu verilen misali göz önüne alırsak ruhta itaat 14, isyan 6 toplam 20. Böyle bir şekilde yapma. 14 puan itaatin sahibidir. 14 6 eşittir 20'de. Olay daima

0: Ha, böyle bir eşitlikle devam eder. Eşitlik değişmeyecektir. Ama herkesin birbirinden farklı değerlerle ayrı karakterlere sahip olması bu dizayn içerisinde gerçekleşecektir. Allah Teala herkese bunu vermiş yani. Afetlerin ve hasletlerin dağılımları her insanda farklı. Hiçbirisi diğerine eşit değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatına gelebilecek bay ve bayan hiçbirisinin eşiti yok. Herkes Allah tarafından birbirinden farklı yaratılıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, nefsimiz ve ruhumuz arasındaki kavgayı bitirmek mümkün müdür? Elbette. Zaten Allah Teala "Lakad halaknal insane fi ahsani takvim." Bir takvim zaman dilimi nefs ahsenata ulaşsın diye yarattık. Öyleyse Allah bizden nefsimizin ahsen olmasını istiyor. Neyle? Tezkiye ve tasfiye ile. Başlangıç noktasında ruhumuzdaki 19 tane haset Allah'ın Kur'an'daki bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıda. Başlangıç noktasında nefsimizdeki 19 afet Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işleyen durumda. Yani iki zıt, ikiz kardeş içimizde. Birisi geceyi, nefs geceyi, ruh gündüzü. Nefsimiz ve ruhumuz devamlı bir çatışma halindedir. Ruh Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Nefs isyan ediyor. Ruh Allah'ın yasaklarına uyuyor. Nefs o isyanları, o yasakları işliyor. Yani devamlı içimizde bir diyalektik kavga var. Bu diyalektik kavgada kazanan taraf nefsini ruh gibi değiştirmeye karar veren taraftır. Nefse ruh arasındaki kavga varsa, kaos varsa orada insanlar huzursuzdur, sıkıntılıdır. İşte ne zaman iç dünyamıza kavgayı bitirirsek, nefsimizin, ruhumuzun bütün özelliklerini kazanırsa o zaman sonsuz bir saadeti yaşamaya başlarız. Nefsimizi mağlup etmenin sadece bir tek anahtarı vardır, zikir. Zikrullah. Bu anahtarı mürşidimize ulaşmadan kullanmanız mümkün değil. Ondan evvel kullanırsanız nefsinizde tezkiye işlemi gerçekleşmesi mümkün değil. Bir kere daha o hakikati söyleyelim. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Şu an dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret yüzünü bize git çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, dünyanın evladı olanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ahiretin talipleri de onlar mürşidine tabi olanlardır. Bolca salih amel işlesin. Zira siz bugün amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı olmayan bir diyara geçeceksiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor? Bizden Allah'a ulaşmayı dilememizi ve mürşide tabi olmamızı istiyor. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünyanın evladı. Mürşidine tabi olanlar da dünyanın peşinden koşanlar. Ama biz Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Hevamıza uymak yerine Allah'ın kitabı olan Kur'an'a uymalıyız. Tuğru emel peşinde olmak yerine mürşidimize tabi olmalıyız. İşte bunu yaparsak ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle hedefe ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaşmak mümkün değil. Mürşide tabi olmadan nefs tezkiyesi mümkün değil. Bilal Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs sezgisiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Öyleyse buradan baktığımız zaman birinci cennet Allah'ın rahmetiyle. İkinci cennet mürşide tabiyetle nefs tezkiyesiyle. Üçüncü cennet kalp temizliğiyle. Nitekim üst cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil. Kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle hedefe ulaşırlar diyor Allah Resulü hadisinde. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'tan bize gelen ruh bir mükemmelliği temsil eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. Ve Allah'ın ruha verdiği emir biz hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Ruh Allah'a bence ibadette, namazda, oruçta Allah'ın emirleriyle ulaşıyor.
3: Allah'ı biz zaten bu dünyaya geliş gayemiz Allah'ı bilip ona kulluk etmek. Biz ona gerektiği şekilde farz ve sünnetler dahilinde ibadetimizi yerine getirirsek zaten ruh Allah'ı bulmuş olur. Hepimiz Allah'ı o an bulmuş oluruz. Burada ne olur? Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Onun rızası da zaten kendine ulaşmak, cennetine ulaşmak demektir.
4: Allah'a ruh nasıl ulaşır? Kur'an-ı Kerim'de zikrullahi mukmain diye geçer. Kalpler ancak ve ancak Allah-u Teala'yı zikretmekle mukmain olur. Kalpler Allah'ı zikretmiyorsa o ölü kalptir.
1: Allah'ın bu konuda bizden istediği tek şey Allah'a ulaşmayı dilememizdir. Sizin de bu istikamette dualarınız oluyor mu?
3: Tabii ki. Biz zaten Allah'ın varlığını içimizdeki, kalbimizdeki nurla tanıyoruz onu. Ey Yüce Allah'ım, emanet verdin ruhumuzu.
4: Bu dünyada hayatını yaşarken.
2: Ölmeden evvel sana ulaştırıp ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
3: Amin. Çok seviyoruz seni Allah'ım. Amin.
0: Misafirimiz ibadetlerimizi yerine getirsek ruh Allah'a bulmuş olur. Allah'ın rızasını kazanmış oluruz. Onun rızası da zaten kendi kendine ulaşmak, cennetine ulaşmak demektir. Allah'ın rızasını kazanarak Allah'a ve cennetine ulaşmanın yolu ibadetlerden mi geçer? Hayır. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İbadetler vasıta emirlerdir. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Ama Allah Resulü buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse bütün mesele Allah'ın Rahim esmasının tecellisine mazhar olmak. O zaman Kur'an'a bakıyoruz. Allah kimlere Rahim esmasıyla tecelli eder? İşte Yusuf 53 وَمَا اُبَرُوا نَفْسَ اَنِّنْ نَفْسَ اَلَّا اَمَانَةٍ بِسُوِ اِلَى مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi ibra ederim çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli etti nefsler müstesna. O zaman Allah hangi nefse Rahim esmasıyla tecelli eder? Kalbinden Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona 7 furkan verir. Ve bütün günahlarını örter ve o zaman da birinci kat cennetini alır. Birinci kat cennetini alır ve Allah-u Teala devam eder. Onu 12 tane insanla mürşidine ulaştırır. Evvela onun kalbine hidayet de ulaşıyor. Tekâbın 11. Kaf 33'e göre o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre de o kişinin göğsünden kalbine nur onunla açıyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi olarak namaz kılıyor. Peşlemeyi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıyor. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet içinden ilk kaldıracak şey huşu ve namazdır. Emanet ve huşu. Ümmetimde ilk kalacak şey emanet ve huşudur. İnsanlar ilk kaldırılan ilim namazdaki huşudur. İşte huşu ancak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Ondan sonra emanet, ilk kaldırıcı şey emanet ve huşudur. Emanet de hayattayken ruhun Allah'a ulaşması. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse asla huşu sahibi olamaz. Kim mürşidine tabi olmazsa asla emaneti o kişi Allah'a ulaştıramaz. Hedef emirler, 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. İnsanlar günümüz geleneksel din tatbikatında Allah'a ulaşma dileği de yok, mürşide tabiyet de yok. 7 vasıta emirden ne var? 7 vasıta emirden namaz kılmak var, oruç tutmak var, hacca gitmek var, zekat vermek, kendime şehadet getirmek var. Bunlar var. Ama ne yok? Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ne yok? Mürşid önünde tövbe etmek yok. Bunlar yoksa o vasıta emirlerin yerine getirilmesi nikah Allah devrede olmadığı için ibadetler hepsi boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımızla yakine alakalıdır. Şunu kesin kanun olarak söyleyebiliriz. Önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Gerçekten de Rabia Sultan bir ara namazda Allah rızasını talep eden kişinin sesini duyunca şaşarım o insana ki kendisi Allah'tan razı değil, Allah'ın rızasını diliyor. Neden? Çünkü biz Allah'tan razı olmalıyız ki Allah da bizden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Adem onun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Kimdir Allah'ın hükmüne razı olan? Allah'ın hükmüne razı olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, emmari'yi geçen, levvami'yi geçen, mülme'yi geçen, mutmaine olandan sonra Allah'tan razı olan kişi. Adem onun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şekavet sebeplerinden bir tanesi de Allah'ın hükmüne razı olmaması, israrı terk etmesidir. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemek de Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Birinci sefer rıza ile Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman bizden razı. İhsanları verir. İkinci sefer rıza ile müşteriye tabi olduğum zaman bizden razı. Üçüncü sefer rıza vesaire devreye giriyor. O halde Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak. Yani biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah bizden razı. 7 Furkan bize veriyor. Biz müşrimize tabir ikinci sefer rıza ile bizden razı. 12 tane insan da bizi müşridimize ulaştırıyor. Biz 3. sefer rıza ile Allah'tan razı oluyoruz. Allah da bizden razı ve böylece ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala'nın nefsimize verdiği emir ıslah olma emridir. Ruh gibi Allah'ın emir ve yasaklarına uyan hale gelmesidir. Sizce nefsimizi ıslah etmeyi nasıl başarabiliriz?
3: Şimdi Cenab-ı Allah bizi hayvanlardan ayırdığı iki şey vardır. Akıl ve iradedir. Bizler insanoğlu olarak aklımızla, irademizle hareket ederiz.
2: Nefsimizi ıslah etmeyi nasıl başarabiliriz? Bunu geçmişteki Allah dostlarının yaşayış tarzlarıyla, yani nefsi azmasını engelleyecek şeylerle, mesela oruç gibi, namaz gibi, nefsimizi bunlarla ıslah edebiliriz. Mesela bazı Allah dostları evinin altına kabir kazmış ölmeden önce. Orada yatıyormuş ki bir gün ben bu toprağın altında olacağım diye düşünmüş.
1: Allahu Teala nefsi ıslah etmenin tek yolunun zikir yapmak olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir? Devamlı zikir yapan insan devamlı mutlu olur mu?
3: Kesinlikle. Zikir ne demek? Zikir Allah'ı anmak demek. Allah'ı andığın zaman zaten kalbin temizleniyor, ruhun temizleniyor. Hayatına bakış açın ve hareketlerin değişiyor.
4: Zikiri gizli çekinmekte daha fayda vardır. Yani kimsenin bilmemesi gerekir. Ama yolda yürürken de zikir yapılabilir. O da sünnettir.
0: Misafirimiz, Allah'ın bizi hayvanlardan ayırdığı iki şey vardır, akıl ve irade. İnsanları hayvanlardan ayıran şey gerçekten akıl ve irade midir? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada Allah'ın yarattığı varlık insandır. Ve Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızda insanın emrine musallat kıldık. İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan 19 tane özellik söz konusu. O slaytımıza bakacak olursak, evet, insan üstün yaratılmıştır. İnsanın özellikleri ve diğer yaratılanlar. Devam edecek olursak, tam 19 tane özellik söz konusu. İnsanı diğer mahlukattan üstün kılan 19 tane özellik. Bunların başında Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Bu ruh bir emanettir ve sahip olan Allah'tır. Ama Allah Teala Enfal suresinin 20. ayet-i kerimesinde, 21. ayet-i kerimesi, 22. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine aminu atiullah ve atiur resule Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah ve Resulüne itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek ümitçide tabiyetle gerçekleşir. وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ Siz işitmişken ondan yüz çevirmeyin. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمَيْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Onlar diyor, o kişiler gibi olmayın, işittik derler ama aslında işitmemişlerdir. اِنَّ شَرَدْ دَوَامِ اُنْدَ اللّٰهِ سُمُّ مُكْمَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ İşte onlar Allah katında en kötü canlılardır. Akletmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, akletmeyen gerçekten akıl ve iradeyle eğer aklın ve iradesini kullanırsa onlardan üstün olur. İşte Araf 179 لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِنَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا Kalpleri var ama fıkıh etmezler. لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var görmezler. لَهَمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulaklar işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. İşte işitenler kimler? İşitenler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Akledenler kimler? Yine Allah'a ulaşmayı dileyenler. İrade ve akıl bu açıdan manidar. Allah'a ulaşma iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilediği an akledenlerden oluyor. Ama Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size nezirler gelmedi mi? Geldiler. Nezirler niçin geliyorlar? Nezirler aklı ve irademizi kullanmak üzere. Geldiler ama biz onları yalandık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalet olmakla suçladık. لَوْ كُنَا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Eğer o nezir işitseydik ve akletseydik, işitenler ve akledenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah Teala onların üzerine Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onlar Yedi Furkan'ın sahibi olarak birinci kat cennetin de sahibi oluyorlar. Ama işitmeyenler ve iradelerini kullanmayanlar, İşitseydi ayetlerin manasına varacaktı. Akleseydi o manasına vardığı ayetleri kalbine indirecekti. Çünkü Haç suresinin 46. ayet-i kerimesinde Efelem yesiru fil erdi. Onlar yeryüzünü dolaşmadılar mı? Em tekune lehum kulubun yaqulune biha. Kalpleri bu olur da onunla aklederlerdi. Öyleyse ayetlerin manasına varıyor, mürşit olduğunu kabul ediyor, ayetlerin manasını ve kalbine indiriyor. Allah'ın kalbine ihbat koyduğu kişi akleden birisidir. Kalbiyle aklediyor. اَوْ اَزَانٍ يَسْمَعُونَ بِهَا Veya kulakları böyle işlenlerden olurlardı. Hac suresinin 46. ayet-i kerimesiyle Arap 179 sanki birbirinin zıttı. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani aklı etmeyenler ve iradelerini kullanmayanlar. Allah razı olsun. İnsan olarak yaratılan herkes Allah'ın bir yaratık olarak hayvanından mutlaka üstün noktadır. Çünkü Allah'ın bir mahluku olan ruh, insandan başka hiç kimseye Allah-u Teala tarafından verilmemiştir. İnsanı üstün kılan da işte bu ruhtur. İnsan serbest iradenin sahibidir. Aklını ya da daha doğrusu aklı, nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Aklı nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Allah'a yönelmiş olan bir insan kendine verilenini kullanmadığı için hayvanlardan daha aşağıda telakki ediliyor. Ruhun talebine kendisine verir. Allah-u Teala'ya yönelmiş olan bir insan kendine verilenleri kullanamadığı için hayvanlardan daha telakki ediliyor. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İnsanların ruh hastalıkları dediği hastalıkların ruhla ilgisi var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Tıp literatüründe ruh hastalıkları diye bir hastalıklar dizisi girmiş durumda. Ama aslında bu mental hastalıklar ruhla alakalı değildir. Ruh hasta olmaz. Hasta olan nefstir. Eğer kişinin mantık dizayında fizikten yetersizlik söz konusu ise o zaman da adına deli dediğimiz veya başka isimler verilen normal davranışlarda bulunamayan insanların söz konusudur. Bu tarzda davranış biçimleri eksiklerine de akıl hastalıkları deniyor ki aslında akıl da hastalanmaz. Beyin hastalıkları demek belki daha güzel. Yani beyin özürlü, beyin hastalıkları ve nefs hastalıkları. Ama fizik vücut standartlarında da beyinde hastalık yoktur. Beyindeki sistemlerin çalışmasında farklılık vardır. Konumuza ilgili bir videomuz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ruhun Allah'a dönmesi için de, nefsimizin ıslah olması için de mutlaka bir mürşide tabi olmamızın farz olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Ya şimdi ben orada biraz şöyle bir şey düşünüyorum. Allah dostlarına inanmıyor değilim. Allah'ın sevdikleri de var, Allah'ı sevenler de var. Kabul ediyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Şu beş parmak, beşi de benim. ve bir canda. Hangisini sıksam benim canım acıyor. Yani bulamayanlar için de sağlıklı bir ibadet yine seni Allah'a götürür. Yani illa ki bir mürşidi kamile tabi olamamak seni boşlukta bırakmaz.
2: Biz bildiğimiz dört tane hak mezhep var. Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii. Yani Allah katında dört tane. Yani bunlar işte hepsi bir ağacın kökü ve dalları gibi. Onun gibi hangi yola giderseniz, Efendimiz diyor ya, benim sahabim ağaçtaki yıldızlar gibi, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz diyor. Yani önemli olan doğru yolu bulabilmek.
4: Şöyle düşünün, bir sürümüz var veya bir koyunumuz, bir keçimiz var. Mesela 100 tane veya 10 tane de olsa. Başında çoban olmadığı zaman, şimdi bir tanesi senin bahçene girer ağacını yer, öbürküsü onun ekini yer, ökünün buğdayını yer, ön bilmem ne yapar, zarar verir. Ama başında çoban olduğu zaman onları çevirebilir. Onlar da o şekilde.
0: Misafirin sağlıklı bir ibadette seni Allah'a götürmüşüde tabi olmamak seni boşlukta bırakmaz dedi. Mürşide olmayan bir insan için herhangi bir kayıp söz konusu değil midir? Tabii ki Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Alimran 112'de Dürübet aleyhim zilletü aynı masifku hablim minallahi ve hablim minennas. O insanların üzerine zillet damgası vurdu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip. İnsanlardan bir ip mürşittir. Öyleyse mürşide tabi olmanın üzerine zillet damgası vurulmuş. Fiziki hidayet, ruhun fiziki vücuttan çıkarak sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculukla Allah'ın doğru yola çıkmasını ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Fiziki hidayetin başlangıç noktası o kişiye hacet namazıyla gösteren mürşide gidip kişinin tabi olmasıdır. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacaktır. Allah'ın ipini sırat-ı müstakim insanlardan bir ipe Allah'a ulaştırarak mürşide asla ulaşamayacaktır. O zaman onların üzerine zillet damgası vurmuştur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocamız, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu iletmek istiyorum. Nefsimize karşı olan büyük cihadı nasıl kazanabiliriz? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Men kâne yercü likallâhi fenne acelâ lâhâd. Men cahede fenne mâ yücâdü li nefsi. Gerçekten cihatların en büyüğü bir insanın nefsiyle savaşması. Ve nefsine nefs tezkiyesi ve tasfiyesi denilen bir metotla zikirle Allah-u Teala'nın nurlarını tamamen yerleştirerek ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etme yolunda hedefe gitmesidir. Bunun için takip edecek bulunduğumuz metotlar Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Sonra müşride tabi olacaksınız. Nefs tezkiyeniz başlayacak. Ruhunuz Allah'a teslim ettiğiniz zaman 22. basamakta olacaksınız. 25. basamakta fizik vücudunun Allah'a teslimi. 27. basamakta da nefsinizin Allah'a teslim edeceksiniz ve böylece cihat tamamlanacak. Nefsin cihadı tamamlanacak. Cihadını gerçekleştiren kişi tövbe-i nasuhla tövbeye davet ediliyor ve salaha ulaşıyor. Başka bir her an Kur'an, her an mutfuğunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'aserema. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs seskesi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa aleyhisselama denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
8: Fatiha ma selavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz bilenlerle bilmeyenler. Birinci sual, Allah-u Teala'nın bilmekten muradı nedir? Din konusunda, din deyince hepimizin dikkatle üzerinde durması gereken, lazım gelen nokta, Allah'ın vaaz ettiği kanunların, emirlerin ve nehirlerinin bilinmesidir. Önemli olan budur. Kur'an'da Allah-u Teala'nın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Bu emirlere itaat eden, yasaklara uyanların bu dünyada yaşadığı mutluluk, ahirette cennet. Emirlere isyan eden, yasakları çiğneyen insanların bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette gidecekleri yer cehennem söz konusu. Zamanımızda Allah'ın söyledikleri hep unutulmuş vaziyette. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitler dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler hidayetten mahrum olacak. O gün yaşayan alimler Gok benim altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte Kur'an'ın unutulduğu, İslam'ın yaşanmadığı bir dönem ki, hidayet çağı bu sebeple başlamış durumda. İnsanların söyledikleri, Allah'ın söylediklerinin yerini almış, yerleşmiş durumda. İnsanlar zanda bulunurlar ama Allah-u Teala'nın her söylediği hakikattir. Zanlar hakikatin yerine geçtiğinde o zaman kaos oluşuyor. Bilmekle bilmemenin ayrıldığı yer ince bir noktayı ifade ediyor. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kişiler o kadar bilgilerinin yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alıyorlar. Allah Teala Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Enma yetezekkeru ulul albab. Burada ancak ul elbab tezekkür edebilir. Allah Teala dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim'i açıklarken Âl-i İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Huvellezî enzele aleykel kitâbe. O yüce Allah ki kitabı size indirdi. Bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkemdir, bir kısmı ayetleri müteşabihtir. Kalbinde zeyh olanlar müteşabih ayetlere tabi olarak fitne sebebi olurlar. Ama ilimden Resul sahibi olanlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Öyleyse müteşabihatın manasını Allah biliyor. Ama ulul elbab Allah'a sorma yetkisine sahip. O sebeple Allah-u Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli Allah'tan sorma yetkisinin sahibidir. Zikir ehli de bilmiyor. Allah biliyor. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Zikir ehli Allah'tan sorarak öğrenir ve bilmeyen muhataba o bilgiyi ulaştırandır. Rum 31'de Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Bu takva sahipleri kimlerdir? Hac 54'te kendilerine ilim verilenlerdir. Ama her devirde zanlarına tabi olan nefslerini ilah edinen insanlar var. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّقَزَ اِلَٰهُ هَوَاهُ وَعَدَرَ اللّٰهُ الْعَلْمِنْ O hevasını ilah edildiğini görmedin mi? Allah biri ilmin üzere onları delalette bırakmıştır. Bu ilim onların faydasız ilmi, muhtevasında hidayet yok. Enderun'dan mezun olan öğrenciler var. Baba Ali'nin kayına biniyorlar ve boğa safhasına çıkıyorlar. Öğrenciler Baba Erenlere sual soruyorlar. Matematik biliyor musun? O hayır diyor. Fizik biliyor musun? Hayır diyor. Kimya biliyor musun? Hayır diyor. Her seferinde hayır deyince ömrünün %10'u gitti, %10'u gitti, %10'u gitti. O sırada Allah Teala Baba Erenlerin imdadına yetişiyor. Bir şiddetli rüzgar kayık sağa sola yalpalıyor. Baba Erenler bir tek sual soruyorlar. Yüzme biliyor musunuz beyler diyor. Bilmiyoruz. Ömrünün tamamı gitti. İşte tıpkı bunun gibi eğer Kur'an'ı insan bilmiyorsa ömrünün tamamı gitmiştir. Onun için Yunus kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. İkinci sual Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niçin nefsini bilen Rabbini bilir buyurmuştur. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَتْنَا وَاسْفَلَسَانِ Nefsimiz İçinde afetler olduğu sürece şeytanla birlikte şu kainatta en büyük düşmanımızdır. Nefsimizin bize neler fısıldadığını, şeytanın tesiriyle neler yaptırabileceğini çok önemsememiz gerekir. Zikirle nefs tezkesi yaparak nefsimizdeki afetleri azalttıkça şeytanın hakimiyet alanı da giderek azalacaktır. Allah Resulü şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Bu bir dilektir. Ama sonunda şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Bu da daimi zikre ulaşmaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek, işte o noktadan itibaren nefsimizi biliriz. Allah Teala bizim iradi kontrolümüzü kendi üzerine aldığı zaman Rabbimizi de bileceğiz. Yani İradeyi teslim ettiğimiz zaman Rabbimizi bileceğiz. Nefsimizi teslim ettiğimiz zaman kendimizi bileceğiz. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Rablerini en çok bilenler Allah'a en çok köle olabilenlerdir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Yaratılışa baktığımız zaman 3 vücut ve serbest iradenin sahibiyiz. Hicr 26'da bir fizik beden Allah bizi yaratıyor. Şemsiyede bir nefse dizayn ediyor ve secde 9'da zatından bize ruh veriyor. Üçüncü serbest iradeyle aklın kumandasında hayatı yaşayan varlıklar başlangıçta denge şeytan sebebiyle nefsin deyine bozuluyor. Herkes nefsi emmarede. Ama Allah Teala katından hidayetçiler göndererek bizi kendi zatına davet ediyor. Daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın koruması altında 7-8 aylık süre içerisinde emanet sahibi olan Allah'a ulaşıyor. Allah kendi ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ve sanki biz ulaştırmışız gibi de bizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırıyor. Üçüncü sual, Allah'ın doğrularını bilenlerin bilmeyenlere anlatması önemli midir? Çok önemlidir. Din tebliğidir. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı ve ikinci kaynağı Resullerdir. Resullerin görevine baktığımız zaman Resullerin görevi tebliğidir. İşte Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Resulü belir ma unzile ileyke min rabbik. Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde risaletini sana gönderdiğin tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi, Haç 54 değil, Nur 54. Allah ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz ona Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen de sorumluluk size yükletilen dünendir, itaattir. Eğer itaat ederseniz hidayet erersiniz. Öyleyse Resullerin görevi tebliğ, bizlerin görevi de itaat söz konusu. Hepimiz Kur'an'ı okuyabiliriz ama okuduğumuz zaman Ali İmran 7'ye göre ne görürüz? Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Yani müteşabihatın manasını Allah bilir ama Allah'la tezekkür edebilenler onlardan öğrenebiliriz. Onun için Allah'a Teala Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir eline yani ulul elbaba sorun. Ulul elbab Allah Teala'ya soruyor. Biz de ulul elbaba soracağız. Allah'ın bildiğini ulul elbaptan öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa öğretim metodunu görüyoruz. 1. safhada tebliğ var. 2. safhada kıraat var. 3. safhada tilavet. 4. safha tezkiye, 5. safha talim, 6. safha kısa ve 7. safha tezekkür söz konusu. Öyleyse her halükarda herkese göre doğrular vardır. Herkese göre de yanlışlar vardır ama bizim bildiklerimiz mi doğru, Allah'ın bildiği mi? Elbette Allah'ın bildiği. Allah Teala açıkça şunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Eğer Allah Teala siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyorsa o zaman her konuyu mutlaka Allah'tan sorarak öğrenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bir deliller kitabıdır. Bütün deliller bu kitabın içindedir. Allah Teala daima öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Kıyamete kadar bu işlem böyle devam edecektir. İrşada ulaşacak kişi bu bilgiyi irşat makamından alacaktır. Hadis-i şerifte ben ilmi şehriyim, Ali onun kapısıdır. O zaman ilim isteyen kapıya gelsin. Ene ilmin medineti ve Ali babuha. Ben ilim şehriyim, Ali onun kapısıdır. İlim isteyen kapıya gelsin. Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır. İster ilim şehriyim desin, ister hikmet eviyim desin. Aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de devamlı bilenle bilmeyen bir olmaz buyuruyor ve bilen olmak için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Sevgi, muhabbet. Canım bizi sevmesini, bize yardım etmesini isterim herhalde. Ulaşmak deyince öyle zikir, ibadet olarak görürüm.
3: Allah'a ulaşmak deyince dini ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor.
1: Biz yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Allah'a ulaşmanın yolları sizce nelerdir?
4: Aslında ibadet tabii ki mutlaka öyle denir ama bence biraz da güzel bir yürek, sevgi dolu bir yürek. Öyle düşünüyorum.
2: Yaşarken ona yaklaşabilmek için onun emrettiklerini yapabilerek herhalde ulaşabiliriz. Tabii ki insan diyor ya, yani imanla paranın kimde olduğunu illa kapanmak veya ibadetle de değil. Allah bizi neyle yakın istiyorsa tevazu göstererek, zikir ederek.
1: Peki siz daha evvel Allah'a ulaşma dileğini duymuş muydunuz?
4: Hayır, duymadım.
2: Duymak değil, ben hep içimden zaten Allah'a ulaşma, hep kendim de isterim böyle bir manevi hal olsa diye düşünürüm yani.
1: Rabbimizin buyurduğu gibi bilenle bilmeyen biri olmaz diyor ya, biz bilen olmak için yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşma dilememiz emrediliyor. Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi? İster misiniz?
3: İnşallah ulaşırız.
4: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de dostlarının velilerin arasına Allah. Çok ağır bir dua ya.
1: Bu güzel duaya ağır dediniz. Niçin ağır peki sizin için bu dua?
4: Ağır olduğunu biliyorum çünkü. Yani büyük zatları takip ederim. Ağır olduğunu biliyorum. Ama onları sevmenin ve en azından onlarınla beraber o yolda yürümenin daha güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşma duası için çok ağır bir dua dedi. Allah'a ulaşma dileğinde duasını yapmak yanlış mıydı? Hayır, yani aslında en kolay şey, biz insanlar her şeyi zorlaştırıyoruz. Allah cephesinden bakıldığı zaman kolay. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde "Vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr." Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de vaaz edilen her şey Allah'ın bizim için diledikleridir. Yedi sabah dört teslim Allah'ın bizim için diledikleridir ve kolaydır. Allah bizim için kolaylık diler. Ne diler? Allah Allah'a ulaşmayı dilememizi diler. En kolaydır. Allah mürşide tabi olmamızı diler. En kolay şey. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi diler, en kolay şey. Çünkü Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah fizik vücudumuzu teslim etmeyi diler. Yani Allah bizim için neyi dilerse o en kolaydır. Tam tersi, onun zıttı zordur. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. يَسِرُّ وَلَا تُحَسِّرُوا بَشِرُوا وَلَا تُنَفِرُوا Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız. Kolaylık Allah'ın bizim için diledikleridir. Zorlaştırmayınız. Zor olan iblisin bize telkinleridir. İşte kolay, zordur, hayır değil. Bize göre zor. Ama Allah Teala ile yaşanan dini hayatımıza Allah bizimle beraberse en kolaydır. Din de Allah'la bile yaşanan hayatın adıdır. Her daim Allah'la bile olmak. Allah'la bile olmak, Allah'a tevekkül etmekle gerçekleşir. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Ama Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse de Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırandır. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah yardım ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazançları sebebiyle ki onların kazancıklarında şeytan pay sahibidir. Ve onların kazançları sebebiyle gidecek yer cehennem. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu din Ulul Azm Mebilerinin şeriatında bir bütün olarak, 7 sabah 4 teslim olarak yer almış durumda ve Allah-u Teala 3 esasını ifade ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Şirkten beri olma ifade ediyor. Tevhid, tek cemaati, Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O sebeple vakimüddine, dini ikame edin. Yani ruhunuzu da, beşinizi, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. وَلَا تَفَرَكُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُك۪ينَ مَا تَدُمِيلَيْ Müşriklere senin davetin ağır geldi. Ama Allah dilediğini seçer ve seçtikten kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Allah Teala 19 fille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse bu kadar Kur'an'da geniş yer bulan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir dilektir. Kim kalpten bu dileğin sahibi olursa 12 kere üzerimize farz kılınan bu emri mutlaka Allah Teala yerine getirir. Bu zor bir şey olabilir mi? Değil. Sadece bir dilek, yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah onlarla ilgilenir ve onları kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Evliya olmak dünyadaki en kolay şeylerden biridir. Akil ve bali olan, yani normal aklın sahibi olan Bülaha ermiş olan herkes Allah'ın evliyası olmak için hazırdır. Sadece Allah kendisinden ne ister? Kalben Allah'a ulaşmayı ister. Yunus bu sebeple ne diyor? Evliyalık bir dilektir, dileyene düğün dernektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her geçen gün Allah'ın ilmini daha üst seviyede bilenlerden olmak istiyorsak eğer zikrimizi arttırmamız gerektiğini söylüyor. Sizce Allah'ı devamlı zikreden kişide neler değişir?
3: Onda her şey değişir. Ne bileyim, ibadetlerini yapar, üstüne görev, düşen görevlerini yapar.
2: Yaşam tarzı değişir, insanlara bakış açısı değişir, tevazul olur. Herhalde her an kavga üzerine olmaz.
4: Maneviyatı değişecek tabii ki. Daha sevgi dolu olacak mutlaka. Ya dünyaya başka bakacak en azından.
1: Herkes zikre gereken önemi gösterse sizce dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Bazı işlerle kendimizi oyalıyoruz. O bizi oyalıyor hep. Yalan dünyanın ışığı. Ama ibadete geldim miydi yapamıyoruz.
2: Çok güzel olurdu zikre. Gerçekten ben bile çarşaflı bayana çantamı teslim ettim. Ne bileyim, yanlış anlamayın da biraz da kıyafet veya duruş insanı sergiliyor yani.
4: Zikre gereken özeni gösterse derken sadece kalp zikriyle yeterli olmayacağını düşünüyorum ben. Yani dediğim gibi hepsi bunun bir bütün yani. Sevgisi, saygısı, büyük zatları takip etmesi. Belki o şekilde istediğine ulaşabilir ama sadece zikir, bence çok insan zikrediyor ama hala ulaşamıyor.
1: Peki zikirle kesintisiz mutluluk olabilir mi?
3: Olur.
2: Yok. İlla hep zikrettin, Allah'a yanaştın diye de mutlu olacaksın diye bir kanun yok. Yani Allah'ın Peygamber Efendimiz'e de vermiş. Peygamber Efendimiz'e de zorluklar verdi. Bu dünya yani yaşam, mutluluk yaşam yeri değil ki. Belalarla karşılaşacağız ki Allah'a daha çok yaklaşacağız. Bilmiyorum, benim de hep istediklerim pek olmuyor.
0: Misafirimiz, bu dünya mutluluk yaşam yeri değil. Belalarla karşılaşacağız ki Allah'a daha çok yaklaşacağız dedi. Allah Teala insanları bu dünyaya çile çekmesi için mi göndermiştir? Hayır. Allah Teala yaratılış gayemizin, insanın yaratılış gayesinin mutluluk olduğunu, hem bu dünyada mutlu yaşamak hem ahirete, cennete gitmek olduğunu buyuruyor. Elbette bu dünya bir imtihandır. Ama imtihanı başarabilenler bu dünyanın sonsuz daimi zikre ulaşıp da dünyanın sonsuz saadetini yaşayan insanlardır. 14 asıl evvel cahiliye dönemini yaşayan bedeviler Kur'an öğreticileri Resulullah'ın himayesinde 23 senelik kısa bir süre içerisinde hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Asr-ı saadet. Herkes

0: cemiyan hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. Fesbatun bi nimeti ihvanen. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesi de kuntum hayrin ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar içinde çıkarılan hayır ümmetsiniz. Ve en hayırlı ümmet sahabenin hepsinin 7 sabah 4 teslimi yaşamasının bir neticesini bize anlatıyor. İnsanlar zannediyorlar ki bu dünyaya çile çekmeye gelmişler. Hep üzüleceklermiş. Hayır. Allah-u Teala dünyada üzüldüğümüz için bizi cennetine alacak. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Tam aksine Allah-u Teala hepimizin şu dünyayı cennet gibi yaşamamızı istiyor. Bu konuda 3 tane emri var. Birinci emri daimi zikir, ikinci emri irşad, üçüncü emri teslim. Adına sahabe dediğimiz herkes bütün insanlar gibi başlangıçta tağutta kul idi. Onlar için dünyada rahat yoktu. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun haberini bize veriyor. Hatta Âl-i İmrân 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet olsun. İnsanları hayra çağırsın, mariflenmesin, münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Her devirde Allah'a itaat eden, hayırda yaşayan, felaha erenler vardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Bazı hocalar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler dışında hiçbir şeyi ölçü almayın diyorlar. Allah'ın evliyaları bile diyorlar hocam. Bu konuda değerli açıklamalarınızı alabilir miyim hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bu hocalar Kur'an-ı Kerim'in kendisine evvela bir kere biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve hadisi suali bir kere de tekrar edelim. Bazı hocalar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler dışında hiçbir şey ölçü almayın. Hatta evliyaları bile diyorlar. Bu konuda değerli açıklamanızı bekliyoruz diyor. Şimdi eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde el evliyâ-i min ümmeti kembiyâ-i ben İsrail, benim ümmetimin ümmeti ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Bunları hep açıklamışsa bu zat-ı muhteremin çıkıp evliyayı bile ölçü almayın olayı Kur'an ayetlerine de hadislere de aykırıdır. Nitekim Kur'an'ın hadimleri de Allah'ın velileridir. Kur'an'ı hamale-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır. O zaman hamale-i Kur'an olanların Kur'an'a aykırı bir şey yapmaları söz konusu değil. Olay buysa evliya kimdir? Evliya Kur'an ayetleri ve hadislerde açıklanan dini yaşayan en üst safhasına ulaşan Allah'ın dostlarını ifade ediyor. Tüm sistemlerin merkezinde Kur'an-ı Kerim var. Bizatihi Allah'ın söyledikleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor ki hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Ne demek bu? Hadisler bir gün tartışıldığı zaman Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kur'an'a uygun hadisler Kur'an-ı Kerim bir bütünü teşkil eder. Allah'ın evliyası ise bir şeyler söylüyorsa iki açıdan irdelemek gerekir. Eğer doğruyu söylüyorsa doğruları kabul etmek, tatbik etmek gerekir. Yanlışı söylüyorsa bir kısmı için çok daha güzel o yanlış yüzüne

0: çarpacaklardır. Ama insanlar ne karşılaştırmayı düşünüyorlar, ne kimin doğru, kimin yanlış söylediğini konusunda bir fikirlerin sahipleri. İnsanlar dinliyorlar ve daveti kabul etmedikleri için, kalben Allah'a ulaşmayı diyemedikleri için ne yazık ki doğru posta cehenneme gidiyor. 14 asır evvel bir bedevi, ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik, bizden sonra insanlar dini kimden öğreneceklerdir deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evliyadan öğrenin diyor. Öyleyse eğer Allah Resulü evliyadan öğrenin diyorsa, o zaman biz de dinimizi evliyadan öğrenilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Herkes için mutlaka Allah'ın bir veli mürşidi vardır. Mutlaka Allah Teala'nın bir veli Resulü vardır. Mutlaka Allah Teala'nın bir veli imamı vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor ve Allah'tan ilim alan Resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit peygamberden zaten dersini almış mübarek bir insan. Ya onları mecburuz yani dinlemeye. Çünkü onlar orayı başardı geldiler. Biz onları takip etmeye mecburuz eğer bir şey kazanmak istiyorsak.
3: Mürşit tabii ki aracı. Buraya bize dolmuşla geldik. Yürüyerek gelebilir miydik? Yürüyerek de gelirdik, daha uzun. Yani yol solmadan bilebilir miydik? Ben mürşitlere inanıyorum tabii ki. Onlar da bir aracı, Peygamber Efendimiz de aracı değil miydi?
4: Bizi öğretendir yani, ondan bir bilgi almak, onu bildiklerini öğrenmek. Yani elhamdülillah ne güzel bir şey.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Evet vardır, ben zaten tarikatlıyım.
3: Var, benim bildiğim var yani. Daha doğrusu herkesin kendine göre bildiği var, mutlaka var ama. Her yüzyılda gelen bir alim varmış. Allah'ın dediğine göre öyle. Demek ki var yani, ama bulabilir miyiz onu da bilemem.
1: Peki biz hakiki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
4: Dini yönden ablam hani bilgilendirir bizi.
2: Çok şey değişiyor. Hani belki yaşam olarak mükemmel değiliz ama onların varlığını bilmek, birlikte olacağımızı bilmek iki tarafta da çok başka bir şey. Buna çok inanıyorum.
3: Ahireti kazandırır, dünyayı kazandırır. Zaten ahiretini kazanmışsan dünyanı da kazanırsın. Dünyanı da yapsan ahireti de kazanırsın. Bulsak çok şey kazandırır da bilmiyorum. Uğraşıyoruz işte, gidiyoruz, geliyoruz, bakıyoruz. İnşallah bulmayı nasip eylesin.
0: Bir misafirimiz mürşit peygamberden dersini almış muharrik bir zat. Eğer bir şey kazanmak istiyorsak onları dinlemeye mecburuz dedi. Mürşitler ilmi peygamberden mi alırlar? Herkes için Allah-u Teala'nın hayattayken ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşit var. Bu mürşit Resulullah'ın varisidir. El-ulema verasetü'l-enbiya. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. İşte 7 safa varis var. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden, maruf emreden, münkerden nehyedenler, veli resuller ve vekaleten devrin imamı. 7 grup varis ve bunlar mürşitlerinden, onlar da silsile-i meratiple devrin imamından öğrenirler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri, iki, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Nebilen olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilen Allah'ın öğretisinin en üst seviyesinde olandır. O devrin imamıdır. Hadis-i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor. Burada peygamberin varisi olan alimler kavim resulü arasında seçilen vekaleten devrin imamı. O gerçekten peygamberin varisidir. Ve Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Ve cealna minhum eymeten yehtuna bi emrina ve uhayna lema seberu ve kanu bi ayetina yuqinun. O kavim resuller arasından bir tanesini vekaleten devrin imam olarak seçiyoruz diyor Allah-u Teala. Sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde sahip oldukları için. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Muhterem Cabbar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Kurtuluşa ermek için fıkıh ilmini üst düzeyde bilmek önemli midir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kurtuluşa ermek için fıkıh ilmini üst düzeyde bilmek önemli midir? Hayır. Fıkıh, şu dünyada hangi tarzda hareket etmemiz lazım geldiğini gösteren, insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen ilmin adıdır. Toplasanız 200 ayet-i kerimeyi geçmez ama bu fıkıh derinleştirmişler. Derinleştirmişler. En üst fıkıh alimi olsanız, bütün fıkıh eserleri bir gözden geçirseniz, hepsinin doğru bilgisine sahip olsanız, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidinize ulaşmadıkça, ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça daha birinci safhadan başlayarak Allah'ın cennetine giremezsiniz. Onun için Allah-u Teala onları ilimleri üzerine delalette bıraktım diyor. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَا وَوَاهُ وَعَضَلَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِي وَقَلْبِي وَجَعَلَ عَلَى بَسَرَ مُخْشَوَ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassası üzerinde de gışavet adlı perde söz konusu. Öyleyse bu kişi sağır, dilsiz ve kör. Sadece bildiği emaniye kitabı bilmiyor, emaniye insanların zanlarını biliyor. İşte bu emaniye bilgisi sebebiyle Allah onu delalette bırakıyor ve onun için bir kurtuluş yok diyor. Öyleyse emaniye bilgilerle kimse kurtuluşa eremez. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam. Nefs doğumundan önce berzahta mıdır? Ruh gibi doğum ile bedene girer. Açıklar mısınız? Hayır. Ana rahminde fizik, beden ve nefs birlikte Allah-u Teala oluşturuyor, halk ediyor. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah-u Teala yaratmayı diledi. Ve bütün kainatı 3 asıl 3 ile karşılamak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Yaratmadan önce de arştaydı. Yaratırken de arşta. Şimdi de arşta. Öyleyse zatıyla arşta, ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. Ve ruh doğum da bize veriliyor ama fizik beden ve nefs ana rahminde şekilleniyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Muhammed suresi 20. ayet-i kerimede amin olanların kalplerine iman girmeyenlerse, Kur'an'da amini geçen ayetlerin bazılarında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler manasında mı kullanmış, açıklar mısınız? Evet, mesela Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha, ey aminu, eğer takva sahibi olursanız, eğer takva sahibi olursanız, o zaman bu ayet-i kerimede başında geçen aminu olan kişi inanç sahibidir. Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hayatına Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor. İnanç seviyesinde bir mümin. Ama inançın o kişiyi kurtuluşa erdirebilmesi ancak takva seviyesinde bir mümin olması lazım. Muhammed suresi 20. ayet-i kerime tefsir ameni olanlar burada kalplerinde hastalık olanlar, yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hidayetin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı onlara hatırlatılmasına rağmen dilemeyenler olarak yer alıyor. Bu sebeple savaşı emreden muhkem bir sure indiği zaman onlar üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanlar gibi bakıyorlar. Oysa onlara uygun olan itaat ve maruf sözdür. Muhammed 21. Muş'tan bir kardeşim muhterem hocam. Sahip olduğumuz ve sahip olmadığımız her şeyin bizim için bir imtihan mıdır? Evet. Bir imtihandır. Bu konuda doğru düşünmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Sahip olduğumuz ve sahip olmadığımız. Sahip olmadığımızı talep edersek, sahip olduğumuzu da paylaşmazsak elbette bir imtihandır. Ama sahip olduğumuzu herkesle paylaştığımız zaman Allah için, sahip olmadığımızı olursak da yine paylaşmamız kaydıyla Rabbimizden talepte bulunursak, o zaman mükafatın sahibi oluruz. Bunu da doğru düşünmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Doğru düşünme, Kur'an'ın bu konudaki hükmünü öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmektir. İşte Muhterem Efendimiz her zaman diyor ki, yaşadığınız sıkıntılar sahip olduğunuz şeylerin azlığı değil, isteklerinizin çokluğu. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'ın yolunu diğer insanlara nasıl sevdirebiliriz? Muhterem Efendimiz, Tebriz Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, öyle Allah'ın kulları var ki, onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiyede kulları Allah'a sevdirtmek var. Tasfiyede ise kulları Allah'a sevdirtmek söz konusu. Al-İmran 31'de اِنْ كُتُّبْ تِحُبُّنَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse kimdir bu Allah'ı sevenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama şeytanın kulu durumunda olan insanları Allah'ın Resulleri, Allah'ın mürşitleri onlara tebliğ ederek, onları Allah'a davet etmek suretiyle onlara Allah'ı sevdirirler. Şeytanın düşman, Allah'ın dost olduğunu beyan ederler ve onları o istikamete ikna etmek suretiyle kulları Allah'ı sevdirirler. Burada başarılı oldukları kişiler de Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah'ı sevenler, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. İkinci safa tabiyettir. Tabi olduğunuz zaman da Allah da sizi sevsin. Bu sefer üçüncü safa Allah'a da kulları sevdirtmek söz konusu. Allah'a kulları sevdirtmek, o kişiyi Allah yolundaki hizmete yöneltmek, hizmet üzerinde onu o istikameti teşvik etmekle gerçekleşir. Siz dışınızdaki insanları nasıl Allah yolunda hizmete teşvik ederseniz ne yapmış olursunuz? Allah'a da kulları sevdirtmiş olursunuz. Çünkü onlar hizmet edince Allah'a yardım etmiş oluyor. Allah Teala da diyor ki "İntensurullah yensurekum." Eğer siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılarım. O zaman Allah'ın yardım ettiği, sabit kadem kıldığı kişiler Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle Allah'a ulaşmayı dilemiş olmuyor muyuz? Mürşide tabi olmadan da bu anlamda teslimler gerçekleşebilir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, insanın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. Onun için sevmu selat hacu zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Öyleyse her halükarda zahitlerden olmak istiyorsak buna ilave, 5. şarta ilave kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz, 6. şartta mutlaka zikre başlamamız gerekiyor. İblis de hayati öneme haiz olan bu iki şeyi din tatbikatından çıkartmış. Allah Resulü hadisinde ümmetimden ilk kaldırdığı şey emanet ve huşudur. Evet, huşu zikrin bir sonucudur. Emanet de Allah'a ulaşmayı dileme. Eğer emanet ve huşu din tatbikatından kalkmışsa o zaman insanlar neyi yapmıyorlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyi yapmıyorlar. Çünkü emanet ruhtur. Ruhun talebi de hayattayken sahibine ulaşmak, teslim olmaktır. Ümmetinden ilk kaldığı şey emanet ve huşudur boyunlarına göre. Yani Allah'a ulaşma dileği kalkacak ve zikir kalkacak. Huşu zikrin bir sonucudur. Yani bu iki şey yoksa İslam'ın 5 şartıyla kimse kurtuluşa eremez. Allah Resulü ümmetinden kaldırılacak şey budur diyor. Ondan sonra diyorlar ki İslam'ın 5 şartını Allah Resulü söylemiş ve bu 5 şartı yerine getirenler uçuya kurtuluşa ulaşır. Halbuki Allah Resulü bunu da söylüyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani Allah'a ulaşma dileği ve zikir. İslam 5 şartını yerine getirmekle Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyuz? Hayır. Mürşide tabi olmadan da bu anlamda teslimler gerçekleşebilir mi? Hayır, mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücut teslimi yapmayan bir insan, yapmak isteyen bir kişinin davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Fizik vücut teslimi yapmak isteyen kişinin davranış biçimi, dışarıdaki insanların kendisine yaptığı yanlışların hepsini affedebilmelidir. Haklı da olsa onlardan özür dileyebilmelidir. Ve fizik vücut teslimini yapan bir insan nasıl Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemiyorsa o noktada, orada da aynı şekilde insanlara hep mutlu edecek istikamete davranmalıdır. Yani onları Allah'a davet etmelidir. İnsanların nefslerine uyarak kendisine karşı yaptığı yanlışları afiyle karşılamak, arkasından da marufla emretmek. Kuzul afe ve amir bil urfi. Yani sen affet ve marufla emret. Yani insanları Allah'a davet et. Öyleyse fizik vücut teslimi yapanların davranış biçimi bu olması lazım. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizi sevmeyenleri sevmeyi başaramıyoruz. Bunun kolay bir yolu var mıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, herkes mutluluğa layık, mutluluğu hak eden bir varlıktır, insandır. Allah-u Teala da bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Eğer Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyorsa, biz de insanların mutluluğu için çalışıyorsak, o zaman biz Allah'ın yardımcısı olarak hayatı yaşıyoruz demektir.

0: Düşmanlarımızı sevmek, bizi sevmeyenleri sevmek, düşmanlarımızı sevmek daimi zikirle mümkün olan bir olaydır. Daimi zikre ulaşmadan da davranış biçimleri açısından bunu yapabilir miyiz? Evet, işte az evvel ifade ettiğim, kim olursa olsun bize karşı yapılan yanlışları affedebilmek ve mutlaka o yanlış yapan kişiyi de Allah'a davet ederek onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak. İşte fizik vücut teslimi yapan kişilerin davranış biçimi bu olması gerekir Allah'ın izniyle. Cahillerden yüz çevir diyor Allah Resulü. Cahiller kimlerdir? Kendi zanlarına tabi olanlar. Allah razı olsun. O zaman bizi sevmeyenleri sevmek ancak bu şekilde yerine getirmiş oluruz. Ne diyor Yunus? Sövene dilsiz gerek. Biz dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Afetler varsa bu şekildeki davranış biçimiyle o kişi yanlış yapacak, sövüyor kişi ama biz sövmeyeceğiz. Dövüyor kişi ama biz dövmeyeceğiz. Ve ona karşı bir serzenişte bulunmayacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Program sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Program'da tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor. İnsan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere, 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede, sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi, ilim mi?
1: Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. Ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, sizi yeni izlemeye başladım. Gittiğim camilerdeki imamlar sizin gibi Allah'a ulaşmaktan neden haber vermiyorlar? Birkaç kişiye sorduğumda namaz kılarak Allah'a yaklaşırsın diyorlar. Allah'a yaklaşmam için namaz kılmam yeterli mi? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, neden Allah'a ulaşmaktan bahsetmiyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah Teala'nın dinini öğretmekte vazifeli olanların en üst noktasında devrin imamı var. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz devrin imamı için hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her 100 asırda bir müceddit gelecek, dini yenileyecek, dine girmiş olan bidatlerden dini temizleyecek ve asli manasıyla Kur'an ahkamını hakim kılacaktır buyuruyor. Hadis-i şerifi, evet şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddit gönderecektir. İşte dini bize öğretmekle vazife olan başında Resulullah'ın da hadiste zikrettiği müceddit devrin imamıdır. Devrin imamı bir tek kişidir. Şu an dünya üzerinde 8,5 milyar insan var. 8,5 milyar insanın bir kişiye ulaşıp da ondan dinini öğrenmesi fiziki açıdan imkansız. Ama Allah-u Teala'nın bir başka kolaylığı var. Rabbimiz her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla devrin imamını temsil eden kişi olan veli resulleri gönderiyor. Bu veli resullerle ilgili ayetlere baktığımız zaman veli resuller kıyamete kadar devam ediyor. Veli Resulleri bir altın zincirle temsil edecek olursak aralarında bir boşluk yok. Nebi Resuller zinciri, onlar asareten hepsi devin imamıdır. Ama Veli Resuller zincirinde bir boşluk yok. Her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla, tekrar önümüzdeki slayta dönecek olursak, o kavmin lisanıyla Allah ayetlerini açıklıyor. Andolsun ki biz bütün ümmetlerin içerisinde, milletlerin, kavimlerin içinde Resul bahsettik. İşte bu Resulü Allah-u Teala göndermesem azap etmem. İsra 15 ve o kavmin lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklıyor. Aynı zamanda onlardan sonra mutlaka bu Resullerin etrafında yedi sava dört teslimi yaşayan, maruf emreden münkerden neheden veli mürşitler var. O slaytımızı da gösterecek olursak, öyleyse görüyoruz ki Allah Teala'nın irşat da vazifeli kıldığı en başında devrin imamı, devrin imamı Allah'ın tasarrufunda, o slaytımızı görelim inşallah. Devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Daha sonra bu slaytta görüldüğü bir kulların Allah'ın üzerindeki hakkı kesinlikle veli resuller. Onun altında da evet devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler. İşte devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Yedi tane tasarrufla ilgili ayetine bakacak olursak her devirde bir kişidir o. Kavim Resulleri, asaletten, mekaletten devrin imamları Allah'ın tasarrufunda. Ama bir de kavim Resulleri var, az evvelki slaytta görüldüğü gibi. Onun altına da o slaytı ilave edecek olursak, Veli Resulleri Nisa 165'te başlayan, evet, onun altında da maruf emreden, münkerden, nehyeden veli mürşitleri de dinan edecek olursak, bu ayetlerde Allah-u Teala devrin imamını, kavim resulleri, ve veli mürşitleri garanti ediyor insanlara göndereceğine dair. Evet. Maruf emreden münkerden ne eden? Veli mürşitler. Öyleyse görüyorsunuz ki hiçbir zaman dilimi yoktur ki veli mürşitler olmasın. Veli Resuller maruf emreden münkerden ne eden? Veli mürşitler. O zaman evet, herkesin yanı başında ona bunu açıklamayı yapan kişiler var. İşte bu Allah'a ulaşma dininden haber vermeyenler, bu ayetlerden habersizler. Sadece kulaktan dolma sözler öğrendikleri namaz. Gerçekten Allah-u Teala ayet-i kerimede Alak 19'da vescit vaktarıp secde et Rabbine yaklaş diyor ama asıl muhteva o namaz kılan kişinin kalbinde hidayet olması halinde namaz ona fayda veriyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam ismi kalacak. İşte Kur'an'ın resminin kalmasının arkasında bu üç tablo yok. İnsanlar bilmiyorlar. İslam'ın ismi. Mürşit yoksa Kur'an'daki İslam yaşanamaz. İnsanlar İslami ismini anlıyorlar ama İslam'dan en uzak kişiler. Mescitleri dışarıdan mamur bu değil. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. İşte mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Kimin kalbinde hidayetten eser yok? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin. O zaman kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kalbinde hidayet yoksa ne kadar namaz kılsa da o namaz sehv içinde kılınan bir namazdır. O namaz onu bir yere ulaştırmaz. İkinci sual ağrıdan bir kardeşim muhterem hocam. Cehenneme giren biri daha çıkmaz diyorsunuz. Ama alimlerin kitaplarında Müslümanın günahının çokluğuna göre Allah-u Teala isterse cehennemde yakar. Murad ederse, affederse yakmaz diyor. Hangisi doğru, nasıl acaba? Evet, aynı sevgili kardeşlerim. Adı Müslüman ama iki tür Müslüman var. Bir, kalben Allah'a ulaşmayı dileyen Müslüman. İki, Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتِ الْعَرَبُ اَمَنَّا Araplar biz mümin olduk. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Hayır, siz mümin olmadınız. Lakin kullu eslemina, İslam dairesine girdik deyin. وَلَمَا يَتْقُلْ مَانِ فِي قُلُوبِكُمْ Kalbinizin içine iman girmedi. İşte bu kalbine iman girmeyenler kesinlikle kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla gideceği yer cehennem ve cehennemde ebedi kalacaklardır. 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Ama kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir ameli yoksa dahi, İslam'dan niyet amelden üstün, Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedeftir. Hedef tayini yapmış, ben Rabbime ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibi ise hedef tayini yapmışsa, o zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki temel kanunu gereğince Enfal 29'da takva sahibi olması sebebiyle, hedefini belirlemesi hasebiyle o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. يُتُكَفِرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ 1 milyon günahı var. Allah ona 1 milyon sevap veriyor ve böylece günahlarını affediyor. Ve 0 günahın sahibi olan bu kişi gideceği yer cennet. Öyleyse 58 tane ayet-i kerimede cehennemlik olarak cehenneme geçin, bir daha oradan çıkması mümkün değil. Ama hiç cennetlik ameli yok. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği niyetinden dolayı o kişi Allah'ın birinci kat cennetine girebiliyor. Allah razı olsun. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala bütün günahlarını affediyor. Birinci kat cennetine alıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ne kadar cennetlik amel işlemiş olsa dahi Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için amelleri boşa gidiyor. Hem Yunus 45 hem Kehf 105 hem de Zümer 65 amelleri boşa gittiği için. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipine nasıl sımsıkı sarılmayız? Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah Teala Enam 153'te ve enne haza sirat-ı müstakim. Fetebi'uhu ve la tettebi'u subule fetefrakû bike an sebîlî. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın. O sizi sırat-ı müstakimden ayırır. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bu ayetle örtüşen hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. İşte insanlar dinde fırkalara ayrılanlardır, şirktedirler. 19 negatif özelliğin sahibidirler ve şeytanlar da onları tamamen kendi Allah'ın yolundan ayırıyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 114 sureden oluşuyor. 113 surede Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Bu emirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatı cennet, emirlere isyan eden, yasakları işleyenlerin cezası cehennem ve sahabenin hepsinin bu emirleri yerine getirdiğini, 7 tane cennette müjdelendiklerini biliyoruz Allah'ın izniyle. İşte Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve işte Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, açış kapısı, açış anahtarı olan Fatiha'da namaz kılan herkes 40 kere beni sırat-ı müstakime ulaştır. Beni sırat-ı müstakime ulaştır demesinin arkasında İyyâke nâbudû ve iyâke nestaîn, sana kul oluruz, senden ihsan edileriz, müşhidimiz isteni, ehdine sırat-ı müstakim. Öyleyse biz sırat-ı müstakime, daha doğrusu fiziki sırat-ı müstakime, daha doğrusu ruhun sırat-ı müstakimine ulaşabilmek ancak mürşide tabiyetledir. Mürşide tabi olmadan hiç kimsenin emir alemindeki sırat-ı müstakime elini kolunu sayarak ulaşması mümkün değil. O zaman Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. İnşallah Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanların çoğu başkalarına bir yardım yapmadan sürekli karşı taraftan bir şeyler bekliyor. Neden bu kişi bana yardımcı olmuyor? Niçin böyle davranıyor şeklinde sürekli etrafındaki insanları sorguluyor. Bu davranış doğru bir davranış mıdır? Hayır değil kesinlikle. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yani siz tarlaya bir şey ekmediyseniz hasada gidebilir misiniz? İşte insanlar Allah'ın bu kanunu bilmiyorlar. O zaman eğer insanlardan güzellikler size ulaşmasını istiyorsanız siz evvela ilk adımı atacaksınız. Seven sevilir. Kişi etraftaki hiç kimseyi sevmiyor. O zaman da doğal olarak neticesi ne? Etraftakiler de onu sevmiyor. Ama kişi etrafındaki herkesi seviyor. O zaman herkes de onu seviyor. Öyleyse seven sevilir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Bütün mesele biz insanlardan ne istiyorsak bizim o şekilde olmamız lazım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendin için istediğini, kişi ne istiyor kendisine? Yardımcı olmasını istiyor. Sen o yardımı karşıya vermedikçe, kendin için istemediğini, insanların sana kötü davranmasını istemiyorsun. O zaman sen başkalarına kötü davranmayacaksın. Kanun bu. Başkanın seni mutlu etmesini istiyorsun. O zaman sen etraftaki insanları mutlu edeceksin. Evet, bu kanuna uyarsak mutlaka en güzele ulaşırız Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyhi ve berekatuhu kıymetli Cafer Hocam. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Uygun görürseniz bir sual arz edecektim. Her doğan İslam tarafıyla doğar. Anne babası onu sonradan Hristiyan, Yahudi ya da Mecusi yapar. Hadis-i Şerif'in açıklar mısınız? Sizi çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm, Allah'a berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dediğinde hepimizin cevabı var. Kalü vela günü. Kalü vela günü Araf 172 ve 173'te bakın ne diyor. وَاِذَا خَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُورِهِمْ زُرِيَتُهُمْ اَشَدُمْ عَلَى هَفُسُمْ عَلَى سُبْ رَبِّكُمْ. Bununla birlikte Maide 7'yi de ilave edelim. Adem Aleyhisselam'ın zahirinde onun bütün zürriyetini yaratan Allah-u Teala ruhları, fizik vücutları, nefsin üzerine şahit tutuyor. Ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Hepimiz kalu bela diyoruz. Ruh ve fizik vücutta şehitle biz de şahit olduk. Kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemeyesin diye. Şimdi sevgili kardeşlerim, Maide 7'ye baktığımız zaman وَاسْكُرُ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِسَاكُمْ أَلَّذ۪ينَ وَسَاكُمْ اِسْكُلْتُمْ سَمَيْنَ وَاَتَانَ. Bu ayet-i kerime birbiriyle illiyet rabıtası içinde. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. İskultum diyordunuz. İşittik ve itaat ettik. Şimdi Allah-u Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz kalü bela diyoruz. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz semina diyoruz. Öyleyse itaat edin. Ve ruhumuz Allah'a misak veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd veriyor. Teslim olacağına dair. Nefsimiz Allah'a yemin veriyor. Teslim olacağına dair. Ruhumuzun misakinin hatırlatıldığı ayet-i kerime Rad 21. وَالَّذ۪ينَ يَسُعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. İşte misak. Ahdimizin hatırlatıldığı ayet-i kerime Yasin 60-61. أَلَمْ أَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَا اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اَنَّهُ لَكُمْ عَدُونَ مُب۪ينَ وَنَيَبْدُونَ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ. Ey Ademoğlu, şeytana kul olmayın. O size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun. Bu da sirat-ı müstakimin üzerine bulunmaktır. Demedim mi? Ve yeminimiz. Müddessir 38-39-40'da kulü nefsin bir mâkesebet rehînetin illâ ashabil yemin fi cennât. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün nefsler kazançlarına karşı cehennemde rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getirenler müstesna, onlar cennetedirler. Kimdir cennete olanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir cennette şeytana kulamaktan kurtulanlar? Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olanlar. Kimdir misakini yerine getirenler? Hayattayken hidayeti gerçekleştirenler. Yemin, misak ve ahd. Evet, yemin, misak ve ahd. Olay buysa, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tekrar o ayete dönelim. Kıyamet günü hiç kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Allah Teala bu meyanda ne yapıyor? Herkese hayattayken devrin imamını vazifeli kılıyor. Kim hangi dönemde yaşarsa yaşasın, akil ve bali olduğu noktada, Allah'ın ayetlerini düşünmeye başladığı noktada mutlaka hayatta olan bir devrin imamı var. Yaşanmakta olduğu kavmin içerisinde mutlaka bir kavim resulü var. Yakın cenahta mutlaka Allah'ın 7 sava 4 teslim yaşattırdığı bir veli mürşit var. Ve Allah-u Teala diyor ki, kimse benim bundan haberim yoktu diyemez. Bunun manası ne? Bunun manası herkes tebliğe muhatap olur. Mutlaka ya devrin imamı, ya kavim resulleri, ya veli mürşitler o kişiye gelip tebliğ yaparlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin. İşte genel kanun şu. Veli resuller, veli mürşitler, Allah-u Teala Enam 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ مُنْزِرِينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve aracı olarak gönderiyoruz. Kim için müjdeleyici? Daveti kabul edenler için. Kim için uyarıcı? Daveti kabul etmeyenler için. O zaman geliyor ve şey yapıyor. Ama ya kişi davetçinin davetini kabul edecek veya kişi ailede anne babasının dediğini yapacak. Şimdi Yasin suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimize şöyle buyuruyor. "Litunziru kavmen ma unzira abahum." "Litunziru kavmen." Seni öyle bir kavme gönderdik ma unzira abahum. Babalara uyarılmamış. "Fem gafilun." Babalara uyarmış bir kavmi uyarman içindir. Çünkü onlar gaflettedirler. Yani bir çocuk düşünün, babası gafil, uyarılmamış, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyen baba ne yapacaktır? Dilemediği o zanlarını çocuğuna aktaracaktır. Halbuki Allah Teala o çocuğu o babanın elinden kurtarmak üzere ne gönderiyor? Resul gönderiyor. İşte Yasin suresinin başlangıcından itibaren okusak, Yasin bu mukatta tarifte vel Kur'an hakim, hikmet dolu kitap. İnneke leminel mürselin, sen gönderilen resullerdensin. Ala sirat-ı müstakim, sen sirat-ı müstakimdesin. Tenzil-i azizir rahim, aziz ve rahim olan Allah'ın indirmesi. Litun zira kavmen man zira bağım. Babaları uyarmış bir kavmi uyarman için seni gönderdik. Öyleyse bütün resuller insanları Allah'a davet etmekle geliyorlar. Ama baba da çocuğunu o resulün davetini kabul et değil, tam tersi resulü yalanlayarak çocuğuna geleneksel din tatbikatını söylüyor. Öyle olunca o zaman Allah Teala her doğan çocuk İslam fıtratıyla, yani Resul'ün davetini kabul edecek şekilde o hedefle Allah insanı yaratıyor. Ama anne baba devreye giriyor ve onu oradan alıkoyuyor. Kendi zanını çocuğuna aşılıyor. Böylece anne onu, anne baba onu Yahudi, Mecusi ve putperest yapıyor. İsparta'da bir kardeşim muhterem hocam, çalışma ortamında ast ve üst ilişkisi nasıl olmalı? Sorumlulukları neler olmalıdır? Astın ve üstün vazifeleri nelerdir? Sevgili kardeşlerim, herkes bulunduğu yerde vazifelidir. Herkesin bulunduğu yerde bir takım sorumlulukları vardır. Amirse amirin kendine göre sorumlulukları, memursa memurun amirine karşı sorumluluklarını yerine getireceklerdir. Bu tamamen oranın çalışma dizaynı içerisinde gerçekleşti. İzmir'den bir kardeşimiz, riyazet ve mücadeleyi hayatımıza nasıl tadını yansıtabiliriz? Sevgili kardeşlerim, riyazet nedir, mücadele nedir? Ne diyorduk? Bakara suresinden Nas suresine kadar Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapmamızı istediği emirler var. Ve uymamızı istediği yasaklar var. İşte uymamızı istediği emirler, nefsimizin kalbindeki afetler sebebiyle nefsimizde var isyan ediyor. İşte bu isyan eden nefsimize o emirleri zorla yaptırmak, mücadeleyi, nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiillere nefsimiz iştah duyar ve onları işlemek ister. Onları işlemek istemenin karşısında irademizle duracağız ve onları nefsimize vermeyeceğiz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet de nefsin sevmediği şeylere çevrili. Şimdi cehennem, nefsin sevdiği şeyler, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 afet. Aslında bununla ilgili bir slayt da yapabiliriz inşallah. Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış, cennet de nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Yani cennet ruhun hasletleriyle çevrili, cehennem de nefsin afetleriyle çevrili. Böyle bir slayt yapabiliriz. O zaman cehenneme gidenler nasıl insanlardır? Cehenneme gidenler, cehennem nefsin sevdiği şeylere çevrilirse, nefsin manevi kalbinde 19 tane afet, bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işliyorlar. Cennet de nefsin istemediği şeyler çevrilir. Yani cennet de ruhun hasletleriyle çevrilir. Ona da ait bir sıra yapalım. Nedir ruhun hasletleri? Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik. Dolayısıyla şöyle bir daire şeklinde cehennem ve onun etrafında 19 afeti temsil eden nefsin afetleri, daire şeklinde bir cehennem, bunu anlatmak babında söylüyorum. Onun etrafında 19 tane haslet. O zaman sevgili kardeşlerim, yaratılışa baktığımız zaman ruhumuz sadece Allah'ı diliyor. Ama Allah'ı dileyen ruhumuz hedefine ulaşabilmesi için cennetin üzerinden geçmesi lazım. İşte kim birinci kat cenneti istiyorsa ruhun talebi onun Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim ikinci kat cenneti istiyorsa ruhun talebi olan mürşidine tabi olacak. Kim üçüncü kat cenneti istiyorsa ruhun talebi olan yedi kademenin nefsini tezkiye edecek, ruhunu Allah'a ulaştıracak. Üç tane cennet ama hepsi ruhun talebine uygun. Fakat cennetin ruhun cennetle alakası yok. Ruh neyi istiyor? Allah'ı istiyor. Yetmez. İkinci merhalede ruh Allah'ın zatını görmeyi diliyor. Nefsin kalp gözüyle Allah'ı görülebilir, bir de ruhun baş gözüyle. O zaman ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra bir de Allah'ın zatını görmeyi diliyor. Nefs ise bu ruhun yolculuğunda Allah'ın zatına ulaşmada, Allah'ın zatını görmede nefsin afetlerindeki muhteva zikirle azalıyor, daimi zikirle temizleniyor ve irade teslimiyle o kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra Allah ona zatını gösteriyor. Neyle? Nefsin kalp gözüyle ve ruhun baş gözüyle. Allah razı olsun. Fransa'dan bir kardeşimiz, bir izin muhterem hocam, birinci suali. Muhterem efendimiz gece ibadetleri sohbetinde İsra suresi 79 ve 80 ayetlerindeki Allah katından yardımcı sultandan bahsederken İbni Arabi Hazretleri Allah katında bu sultan ulaşmış diyor. Allah katından bu sultan ulaşmış diyor ve fizik ötesi ilimden haberdar olmuş İbni Arabi Hazretleri, bu sultan her evliya için lütuf edilir mi? Allah tarafından liyakat sahibi herkese yapılır. Çünkü Allah'ın en sevdiği kanun, liyakat, mükafat kanunu, neye layıksa Allah Teala onu veriyor. İkinci suali, İsra suresi 79-80 ayetlerini açıklar mısınız? İsra suresi 79 ayet-i kerimesinde Allah Teala teheccüd namazını açıklıyor. Gecenin bir kısmında uyan, sana özel nafile olarak onunla Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni makamı Mahmud'a bahsetmesi, ulaştırması yakındır. 80'de de Kur'an Rabbi adhani mutkale sıdkın ve ahrinci murhaca sıdkın ve canli mülülünke sultanı nesire. Peki Rabbim beni sıdk ile dahil et, beni sıdk ile çıkar, yani dünyaya sıdk ile dahil et, kabire sıdk ile dahil et ve kabirden beni sıdk ile çıkar. Burada kabir söz konusu. Nasıl kişi nasıl yaşıyorsa öyle olur, nasıl ölürse öyle dirilir. Beni sıdk ile dahil et, sadıklardan olarak. Beni sıdk ile çıkar ki gerçekten de öyle. Beni senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Allah razı olsun. Yani beni bu standarda ulaştır buyuruyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bugün Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, şu anda benim dönemimde müminler, pardon münafıklar müminlerin içerisinde gizli. Ama ahir zamanda ise müminler münafıkların içerisinde gizlenecektir. Öyle olunca düşünün, etrafta insanların %90'dan fazlası bu dizanın içerisinde küçücük bir grup mümin olarak Allah'a imanıyla, Allah'a olan sadakatiyle dinini yaşıyor. Öyle olunca çevredeki baskılar sebebiyle zaman zaman bu duruma düşüyor. Çok sıkıntılar geçiriyor. Mesela sahabe 3 yıl ambargo altında kalmışlar. Ama hiçbir zaman imanlarında bir sarsılma olmamış. Böyle günler geçireceksiniz. Allah her şeye kadir. Zikrinizi yapmanız halinde mutlaka bu güzelliklerin de rahatlıkla geçebildiğinizi Allah'ın yardımıyla göreceksiniz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Rekatü Muhtar Hocam. Hocam sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. İnsanların canları neden sıkılır? Bundan nasıl kurtulunur? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi.

daimi zikri farz kılmış mı? Farz kılmış. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Feiza kadaytumus salate feskurunallaha kıyamen kuvden ve ala cunubihim. Namazı bitirdiğiniz zaman ayaktayken, otururken, yani suya atarken hep Allah'ı zikredin. Üç halin içinde de Allah Teala zikretmemize emir buyuruyor. Ama kişi zikretmiyor. Zikretmediği zaman otomatikmen nefs aklı ikna ediyor ve kişi şer işliyor. Zikri farz kıldığına göre zikretmediği zaman derecat kaybedecek. O derecat kaybı ruhun nefse yaptığı azapla sıkıntı yaşayacak. Allah Teala da fizik beden azap edecek. Örneğin Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerinde bahsi geçen ayetlere baktığımız zaman bir dumandan bahsediyor. Bu duman cehalet dumanı. Her tarafı sarmış durumda. Bilmiyorlar. Bu cahiller neyi bilmiyorlar? Allah'a ulaşma dileğini bilmiyorlar. Bilselerdi bu dilekle Allah onları mutlaka mürşidine ulaştırırdı. Mürşide tabiyetle Allah Teala bütün hedefleri bir bir onlara nasip kılardı. Ama bilmiyorlar. Bilmedikleri için de nefslerine tabi oluyorlar ve peşinden azabı yaşıyorlar. İşte bu azap içinde olanlar Allah'tan talepte bulunuyor. Bizden bu azabı kaldır, biz müminleriz. Halbuki bilselerdi müminler için bir azap yok. Müminler için her şey hayırdır. Hayırsa azap olabilir mi? Mümkün değil. Hoşuna giden bir durumla karşılaştırırsa mümin ona şükreder. Kendisini üzen bir durumla karşılaştırırsa buna sabreder. Her ikisi de onun için hayırdır. Ama biz müminleriz diyen kişi azapta. Demek ki ağzından çıkan sözleri kulaklar işitmiyor. Kendi zanlarına tabi olarak kendilerini mümin zannediyorlar. Aslında gerçekten mümin değiller. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an Her An Mutfor'un sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Suri Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenemezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar. Korkan
korktuğundan kaçıyor.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç değil. Ne münasebet diyor. Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? O zaman şunu görüyorsun ki, mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara Ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, alemler nasıl yaratılmıştır? Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de alemlerin nasıl yaratıldığına dair bilgi var mıdır? Evet. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde "Evelem yerellezine keferu enne semavati vel ardı kanet aratkan." O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti? "Fefetaknahunne" ve biz onların arasını ayırdık. Ve cealna minel mai kulli şeyin hay ve her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı ve Allah Teala yaratmayı diliyor. Her şeyi çift olarak yaratıyor Allah Teala. Bu yaratmada o bir tek noktayı patlatan Allah Teala 6 zaman parçasında 6 yevmde 3 asıl ve 3 de onların zıttı olmak üzere 6 tane alem yarattı. Zariyat 49 ve min kulli şeyin hadakna hum zevceyni leallekum tezekkerun. Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık ki umulur ki tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala vardı, başka bir şey yoktu ve Allah gökleri ve yerleri 3 asıl ve 3 takıştırmak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Hadis 4. Huvellezî halaka semâvâte vel ardı fîsitte eyyâm. O yüce Allah ki gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. Sümme istavâ ilel arş, sonra arşa istiva etti. Ya'lemu mâ yulcû fil ardı ve mâ yuhricû minhâ ve mâ yunzilu minessemâi ve mâ yurcû fîhâ. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَس۪يرٌ. Allah yaptıklarınızı görendir. İşte Hadis suresinin 4. ayet-i kerimesi bu hakikati bize söylüyor. Kur'an-ı Kerim 7 alemden bahsediyor. 7. alem yokluktur. Yokluk yaratılmamıştır. Yokluk zaten mevcut olmayan demektir. Allah-u Teala elektronlarda vücuda getirdiği temel değişiklerle alemleri birbirinden kesin şekilde ayırmıştır. Evvela Allah-u Teala enerjiyi yarattı. Günümüz nükleer fizik ve nükleer kimyada nötrino adıyla anılan enerjiyi de çift yarattı. Sağ spinli bir nötrino, sol spinli bir nötrino, sağ spinli bir karşıt nötrino, sol spinli bir karşıt nötrino, sağ spinli bir antinötrino, sol spinli bir antinötrino, sağ spinli bir karşıt antinötrino, sol spinli bir karşıt antinötrino olmak üzere zahiri alem karşı zahiri alem, gayb alemi ve karşıt gayb aleminin elektron karşıt elektron, pozitron ve karşıt pozitronlarını vücuda getiriyor. Böylece 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alem, 7.si de yaratılmayan alem yokluk. Allah Teala zatıyla yoklukta ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. İkinci sual, alemlerin yaratılma sürecinde insanlar ne zaman ortaya çıkmıştır? Alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah-u Teala Enbiya 30'da biz hayatı sudan başlattık buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle hayat dizaynı devam ediyor. Suda başlayan tek hücreli bir amip, çeşitli hücrelerin bir araya gelmesiyle sudaki geniş çeşitli canlı türleri, bunların karada devamı, en sonunda maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri söz konusu. Allah Teala bu konuyu Nur Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde şöyle dile getiriyor. Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı ise dört ayağı üzerinde yürür. Yani sürüngenler, iki ayaklılar ve dört ayaklılar olmak üzere hayvan türlerini vuracağı getiriyor. Allah dilediği şeyi yaratır. Muhakkak Allah Teala her şeye kadirdir. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmıştır. Ama insanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Örneğin bitkiler, hayvanlar ve insanlar arasında oksijen karbondioksit döngüsü içerisinde birbirine ihtiyaçlıdırlar. Bitkilerin ürettiği artık madde oksijen, hayvanların ve insanların ürettiği artık madde karbondioksit. Karbondioksit bitkilerin hayati maddesini oluşturuyor. Oksijen de insan ve hayvanların hayati maddesini oluşturuyor. Allah Teala her şeyi birbirine ihtiyaç içerisinde yaratmış. Üçüncü, Enbiya Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللّٰهَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İnsanın dışında bütün kainat insan için yaratılmış ama insan Allah içindir. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمْيَعًا مِنْ, göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi insanın emrine musahhar kıldık. Ali İmran suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala ne buyuruyor ki Ali İmran 33'te İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin. Muhakkak ki Allah Hazreti Adem'i yarattı, Hazreti Nuh'u yarattı, Hazreti İbrahim'in ailesini ve İmran ailesini alemlerin üstüne seçti. Bunlar hepsi nebileri oluşturuyor. Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim ve İmran ailesi alemlerin üstüne seçti buyuruyor. Öyleyse bütün alemler insanlar için ama insan Allah içindir. Üçüncü sual, kıyametin kopması bütün alemlerin yok olacağı manasına mı gelir? Rahman suresinin 26-27. ayet-i kerimesinde Kullu men aleyha fan وَيَبْكَ وَشَيْ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْاِكْرَامِ, her şey fanidir. Sadece Rabbinin zatı baki kalacaktır. Bir gün bütün bu alemler kıyamette birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacaktır. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacaktır. Ne zaman ki Allah'ın bütün bu gezegenleri, bütün bu yıldızları, kainatın şeklini hiçbir zaman bozmayacak kuvvette aynı hızda büyütmesini temin eden kinetik enerji sona ererse, o zaman kainatın büyümesi duracak ve zaman da duracak. İşte bu kıyametin kopması anıdır. Allah Teala Hud suresinin 107-108. ayet-i kerimelerinde cennet ve cehennem hayatının da bir gün sona erdiğinden bahsediyor. Halidina fiha ma damati semavati vel ard illa men şa'a rabbuk ene rabbeke fa'ali lima yuridu. Gökte cennetin ve cehennemin gökleri bir yere çatladığı zaman. Öyleyse cennet hayatı, cehennem hayatı, dünya hayatı ile mukayese edildiği zaman bir sonsuzluğu ifade ediyor. Ama Allah'ın dışında her şey yaratılmış olması hasebiyle bir başı var, bir sonu var. Cennet de mahluktur, cehennem de mahluktur. Bir başı var, bir sonu var. Başı ve sonu olmayan sadece Allah'ın zatı. Ne kadar geriye giderseniz gidin hep Allah vardır. Ne kadar geçmişe giderseniz gidin yine hep Allah var olacaktır. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bütün alemleri insanlar için yaratmış ve emrini amade kılmış. İnsanlardan isteği ise Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olmaları. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Onun söylediklerini yapmak, yasakladıklarından kaçmak.
3: Allah için ibadet anlıyorum.
4: Dua Allah rızası için her şey, yani cömertlik, yani hayr-ı halet, hece gitmek şeyi de Rabbim inşallah biz Rabbe ulaşıyor.
5: Hastalığa yakalanmadan önce namaz kılıyordum. Allah'ım kabul etsin. Sonra bu hastalıktan sonra namazı da unutturdu. Yani çok sıkıntılı bir dönem oldu benim için. Yani şimdi onunla mücadele ediyorum. Bu hastalık dediğim yani Allah'tan geldi. Hani isyan etmiyorum. Diyorum ki Allah'ım varsa daha üstüme yükle. Yani razıyım, senden gelecek olan her şeye razıyım diyorum.
1: Peki yaşarken, bu dünyadayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: İstersen ulaşırsın.
3: İsteklerimizle ulaşabiliriz. Dua ederek, zikrederek, onun dediği ibadetle yaparak öyle ulaşabiliriz. Başka ulaşamayız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onun ümmeti kulu, yani iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız.
1: Allah-u Teala'ya ulaşabilmemiz için bunu istememiz gerekiyor Allah'tan. Hacı Bayram gibi, Mevlana gibi Allah dostu olmayı. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İstiyorum. Neden istiyorum?
5: Benim de dualarımı kabul etsin. Şu hastalıktan kurtulayım. Tek derdim bu yani.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Allah'a dua ederek, zikrederek ulaşırız. Vefat ettiğimiz zaman ulaşırız. Onda da iyiysek ulaşırız. İyi değilsek ulaşamayız. Ölüp de Allah'a ulaşamayan bir insan var mıdır? Hayır. Ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak geri döner. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi Allah'a gördükleri an ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anlayacaklardır. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلِكُ الْمَتُ الَّذ۪ينَ وِكُلَ بِكُمْ سُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ama Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesi وَاِنِي بِلَا رَبِّكُمْ اَسْتِمُوا لَهُ مُقَبْلِيَتِكُمْ رَزَبْ سُمَا لَا تُمْسَنُونَ. Zümer 54. O halde Allah'a yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelmeden evvel. Yoksa yardım olmazsınız. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala Rad 21'de bizlere açıklıyor. اَلَّذ۪ينَ يَسُنُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى. Onlar Allah'ın Allah'a ulaşılmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Ruhun Allah'a vasıl olabilmesi kişinin kendi serbest iradesiyle Allah'a mülaki olmayı dilemesi gerekir. Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Dünya hayatını yaşarken mutlaka Rablerine mülaki olacaklarını, ölümle birlikte bir kere daha ruhun Allah'a döneceğini yakin olarak inanan, yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Tebliğe muhatap olup da Yunus 7-8'e göre kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatından razı ise o zaman o kişinin kazancı sebebiyle gideceği yer cehennem. Mülk suresinin 2. ayet-i kerimesinde Tebârekellezî biyedil mülke ve alâ kulli şeyin kadir ellezî halakal mevte vel hayâte liyebliyokum eyyüküm ahsenu amela. Allah Teala ölümü de yarattı, diriliği de yarattı, hanginizin ahsen amel işleyeceğini tespit etmek üzere. Mü'min suresinin 49. ayet-i kerimesi ölümle ruhun Allah'a ulaşması durumunda kişi diyor ki Mü'min 99. Feiza ahadakum el-maut. Birinize ölüm geldiği zaman kalu rabbi erciun. Beni tekrar dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli işleyeyim diye. Hatta izacakan adehum mektu, ölüm geldiği zaman beni dünyaya geri gönder. Terk ettiğim salih ameli nefs eskesini işlerim. Artık bu onun kendisinin lisanıyla söylediği bir söz. Boş bir kelimedir. Bahsedecek güne kadar onların arkasında berzah alemi vardır. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Peygamber Efendimiz'e alemleri rahmet olarak göndermiş ve bu rahmetten faydalanmamız için onun varisi olan mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim, irfan sahibi bir insandır yani mürşit. Yani hakiki ilimdir.
3: Mürşit demek ilim demek benim için yani başı değil yani ilim öğretmek, bilmek, irfan demek yani onlar öğretmek demek.
2: Onlar Allah dostları, Allah'a ulaştırırlar. En güzel şeyleri biz onlardan öğrenmedik mi?
4: Allah bizim onları anlatacağız Rabbim ilahim. Allah'ın dostları, Allah dostları.
1: Peki bu zamanda da Allah dostları var mıdır sizce?
5: Olmaz olur mu? Yani hocalarımız var, Diyanet'teki hocalarımız var, bizden bilgililer, bizden ilim irfan sahibi kişiler.
3: Ya vardır illaki ama biz yani biz yakınımızdadır, uzağımızdadır. Bilemiyoruz ki nerede olduğunu yani bilsek.
4: Belki var, biz bilmiyoruz. Belki var.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Hiç benim kimsem yoktu. Bir sürü dostum oldu. Bir sürü insan şeyim oldu. O Allah dostları çok muhterem bir insanlar.
4: Rabbim neye nesil ederse ulaşırım beraber şeydir. Rabbim nesil etmezse başka bir şey yok.
3: Vallahi araştırarak buluruz herhalde. Sizler gibi, sizin gibi yani siz biliyorsunuzdur nerede olduğunu, nerede yaptığını, nerede ettiğini.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı istiyor. Hacet namazı kılarak Allah Teala'dan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: Evet, olabilir yani. Dediğiniz gibi hacet namazı dediğiniz gibi kılınabilir.
4: İnşallah o kadar dua ediyorum ki, o kadar dua ediyorum ki Rabbim.
0: Misafirimiz mürşit. İlim irfan sahibi bir insandır. Mürşit hakiki ilimdir dedi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Her ne kadar insanlar hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyorlarsa da Allah Teala öyle söylemiyor. Hayatta en hakiki mürşit Allah'tır. Hayatta en hakiki mürşit Kur'an'dır diyor. Bu ilim dedikleri şeyi Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeymiş gibi ifade ediyorlar. Oysa ki ilimlerin hepsi topal ayaklarla yürüyor. Hiçbirisi pozitif ilim değil. Bugün kendilerini alim sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olmamışlar. Öyleyse ilimsiz din kördür, dinsiz ilim topaldır. İşte pozitif bilim dalı diye zikrettikleri şey, matematiğin dışındaki her şey, fizik ötesini kapsamıyor. El-Cabir'in matematiğe negatif sayıları koymasıyla, Kur'an gerçeğini yaşayan tek bilim dalı matematiktir. Câsiye 23'te, hevasını ilah edinenleri görmedin mi? Bir ilim üzere Allah onları deratta bırakmıştır. Kimdir hevasını ilah edinen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan? Halbuki Maide 35'te ya yolda zina müttakullaha vabdehuyle vesilete, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Üç yakin hali var. İlmel yakin, aynel yakin, vakkal yakin ve ilim ve irfan. İrfan fizik ötesi muhtevayı da içine alıyor. Kimin kalp gözü, kalp kulağı açılmışsa o irfanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim muhtevası içerisinde kalp gözü, kalp kulağı açık olmayan mürşidinden ilim alanlar, onlar ilm-i yakinin sahipleri. Fakat daimi zikirde olmamasına rağmen kalp gözü, kalp kulağı açılmış, onlar da irfanın sahipleri. Ama kişi daimi zikre alışmışsa ona hikmetin sahipleri ve iradesini teslim edenler, onlar da hikmetin ötesine sahip olanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe alemlerin sırlarını öğrenme yetkisi vereceğini açıklıyor. Sizce zikri diğer ibadetlerden farklı kılan nedir?
2: Allah'a ulaşmak demek ya, zikir etmek ne demek? Allah'ı anmak demek ne güzel bir şey ya.
4: İnsan zikir yapsa, namaz kılsa hem huzur veriyor hem mutluluk veriyor. Onlar da başka, namazda, duada başka bir şey, güzel başka bir şey yok.
3: Ya daha da yakınlaştırmak ya Cenab-ı Allah. Zikir demek yok yani benim bildiğim. Bol bol zikretmek, Allah'ın isimlerini sanmak, onlarla zikredersen ulaşırız.
5: Ama bir de şöyle bir şey var, hani kendilerini hoca zannedip de hani çıkıyorlar, böyle bağırıyorlar, çağırıyorlar, o değil. Allah'a gönülden zikredeceksin, aşkla, sevgiyle.
1: Peki zikrettikçe sizce mutlu olur muyuz?
4: Valla zikse ben çok mutlu oluyorum, bilmiyorum milleti bilmiyorum, ben çok mutlu oluyorum, namaz kılıyorum çok mutlu oluyorum. Dua ediyorum çok mutlu oluyorum, böyle yerlere hiç bayram falan gelse çok mutlu oluyorum, ben çok mutlu oluyorum.
3: Etmez olur mu? Çok mutlu eder zikretmek. Her zaman. İşin rast gider, güçün rast gider. İnsanlar diyorlar iyi olur yani bazı insanlarla yani.
1: Peki zikrettikçe insanlarla ilişkilerimiz nasıl olur? Onlarla iyi anlaşır mıyız?
4: İnsan insana iyi karşılıyor. Rabbim ben herkesi seviyorum yani. İnsan oralık herkesi seviyorum. Rabbim herkesi hidayet nesip etsin.
2: Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri hiç sevmiyorum. Sevmediğim için de onlar da beni sevmiyor.
0: Misafirimiz Allah'ı sevenleri çok seviyorum. Sevmeyenleri ise hiç sevmiyorum. Sevmediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Allah'a muhabbet duymayan insanlara karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek. İşte başlangıç noktasında herkes ayetlerden gafil, herkes hüsranda, sağır, dilsiz ve kör, küfürde, şirkte, delalette, şeytanın kulu dostu durumda vesaire, bütün bu negatif koşullar söz konusu. İşte kişi şeytanın kulu ve dostuyken davete muhatap oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi kendisini tağuta kul olmaktan, tağut insan şeytanlara, cin şeytana ve şeytan şeytanlara kul olmaktan kendisini kurtarıyor. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse kişi bu tağutlara buğz ediyor. Allah için buğz ediyor. Çünkü bu tağutlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Öbür taraftan Allah'ın dostları var. Kendisi Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olan, onları sevmek imanın esasını teşkil ediyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesine bu sebeple bana ulaşanın yoluna tabi ol. İnsanları sevmek Allah'ı sevmenin işaretini taşır. Allah'ı sevmeyen insanlar başkalarını da sevmeyenlerdir. zalime de mazluma da yardım etmek asıldır. Ama Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar vermeye yönelmişse o zaman aynı şey söz konusu değil. Zalime, mazluma yardım edeceğiz. Fakat Allah ve Resulüne karşı o kişi bir zarar içindeyse ona kesinlikle farklı davranmak söz konusu. Hadis-i şerifte يَسُرُوا وَلَا تُعَسُرُوا بَشْرُوا وَلَا تَنُفِرُوا kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Hadis-i şerifte de Emine Sultan-ı Peygamber'in zalime de mazluma da yardım ediniz buyuruyor. Yani kısacası bizim dışımızdaki herkesi sevmemiz asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cappar hocam. Bir sorum olacak inşallah. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim kalbimden inşallah Efendimizin ümmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar. Berzah aleminde yaşayanlar dünyadaki yakınlarının nasıl olduklarından haberdar olurlar mı? Evet, olurlar. İzin alabilenler bu dünyaya mutlaka gelirler ve yakınların hangi durumda olduğuna bakarlar. Kalp gözü açık olanlar da onları sık sık görürler. İki alem arasındaki bağları her zaman vardır. Bu dünyada yaşayanlar da bir gün mutlaka kıyametten evvel oraya gideceklerdir. Kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Vakıa suresinin 75. ayet-i kerimesinde فَلَا اُقْسُمُ بِالْمَوَاقِعِ النُّجُمِ yıldızların mevkilerine yemin ederim. اِنَّهُ لَوْ قَاسَمُ لَتَعْلَمُونَ اِنَّهُ لَقُرْعَانٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَقْنُونَ لَا يَمَسَّهُ اِلَيْهِ مُتَهَرُمْ Tay mekanla da gidiş söz konusu, rüyalarla da gidiş söz konusu. Ne demiştik? Kara delikler başka alemlere geçiş kapılar. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dedeniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine, kara delikten geçtiniz. Bu dünyada da gene bir koordinattasınız ama o alemi siz de görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Allah razı olsun. Programımıza sizden gelen suallerle devam ediyoruz inşallah. Sivas'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalı ve davranmalıyız? Ailemizde tabi olan ve olmayan kişilerin davranışlarına nasıl bakmalıyız ve davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabi olmayanlar nefslerin tesiri altında muhakkak ki negatif davranışlar sergileyeceklerdir. Biz onları hoş görmeliyiz. Kusurlarını değil, onların güzel taraflarını görmeliyiz. Tabi olanlar da onları sevmeliyiz. Onların mutluluğu istikametinde her gayreti göstermeliyiz. Tabi olanların da mutluluğu için çalışmalıyız. Tabi olmayanların mutluluğu için çalışmalıyız. Çünkü yaratılışta her şey insan için ama insan Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. Allah razı olsun. Tokat'tan bir izleyici Muhterem Hocam, Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu nedir, açıklayabilir misiniz? Allah'a ulaşma dileğimiz serbest irade ile olduğuna göre, evet. Burada ruhun, nefsin ve aklın fonksiyonu. Sevgili kardeşlerim, halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimizin bir cevabı var. Kalu Bela günü. Kalu Bela gününde Allah-u Teala ruhumuzdan İsa kalmış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücuttan ahd almış, Allah'a teslim olacağına, nefsimizden yemin almış, Allah'a teslim olacağına dair. Fizik vücudun kumandanı akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor akıl. Kişi tebliğe muhatap olduğunda ya daveti kabul eder veya etmez. İradesiyle daveti kabul ederse o akleden birisidir. Daveti kabul etmediği takdirde akletmeyen, delaletteki durumuyla devam eden, delalette kalan birisi olarak söyleyebiliriz. İlk etapta ruh irade bu akıl üçlüsü mutlaka kişiyi Allah'a dost kılar. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse iradesini kullanmayan, akletmeyen, nefsine tabi olan birisi durumuna düşer. Nefsin manevi kalbinde afetler vardır. Ruhun kalbinde ise hasletler vardır. Hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakla fiilleri işlemeyen, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işlemeyen yapıdadır. Çankırı'dan bir kardeş muhterem hocam, gizli şirk ne demektir? İslam'ın 5 şartını yerine getiren bir insan gizli şirkten kurtulmuş mudur? Açıklar mısınız? Hayır. Gizli şirk, kişinin nefsinde 19 tane afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ben artık eskiden olduğu gibi ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, elleri yontuklarını tapmaz. Ama ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. İşte nefsin 19 afeti, Kur'an'daki adı heva. Her olayda hevasını ilah ediniyor. Nefsin bir afetini Allah'ın yerine koyuyor ve ona tapıyor. İşte bu hevasını ilah edinen insanlar, onlar gizli şirk içinde. Gizli şirkten kurtulabilmek için mutlaka ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilememiz gerekir kalpten. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar gizli şirkten kendilerini kurtaranlardır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hacet namazını ilk kıldığı an mürşidini görebilir mi? Kalpten ulaşmayı dileyen huşu sahibi herkese Allah Teala hacet namazıyla mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Zamanı Allah tayin eder. İlk kerede de gösterebilir. Üçüncüsünde de gösterebilir. Yedincisine göre. Tamamen o Allah'ın iktidarındadır. Allah keyfi mayaşadır. Her şeye kadirdir. Ama huşu sahibi ise Allah mutlaka gösterir. İstanbul'dan bir izleyicimiz muhterem hocam, Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler kimlerdir, açıklar mısınız? Hakk'a ulaşıp Hakk'ı tavsiye edenler ruhlarını Allah'a vasıl edenlerdir. Ermiş evliya olanlardır. Allah razı olsun. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde bir sürü hoca, mürşit var. Bunlardan herhangi birinin sohbetlerine gitmek ya da elini öpmek bizi Allah'a ulaştırır mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Mürşidin tayini Allah'a aittir. En üst seviyedeki mürşid her zaman devrin imamıdır. Allah'ın tasarrufundadır. Allah ona öğretir. O da Allah'ın emriyle bizlere öğretir. İkinci etapta her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ayetleri açıklayan Allah'ın veli resulleri var. Onlar da mürşittirler. Devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Veli resuller ise irade rafinde Allah'tan aldığı emirleri %100 yerine getirirler. Onun için resule itaat Allah'a itaattir. Bu resul devrin imamı olabilir. Bu resul diğer kavim resulleri olabilir. Ama Allah resullerine insanlar itaat etsin diye gönderiyor. İşte Nisa 64 ve ma arsalna min resulin illa yuta'a biznillah. Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Nisa 80'de resule itaat Allah'a itaattir. Öyleyse resule itaat Allah'a itaatse, Allah resulleri insanlar itaat etsin diye gönderiyorsa, itaat edenler kimlerdir? İtaat edenler Resul'ün davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyen, itaat edenler 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar. Bunlar Allah ve Resulüne itaat ederler. Ama günümüzde emaniyeden beslenen, el yazması kitaplardan ilim edilmiş insan mürşit değildir ama bidatlarla din öğretiyorsa onun elini öpmek, ona uymak doğru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâine uyan beni tekzip etmiştir. Beni tasdik eden kişinin kendisine ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanı inkar etmesi lazım. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk Programı'nın sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk Programı'nda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha mazalavah.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tane misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu forumun sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Adana'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Eğer Nur TV ve MPL TV olmasaydı, Allah'a ulaşmaktan haberimiz olmazdı. Sorum şöyle. Camilerdeki imamlar Allah'a ulaşmaktan neden haber vermiyorlar? Diğer kardeşlerimize yazık olmuyor mu? Sevgili kardeşlerim, onlar ilmi Allah'tan almayan, öğrenmeyen insanlar, ilmi insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların Kur'an'ın dışından öğrendikleri din ilmi ne emaniye diyor. Bakara 78, 79, 80. وَمِنْهُمُ الْاُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَاِنْهُمْ لَا يَزِنُّونَ Onlardan bir kısmı ümmilerdir. Onlar kitabı bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Sadece kişilerin yazdığı kitapları bilirler. Bunlar sadece zanda bulunuyorlar. Artık elleriyle emani bilgiler içeren kitabı yazanlar vay haline. Sonra da onu az bir yöne karşına satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. İşte onlara yazıklar olsun. Neden Allah'ın indindendir? Birçok kişi profesör derim kitabımı okudun mu diyor. Elleriyle yazdıkları şeylerden dolayı yazıklar olsun onlara kazandıkları şeyler sebebiyle. Ne yazıyorlar sevgili kardeşlerim? Öyle bir şeye inanmışlar ki İslam'ın 5 şartı onları mutlaka kurtuluşa ulaştıracak. Çünkü diyorlar biz İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşırız. Ama nasıl kurtuluşa ulaşmak? Emaniyeye tabi olan bu insanlar ateş bize sayılı günlerden başka asla dokunmayacak. Günahlarımız kadar yanıp cennete gireceğiz. Yani kişinin günahları var, sevapları var ve o sebeple de devamlı bu insanlar şu hayırdır, bu hayır derecat kazandıracak fillerin peşinden koşuyorlar. Ama hesap etmedikleri şey şu. Dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için Allah-u Teala 3 ayet-i kerimede bir Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Çarpıcı olsun diye 5-5'lerle bunlar ayetler olmayacak. Şimdi bunlar Allah'ın hükümleri. Yunus 45'te ne diyor? قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ Yani lik Allah'ı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eremezler. Onların gideceği yer cehennem. Kehf 105 اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ كَبِرُوا بِعَاتِ رَبِّهِمْ Ama Kehf 103, 104, 105'te bunlar cennetlik amel işlerler. İslam'ın 5 şartı cennetlik amel. 500 yılda yapsa lika Allah'ı inkar ettiği için Allah'ın ayetlerine lika Allah'ı inkar ettiği için habidat amalu. Şimdi bu insanlar diyebilirler ki neden ne? Biz Kur'an'a iman ediyoruz ve başımızın üzerine koyuyoruz. Güzel de Kur'an'a iman edip baş üzerine koymak yeterli değil. Lika Allah Kur'an'ın bir hükmü. 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenleri Allah deralete bırakıyor. Ve 7 grup ayet-i kerimede Allah Teala deralete olanların gideceği yer cehennem. Bakın 7 ayet. Lika Allah'ı dilemeyenleri Allah deralete bırakıyor. Ve 7 grup ayet de deralete olanların gideceği yer cehennem diyor. İstediği kadar cennetlik amel işlesin. Allah'ın Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Delalette ise o kişi gideceği yer cehennem. Ama bu insanlar bunu hiçbir zaman kale almıyor. Şeytan onlara unutturmuş. Neyi unutturmuş? Şeytan onlara zikri unutturmuş. Ne diyor bu insanlar? Ölümle ruh Allah'a ulaşır. Ölmeden ve ruhuna Allah'a ulaşması imkansız. Yok diyor. Yok diyorsa o zaman dilemeyecektir. Dilemediği zaman da cehenneme gidecek. Çünkü ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Hazreti İsa Aleyhisselam da söylüyor. Ruhun iki şekilde
Allah'a ulaşacağına iman eden kişi ölümsüzlük sırrına ermiş demektir. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّهُمُ الْاَقُ رَبُّمْ Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması وَاَنَّمُ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve ölümle ruhuna Allah'a dönmesi. Şimdi herkes için ölümle ruhuna Allah'a dönmesi var ama hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması hadiste de zikrediliyor. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması şirksiz ulaşmak, mülaki olmaktır. Ölümle ruhuna Allah'a ulaşması ise şirkli. Hayattayken ruhuna Allah'a ulaştırmayan kişi ölümle ruhuna Allah'a ulaşırsa şirkin içinde

Onun için bu insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i arkalarına etmişler. İblis onlara unutturmuş. İkinci sual bir izleyici muhterem hocam. Benim düşünceme göre Allah'a ulaşmak Allah'ın rızasını kazanmakladır. Allah'ın rızası ise Allah'ın Resulüne örnek almakla olur. Bu düşüncem Kur'an'a uyuyor mu? Hayır sevgili kardeşim. Tabii ki 7 safa rıza var. 1. safa rıza şükürle gerçekleşiyor. 7 safa rızayı alalım. Yani sadece kendi kafanızdakilerini değil. Kur'an ne diyor bu? Sen ben düşünceme göre eğer senin düşüncen doğru olsaydı o zaman din düşüncenden ibaret olurdu. Din Allah'ın vahyinden ibarettir, Kur'an'dan ibarettir. İşte burada 7 safa rıza var ve 1. safa rıza eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Kimdir şükreden kişi? Kimdir küfreden kişi? Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرَ اِمَّا كَفُرَ. Biz ona iki yol gösterdik. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Şükredenler kimler? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar. Öyleyse Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi küfreden birisidir. O zaman Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksın? 1. safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Sen de dilemiyorsun. O zaman Resulü zaten örnek alamazsın. Giriş kapısı bu inşallah. Bir izleyici mühterem hocam tam anlamıyla 15 yıldır ibadet ediyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, günahlardan kaçmak için çaba sarf ediyorum. Başta İslam'la ilgili tevhid-i Kur'an, Fizilal-i Kur'an, İslam tarihi, Osmanlı tarihi, çeşitli İslam'la ilgili çok eser okudum ancak aradığımı bulamadım. Sizin İslam tasavvuf ve mutluluk kitabınızı okudum. Bir hazine bulmuş gibi sevindim. İbadetlerimi çoğalttım. Bundan sonra ne yapmalıyım açıklar mısınız? Yapman gereken şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazıyla Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olmak. Hacet namazı Allah'a ulaşmayı dilemek için Allah Teala katından her kavmin içinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiyor. O veli resuller insanları Allah'a davet ediyorlar. Daveti kabul edenler, işitenler onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Daveti kabul etmeyenler de onlar işitmeyen sağır dizsiz ve körler onlar delalette kalanlardır. O zaman sen eğer işitenlerden sen Allah'a ulaşmayı diledim o zaman 2. safhası mürşide tabiyet. Ama mürşidin seçimi de bize verilmemiş. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidin Allah'tan soracaksın. Allah'ın sana gösterdiği mürşide tabi olacaksın. Ondan sonrası zaten peşinden gelir. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam günümüzde bazı gençler 20 ile 30'lu yaşlar arasında dini hayatı yaşamak ile sosyal hayatı yaşamak arasında bir boşluk içinde kalıyorlar. Bu yaşlardaki gençlerin manevi hayata tutunmaları için değerli tavsiyeleriniz nelerdir? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın giriş kapısı bir dilektir. Kur'an'ın da giriş kapısı bir dilektir. İlim ibadetin imamıdır. Kesinlikle Kur'an olmadan dini yaşamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an'ın giriş kapısı bir dilekse kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. O kişilerin, gençlerin, 20-30 yaşlarının gençlerin evvela kendilerini Allah-u Teala nasıl yaratmış onu öğrenecekler. Çünkü Yunus ne diyor? Yunus diyor ki ilim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Şimdi iki tür insan var. Bir kendini bilenler, bir de kendini bilmeyenler. İkisi de okuyorlar. Ama birisi bu nice okumaktır. Kendini bilmeyenler diyorlar ki insan fizik, beden ve nefsten ibarettir. Hicr 26, Şems 7, iki vücut var şeytan da tesir ediyor. Eğer kişi iyi olursa ruh, kötü olursa nefs. Bu doğru değil, Kur'an'a uymuyor. Ama Kur'an'a uyan ne? Kur'an'a uyan Hicr 26'ya göre bir fizik bedenin sahibiyiz. Şems 7'ye göre bir nefsin sahibiyiz. Ve secde 9'a göre Allah-u Teala zatından bize ruh üfürmüş. Ve 3 vücudun sahibi olan insana bize serbest irade vermiş. Cüz-i irade. Arkasından akılla bizi mücehhez kılmış.

0: İşte üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında hayatı yaşayan varlıklarız. Genellikle başlangıç noktasında insanlar nefsi emmarede, şeytanın da dış tesiriyle, şeytan nefsin afetlerini %100 tesir ediyor ve herkes başlangıç noktasında onun tesiri altında. Taha 123'te Kâle bîtâ cemî'an bâdükün ibâdina diyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Kişi üç vücut serbest irade ve aklın kumandasında yeryüzüne iniyor, hayatı yaşamaya başlıyor ama şeytanla karşı karşıya geliyor. Şeytan hemen devreye giriyor. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Allah Teala da hidayetçiyle gönderiyor. Hidayetçi mürşidin Kur'an'daki 19 isminden bir tanesi de hidayetçidir. Hemen onu gösterelim inşallah. Aslında o sıra dahilinde biraz bu slaytı düzenlersek çok iyi olur. Nedir o? Nebi, Kur'an'daki bir mürşidin ismidir. İmam, mürşidin ismidir. Halife, mürşidin ismidir. Resul, mürşidin ismidir. Hidayetçi, müjdeleyici ve uyarıcı mürşid ismidir. Hidayetçi, mürşid ismidir. Ehl-i zikir, mürşid ismidir. Münadi, Mehdi, Sadık, Salih, Sultan, hikmet sahibi alim ve ondan sonra velinin kelimesinin türevleri geliyor. Bunları en sona alabilirsek daha güzel olur mevsula dahilinde. Dolayısıyla 19 tane isim var ve bu isimlerden bir tanesi de hidayetçi işte. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Hidayete tabi olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeler halinde ondan sonrasını Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ondan sonra hacet namazıyla ona mürşid gösterir. Ondan sonra vasıta emirleri sevdirir. Ondan sonra en güzelini yapmaya başlarlar inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta Efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor, hasretle, sevgiyle, bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var, arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, tarik-i müstakim, sırat-ı müstakim, tarik-i cehim ve sırat-ı cehimi açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, bunu anlayabilmek için kainat slaytımız var. Bu kainat slaytı üzerinde bu yollar tarif edilmiş. Ve hepimiz kainatın dünya gezegeninde yaşıyoruz. Astrofizikçilerin tespitiyle 100 milyar galaksi, her galakside 100 milyar yıldız ve yaşamakta olduğumuz bu dünya gezegeni insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Yani biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinden yoklukta arşta Allah'ın zatına ulaşan evvela Sebil-i Reşat var. Sebil-i Reşat, tabi olduğum mürşitle devrin imamın ana dergahından arasındaki yol, yatay yol. Devrin imamının dergahından 7. gök katına kadar ulaşan kesim de tarik-i müstakimi oluşturuyor. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakimle temsil edilir. Sebil-i Reşat da sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Tarik-i müstakim de sırat-ı müstakimin bölümüdür. Sırat-ı müstakim de bütünü ifade ediyor. Nereden bütünü ifade ediyor söyleyebiliriz? Enam 153. Ve nahaza sırat-ı müstakim. Fetebi'uhu. Ve la tettebi'u sübule feteferakhu biküm an sebili. Muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böylece size onunla vasiyet ediyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim, 7 safa sırat-ı müstakim var. 1. safa sırat-ı müstakim, 2. safa sırat-ı müstakim. 1. safa sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dileyenler, 2. safa sırat-ı müstakim sebil-i reşat, 3. safa sırat-ı müstakim tarik-i müstakim, 4. safa sırat-ı müstakim fizik vücudunun teslimi, 5. safa sırat-ı müstakim ve 6. safa sırat-ı müstakim, 7. safa sırat-ı müstakim. Şimdi gelelim tarik-i cehime. Tarik-i cehimde de sırat-ı cehim, cehenneme giden yolu ifade ediyor. Bu sırat-ı cehimin içerisinde gay yolu da var. Bu sırat-ı cehimin içinde tarik-i cehim de var. Bunlar cehenneme, şeytana götüren yol. Hepsi 7 cehennemi birbirine bağlayan yol bunu ifade ediyor. Allah Teala her şeyi zittiyle kaim kılarak çift yaratmış ve hepimiz ya irademizi kullanarak dünya gezegeninden başlayan kalben ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve deva ötesi veya zaten delalette hayata gözlerimizi açıyoruz. Dilemeyeceğiz, dilemediğimiz zaman da şeytanın gay yolunda tarık-ı cehim üzerinden sırat-ı cehimle cehennemin en derin yerine gidenler var. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Asr-ı Saadet döneminde muhterem efendimizin 313 askerinin asıl görevleri nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, 313 askerinin görevleri Mehdi Resul'e yardım etmek. Bu yardımda durum nedir? Mehdi Resul'ün görevi ne? Dinlerin birleştirilmesi. Mehdi Resul'ün görevleri ne? Kur'an hükmüyle sosyal hayatı yaşamak. Mehdi Resul'ün görevleri ne? İmana mütalik olan her şeyi Kur'an'dan öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmek. Dolayısıyla nasıl havariler Hazreti İsa'ya yardımcılarsa, nasıl sahabe Resulullah'a yardımcı olmuşlarsa, nasıl Rabbani Hazreti Musa yardımcı olmuşlarsa, Mehdi Aleyhisselam dönemindeki bu kişiler de Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarıdır. Allah razı olsun. Bir izleyici, muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır buyuruyor. Maide 105 ayetiyle bu hadis ilişkisi var mıdır? Evet, vardır. Müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna bağlı kalır. Rehinedir yani. Nefs rehine, fizik vücut köle, ruh da emanet. Dolayısıyla rehinekten kurtulabilmesi için nefsin 7 kademe tezki olması lazım. Maide 105'te Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yedurukum men delle izehtedeytüm. Nefsinizi tezki etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olup hidayete erirseniz zararet olana size zarar veremezler. Evet, ilişkisi var inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyici muhterem hocam, bir dilek ve Kur'an'daki ayetleri insanlara ispat olarak anlattığımda onlar bana tarihten ve başka kitaplardan ispat getirmeye çalışıyor. En önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın sözüdür dediğimde bile olur olmadık şeyleri bahane edip benimle kavga etmek istiyorlar. Kur'an'da bu kadar delil veya ayet varken onların başka şeyleri bu kadar önemli görecek kadar nasıl akılsız olabiliyorlar? Şeytan devrede sevgili kardeşim. Onları o anda kullanan şeytan, onlar farkında değil. İşte 7 ayet-i kerimeden bir tanesi de nedir? Yunus 45. Pardon, Yunus 15. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ne diyor Allah Yunus 15'te Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Ayet-i kerimeyi bütünen getirelim. Bize Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Bakın. İzâ tettü aleyhim âyâtünâ beyinâtin. Onlara ayetlerimiz delillerle okunduğu zaman sen yapıyorsun bunu. Bize ulaşmayı dilemeyen kimseler şöyle dedi. Bize bundan başka bir Kur'an getir. veya onu değiştir. De ki, onu kendi nefsimden bir şey ilka ederip benim değiştirmem olamaz. Ben ancak bana vahiy olan şeye tabi olurum. Şayet Rabbime asi olursam muhakkak ki ben o günün azabından korkarım. Öyleyse Kur'an'a uymayanlar Allah'a asi olanlardır. Hazreti Ömer ne diyor? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Resul neye geliyor? Resul ayetlerle geliyor. Ama daveti kabul etmeyen ne yapmış oluyor? Allah'a isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu kişiler şeytana itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. Allah razı olsun. Öyleyse şeytan o anda onları kullanıyor, farkında değiller. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Ali İmran en iyi 6. ayetinde inkar edenlerden bahsediyor. Bu ayette yüzler ve yüzlerce ayetlerde Allah bizlere bildiriyor. Burada inkar edenler hidayeti ve hidayetçi inkar ediyor diyebilir miyiz? Al-Imran 56, Al-Imran suresinin 56. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَمَا الَّذ۪ينَ كَبَرَوْا فَيُعَزِّزْبَهُمْ عَزَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ Evet, inkar edenler ise tavukları dünya ve ahirette şiddetli azaba uğrayacaklardır. İki ayet evvelinden bakalım inşallah. 54, 55, 56. 54'te mekeru mekerallah vallahu hayrul makirun. Onlar hile yaptılar. Allah da onlarla hile yaptı. Allah hileye karşı hile yapanların en hayırlısıdır. 55'e bakalım. Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, muhakkak ki seni vefat ettirecek olan ve seni katıma yükseltecek olan, kafirlerden temizleyecek olan benim. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kafirlerden üstün kılacak olan benim. Sonra sizin merciğiniz, benim dönüşünüz banadır. O zaman itiraf etmiş oldukları şeyleri hakkında hükmü ben vereceğim. Evet, işte bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar var. Bir de tabi olmayan, ulaşmayı dilemeyen, tabiyeti gerçekleştirmeyenler var. İşte bu ulaşmayı dilemeyen, tabiyetini gerçekleştirmeyenleri hem dünyada hem ahirette azaba düşer edeceğim. Gerçekten de Hazreti Ali diyor ki ulaşmayı dilemeyenler için musibetler bir azap, dileyenler için bir imtihan. Öyleyse bunlar dilemiyorlarsa başlarına gelen her musibet bir azap hükmündedir. Muhterem Efendimizin tefsirinde bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün kalpler doğuştan itibaren mühürlüdür. Mühürlü kalpler ise kafire aittir. Küfrün sahibi ve kalplerindeki küfre malik olan insanlar kafir adıyla, kalplerinde iman yazılan insanlara müminler adıyla anılmaktadır. Bütün kafirler aynı zamanda delalette olanlardır. Kafirlerin de delalette olanların da kalpleri mühürlüdür. Bütün kafirler ve bütün delalette olanlar aynı zamanda fasıklardır. Onlar da kalpleri mühürlüdür. Oysa mühürlü olan kalplerin içinde sadece küfür yazısı vardır. Kimin kalbinin mührünü Allah-u Teala açmışsa küfür kelimesini kalpten alır. Mutlaka o kalbin içine iman kelimesini yazar. İşte kafirler, kişiler kafirlerse kalplerin üzerinde küfür yazıyorsa, kalpler mühürlüyse bunlar kesinlikle mürşitlerine ulaşmamışlardır. Ulaşmamışlarsa yardımcıları yoktur. Çünkü ancak mürşide ulaştıkları için mürşit sebebiyle Allah-u Teala onlara yardımda bulunur. Mürşide ulaşırlarsa kurtuluşa ulaşacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide ulaştıklarında da kurtuluşa ulaşacaklarını zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah 7 tane nimeti vermez, mürşidini de göstermez. Mürşide ulaşan kurtuluyormuş diye devrin imamına bile tabi olsa kurtuluşa ulaşamazlar. Ulaşmayı dilemedikçe başka bir ifade edelim, mürşide ulaşmadan evvelki 12 tane insanını almadıkça, nefsin tezkiyesi için hazırlanmadıkça, kalpte 7 şart oluşmadıkça Allah'ın yardımları gelmez. Bunlar olmaksızın hedefe ulaşılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kim hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın kurtulamaz. Mürşide ulaşmak belli şartlara sahip olmadıkça bir kurtuluş değildir. Mürşide ulaşmak daha ver şartlara bağımlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyerek hedefe ulaşılır. Allah-u Teala burada kafirlerin kurtuluşun olmadığını söylüyor. Dünyada ve ahirette insanlara azap var. Dünyada azap her hatanın arkasından hemen Allah-u Teala'nın hem ruhun nefse yaptığı azap, vicdan azabı, hem de diğer azapların hepsi peş peşe geliyorlar. Eğer akıllarını başlarına toplayabilirlerse aynı azap bu sefer işkence, fiziki azap şeklinde tahakkuk edecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Hocam. Isparta'dan Serkan Kaplan. Size bir sualim olacaktı. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Öfkeyi yenme ve İslam kardeşliği hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, öfke nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Öfkeyi yenebilmek için mutlak surette 18 saat zikir söz konusu. Allah'ın ölçüsü bu. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاذِ مِنْ حَيْثَ وَاَحْفَانَ النَّاسِ. Öyleyse nefste 19 afet vardır. Bu 19 afetin artık bizim üzerimize negatif tesir oluşturmaması ancak 18 saat zikre bağlı. 18 saat zikir demek ne demek? Yatağından uyanır uyanmaz zikirle başlayacak. Tekrar yatağına dönünceye kadar hangi aktiviteyi yaparsa yapsın zikirle yapması lazım. Geri kalan 6 saat. 24 saatlik zamanın içinde 6 saat. 6 saat de uykuyla geçiyor. Daimi zikrin sahipleri kimlerdir? Daimi zikrin sahipleri o 6 saatlik uyku içerisinde de zikredebilenlerdir. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeşler bir vücudun azaları gibidirler. Onlar, dikkat edin, öfke insanın kalbinde bir ateştir. Öfkelenen kişinin gözlerinin kızardığını, boyun damarlarının şiştiğini görmez misin? Kim öfkelenmeye başladığını hissederse hemen otursun veya yatsın. Öfkelenen insan ya otursun veya yatsın deniyor. Bir müminin kulun sırf Allah'ın rızasını talep etmek için yuttuğu bir öfke yudumdan Allah katında sevap bakımından daha büyük bir yudum yoktur. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Öyleyse öfkeyi yenebilmek mutlak surette fizik vücut teslimiyle alakalı. Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ne diyordu bir Allah dostu? Kardeş olmak, Hazreti Ali'nin deyimiyle ya din kardeşiyiz ya insan kardeşiyiz. İşte asıl olan bu insan kardeşi olabilmek. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazerabat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet Bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, ben istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı dilerim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.
3: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutfakamda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah ve hüsran. Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Allah Teala en güzel tarifi Mumin'in 102 ve 103'te vermiş. Her şeyden evvel Araf suresinin 8-9. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman, hatta 8-7'den itibaren başlarsak 7. Kıyamet gününde 6'dan itibaren başlayalım. 6-7-8-9. Arap suresinin 6. ayet-i kerimesinde o zaman kendilerine Resul gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak ki soracağız. Demek ki Resul gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere soracağız. El-Veznu Yevmeyzen Hak, Arap 8'de kıyamet günü, İzin günü, hesaplaşma günü, mizanların tartılması haktır. Kimin sevap tartılığı ağır gelirse, işte onlar felaha erenlerdir. Kimin kazandığı pozitif derecenin, negatif derecenin fazla ise, o felaha eren kişidir. Men khafet mevazinehu, Araf 9, ve ulâke lezîne khâsur enfusum, bimakân ve âyetine yüzlemûn. Kimin hasenat tartılığı ağır gelirse, işte onlar, nefsinin sürahı düşünenlerdir. Sebep ne? بِمَكَانُ وَعَيَاتِنَا يُزَّمُونَ Ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle. Aynı hakikat Mumin 102-103'te zikredilmiş. مَنْ تَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكِ الْمَفْلَحُونَ Kimin kazandığı dereceler kaybettiğinden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceler fazlaysa onlar da sürahı düşenlerdir. Bir insanın hüsrandan kurtulabilmesi tek bir şarta bağlı, kalben Allah'a ulaşmayı dilemeye. Neden öyle diyorum? Allah Resulü buyuruyor ki, bir bedevi geliyor, ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Amelimin aleyhime delil olmasını ne yap, onu namel et diyor. Amelimin aleyhime din olmasını isteyen o zaman ihlas sahibi o. Yani Allah için yap bunu. İşte Enfal 29'da, Rum 31'de kişinin Allah için bir yola girmesi takva sahibi olmasına bağlı. Münübine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel, takva sahibi ol, sakın müşriklerden olma. Enfal 29'da takva sahibi olursa, takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Ama eğer takva sahibi olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyip takva sahibi olmazsa, o zaman onun amelleri boşa gidiyor. İşte amelleri boşa gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Kehf 105, Yunus 45. Yunus 45'te قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Andolsun lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır, onlar hidayete eremezler. Lika Allah'ı yalanlayanlar, inkar edenler, amelleri boşa gidiyor ve onlar şirktedirler. Doğuştan itibaren herkes delalette, hüsranda 19 negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten de bir tanesi herkesin hüsranda olması. Amelleri boşa giden, hüsranda olan insanlar. Dinde fırkalara ayrılanlar sebil-i gaydedirler. Bu sebil-i gayde aslında buraya herkesin başlangıç noktasına hasta olduğunu ifade etmemiz daha güzel olur. Herkes başlangıçta nefs hastası. Herkes nefsin hastalıkları sebebiyle birbirine düşman. Herkesin nikah-ı Allah'ı dilemediği takdirde ameleri boşa gidiyor ve hüsranda. Ve herkesin gideceği hüsranda olması sebebiyle gideceği yer cehennem. Sebep takva sahibi değil, sebep mümin değil, sebep hidayete değil. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safhafe laha görüyoruz. Bu 7 safhafe laha'nın birinci safhası müminin 102. İkinci safhafe laha müşriki müşridine tabi olduğu zamanki felah. Üçüncü safhafe laha nefs tezkiyesiyle gerçekleşir. Dördüncü safhafe laha fizik vücudunun Allah'a teslimi. Beşinci safhafe laha nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safhafe laha İhlas ve yaşa, dediğiniz bu felah, iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan felah ve hüsran birbirlerinin karşılığı olan iki tane hüsnudur. Hüsranda olanların gideceği yer cehennem, felaha erenlerin gideceği yer cennet. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Felaha ermenin matematiksel ifadesi ise sevapları günahlarından ağır basmasıdır. Bu mütevade felah cenneti müjdeler. Hüsran, cehennem işaret eder. Her zaman parçalığında insanların bir kısmı hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemek, hüsrandan kurtulmanın temel yoludur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, 19 negatif özellikten kurtulanlardır. Şimdi beraberce bakalım. Ayetlere gafil olmaktan kurtuluyor, şirkten kurtuluyor, küfürden kurtuluyor, delaletten kurtuluyor, fısktan kurtuluyor, cehaletten kurtuluyor, zulümden kurtuluyor, isyandan kurtuluyor, fitneden kurtuluyor, sadis ve mükür olmaktan kurtuluyor, şeytanın kulu dost olmaktan kurtuluyor, fırkalara ayrılmaktan kurtuluyor, birbirine düşman olmaktan kurtuluyor, amel hüsrandan kurtuluyor, ve bunun gibi birçok unsurlar var. Hüsranda olmayan kimsiz kısım, 4 grup insan vardır. 1. Ameni olanlar, 2. Salih amel işleyenler, 3. Hakkı tavsiye edenler, 4. Sabrı tavsiye edenler. Hasr suresine göre hüsranda olmayan kısımda 4 grup insan var. Ameni olanlar, sadece amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. İkinci sual, insanların felaha, kurtuluşa ermesinde davetçilerin rolü nedir? Felah, Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir muteva taşır. Allah-u Teala, kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzati ağzından olmasa da ondan duyanların birbirlerine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir daveti herkese ulaştırıyor. Ama bir taraftan Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür tarafta da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar, kurtulacaklarını zannediyorlar ama kurtulamayacaklardır. Hadis-i şerifte Allah'ın velisine tabi olan şakirlerden olmaz. Yani cehennemliklerden olmaz buyuruyor. Üçüncü sual, felak kavramının nefs tezkiyesiyle ilişkisi nedir? Üçüncü safa felah, nefs tezkiyesiyle oluşan bir felahtır. İnsanın felaha ermesi demek, nefsini tezkiye etmesi demek. Yani nefsinin kalbindeki akaranlıkları, afetleri yarıdan daha çok azaltması demektir. Allah-u Teala mürşidi önünde tövbe edenler, böylece mümin olanlar ve amel-i saadet işleyenler felaha erenlerdir diyor. Nefslerimizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. لَا يَدُرُّكُمْ مَنْ لَيْزَةَ تَذَيْتُمْ Siz hidayetteyseniz, delalette olanlar size zarar veremez. Ve Şems 9'da ise, Şems 7'nin itibaren başlayan, وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَاهَا فَاَلْهَمَا فِجُورَ وَتَقْوَهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا Nefsini tezkiye eden felaha erer. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Hayatlarla hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani ruhun özgür kalması, bedenden ayrılması. Yaptığımız ibadetler sonucunda zaten Allah'ın emirlerine uyduktan sonra yani bu seviyeye girebiliriz.
3: Kendi içimizde yükünce kendimizi temizlememiz lazım ki onun sonra Allah'a ulaşabilirim yani.
1: Hani her şeyde dua baştadır yani. Duasız yola bile çıkmasınlar. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Üçüncü Allah'a takvamız ulaşır. Yaptığımız ibadetler bir de kalbimizin temizliği diyor.
2: Ruhumuz ama temiz ruhumuz. Yani imanlı öldüysek eğer Allah'a ulaşacak olan, yani ahirete değil tabii, hani Allah'a ulaşacak olan yaptığımız ibadetlerin sonucundaki Allah'ın memnuniyetine göre Allah'a ulaşabiliriz.
4: İbadetlerimiz ve dualarımız, itikadımız, imanımız ulaşır.
1: Yunus Emre Hazretleri evliyalık bir dilektir. Dileğini düğün dermektir buyuruyor. Sizce bir dilekle evliya olunabilir mi?
3: Dilekle olunmaz ama ettiğin dileğe de bağlı yani. Yunus Aleyhisselam işlediği bir günahtan dolayı tövbe ediyor. Yani dilek bilememiz lazım, şimdi bir günah işlememiz lazım.
2: Yunus Emre dediyse olunabilir.
4: O dileğin gücü çok önemli. Ne kadar içten, ne kadar samimi, ne kadar inanarak, onun gereğini yaparak dilekle bulunmuşsa tabii ki bir dilekle de olur. Cenab-ı Allah bunun takdirini yapar.
0: Bir misafirimiz insanı Allah'a ulaştırmak olan şey yaptığımız ibadetlerinin sonucundaki Allah'ın memnuniyetidir dedi. Allah'a ulaşmak yaptığımız ibadetlerin kalitesine mi bağlıdır? Hayır. İki tür insan var. Bir, vasıta emirleri yerine getirerek abid olanlar. İki, bu vasıta emirlerle Allah'ın farz kıldığı hedefe ulaşanlar. Ancak vasıta emirleri yerine getirerek hedefe ulaşanlar, onlar kurtuluştadır. Allah'a ulaşmak ancak o şekilde gerçekleşir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar Allah'ın şu dünya hayatında farz kıldığı 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. İkinci safa, mürşide tabi olmak, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Üçüncü safa, ruhun teslimi, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Dördüncü safa, fizik vücut teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Beşinci safa, nefsin teslimi, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Altıncı safa, ihlas, irşat, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Yedinci safa, iradenin teslimi, Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da. Öyleyse, bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala 7 tane hedef emri farz kılmış. Allah-u Teala kutsal kitaplardaki farz emirlere İtaat etmemizi emir buyuruyor. Emirler var. Bu emirlere itaat edenlerin bu dünyada yaşadığı mutluluk, ahirette cennet. Emirlere yerine getirmeyenlerin bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette cehennem. Ve sahabenin hepsi bunları yerine getirmiş. Öyleyse Kehf 100, 104, 105'te sadece vasıta emirlerini getirenlerin çok güzel şey yaptıklarını zannediyorlar ama lik Allah'a dilemedikleri için amelleri boşa giden kişiler bunlar. Ama birinci vasıta emir, birinci hedef emir Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hedef emir müşride ulaşıp tabi olmak, ruhun teslimi vesaire. O zaman eğer biz İbadetleri yapacaksak, bu hasta emirlerine getireceksek, hepimizin 4 tane hedefi mevcut. Birinci hedef ruhun Allah'a teslimi. İkinci hedef fizikün Allah'a teslimi. Üçüncü hedef nefsin Allah'a teslimi. Dördüncü hedef iradenin teslimi. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Allah-u Teala kalu bela gününde ruhumuza misak almış. Teslim olacağım, fizik vücuttan aldılanmış teslim olacağına dair, nefsimizden yemin almış teslim olacağına dair ve irademizin de teslim edeceğine dair yine misak almış. Ama bütün bunların yerine getirilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet de gerçekleşir. Allah razı olsun. Şeytan biz insanları 14 asırda bu kainatta en büyük tuzağı kurmuş. İnsanlar bir şeyler yaptıklarını zannediyorlar, ibadet ettiklerini zannediyorlar ama kurtuluşa ulaşacaklarını da zannediyorlar. Halbuki Kehf suresinin 103-105. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala. Diyor ki onlar şu dünyada en güzel ibadetleri işlemekteler. Oysa ki onların bütün amelleri boşa gitmiştir. İbadetler hedef değildir. İbadetler Allah'ın teslim hedeflerine ulaştıracak olan vasıtalardır. Sakın hedefleri, vasıtayı, amaçla aracı birbirine karıştırmamak lazım. İbadetler vasıtadır, teslimler hedeftir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanlara felaha davet eden Resuller, müşkler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa, felaha ulaşacağını açıklamış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: İnsanlar içerisinde ibadetleriyle, dualarıyla, yaşantısıyla örnek olmuş, öne çıkmış ve diğer insanların yolundan, izinden gitme noktasında gönüllü olduğu bir müessesedir.
3: Bir dernek veyahut da mürşid, medrese, onlara inanmıyorum. Allah'ın gönderdiği kitaba, Kur'an'a gönderdiği peygambere inanarak yaşıyorum.
2: Allah'a iman etmeyi en iyi bilen bence.
1: Sizce bu zamanda mürşid var mıdır? Varsa kendi mürşidimizi nasıl bulabiliriz?
4: Mürşidler var ama onları nasıl bulabileceğimiz konusunda kafamızda soru işaretleri var.
3: Şu anda bir mürşid olduğunu ben düşünmüyorum ama toplumun da iyiye gittiğini düşünmüyorum. Şu an giden mürşitleri de görüyoruz yani. Sorunlar işte iç açıcısı değil.
2: Vardır ama kendi mürşidimizi bence Allah'ın emirlerine uyarak hani aramaktansa, vakit harcamaktansa Allah'ın emirlerine uyaraktan bulabiliriz. Kendi mürşidin olabilirsin yani kendin. Aramaya gerek yok bence.
1: Bir mürşide tabi olduğumuz vakit bizim davranışlarımızda bir değişim olur mu?
4: Kesinlikle olur.
2: Kesinlikle olur. Yani ihlaslı olmuş olursun.
3: Tabi olur. Davranışta, yaşamında, hareketlerinde, insanlara karşı, kendine karşı, ailene, ortama, iş ortamına karşı tabii ki davranışlar olur. Bu etkidir yani. 365 derece döner bu yani.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aramaktansa, vakit harcamaktansa Allah'ın emirlerine uyarak kendi mürşidini olabilirsin. Mürşidin aranması insanlar için bir vakit kaybı mıdır? Tabii mürşiden farziyeti Kur'an'ın bir hükmüdür. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Amentü şerhinde, amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve resulü. Biz Allah'ın bütün kitaplarına iman ediyoruz. Öyleyse bu kitaplardaki bütün emirlere iman, onları yerine getirmeyi devreye koyuyor. Ve Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنَّوْ اِسْتَقَامُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere Allah'a yönelselerdi, onlara mutlaka bol su rahmetle sulardık. Bol bol rahmet ulaştırırdık diyor. Mürşidimizi nasıl bulabiliriz? Allah Teala her devirde hidayet eden bir tek kişi devrin imamıdır. Ama o devrin imamına tek başına insanların hepsine ulaşması imkansız. Devrin imamını temsil eden her kavimde kavim resulleri, veli mürşitler var. Ve hepsi birer vesiledir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Ve hacet namazı kılmamız emrediliyor. Bulma fiili arama fiilinin sonucudur. Aranacaktır ki bulunsun. İşte Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kim teslim olmayı dilerse Allah o irşadı arar buyuruyor. İrşadı aramak evvela mürşidini aramak demektir. Allah-u Teala eğer gerçekten kalbi bir dileği varsa mutlaka o kişiye mürşidini ulaştıracaktır. وَاَنَّ مِنَ الْمُسُنَّ وَمِنَ الْقَاسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَهُولَٰئِكَ تَهْرُ رَشَدَى Kim teslim olmayı dilerse o mürşidini irşadı arar, mürşidini arar. Mürşitsiz bir irşat hiç kimse için mümkün değil. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli Cappur hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzninizle bir sual arz edecektim kıymetli hocam. Kıymetli hocam, zikir sohbetlerinden hoşlanmayanların felaha eremeyecek kişiler olduğu söylenebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Selamun rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Diğer suali açıklayacak olursak, zikir sohbetlerinden hoşlanmayanların felaha eremeyecek kişiler olduğu söylenebilir mi? Evet. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın vahdiyeti tekliği zikredildiği zaman ahirette Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefretle ürperir. Ondan Allah'tan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. İşte görüyorsunuz ki zikir sohbetlerinden hoşlanmayanlar, bunlar Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerdir. Kalpleri nefretle ürperir. Ama ondan başka zikredildiği zaman onlar sevinirler. İki nevi insan söz konusu. Allah'tan bahsedildiği zaman yüreklerini bir mutluluk, sevinç kaplayanlar, ondan başkasından bahsedildiği zaman da aynı sevinci yaşamayanlar. Ondan başkasından bahsedildiği zaman aynı sevinci yaşamayanlar. Kalpleri nefretle ürperenler. Bir de tam aksine Allah anıldığı zaman kalpleri öfkeyle kabaranlar, başka şeylere bahsedildiğini sevinenler. Dünyadan bahsedildiğinde, Allah'tan başka şeyler bahsedildiğinde sevinenler. Ahirete inanmayanın Allah'tan bahsedildiği zaman sevinmiyorlar. Üzülüyorlar. Allah'tan başka şeylerden bahsedildiği zaman seviniyorlar. İşte o insanlar ahirette hüsranda kalacak olanlar, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala felaha ermenin nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Kesinlikle çok doğru. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ı her an hatırlamak, onun emirlerine uyarak yaşamayı, davranmayı, ona göre bakmayı, yani bir insana davranış olarak davranırken Allah'ın onu yarattığını düşünerek davranmak.
3: Zikrini onun kendin de çekebilirsin. Oturduğun yerde de çekebilirsin. İşte de çekebilirsin. Bu kendi maneviyat huzurunu karşılıyor yani.
4: Önemi 100 üzerinden değerlendirecek olursak 100'dür. Neden? Çünkü insanların etrafı, sağı, solu şeytanlarla doludur.
1: Devamlı Allah'ı zikreden bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
3: Tabi olur. Şimdi şöyle diyeyim, peygamberler döneminde adam ya da evliyalar başına normal gündüz bir şey gelmediği zaman Allah'a isyan demem de şey ederim. Allah'ım neden bugün benim başıma bir olay gelmedi yani. Onlar böyle zorluk derecesinden geçmiş yani.
2: Olur. Çünkü Allah yani şer de hayır da Allah'tan gelir. Onun bir sebebi vardır mutlaka. Ya hani senin yapmış olduğun günahların kefaretidir. Ya sana bir yol göstericidir. Ya seni Allah'a yaklaştıracak bir şeydir.
1: Zikir çekmek, dua etmek, devamlı böyle güzel şeyler dualarla zikretmek, Allah'a inanmak. O zaman arkanda oluyor. Hiçbir şeyden korkun olmuyor. Çünkü Allah'a daha yakın oluyorsun. Ben buna inanıyorum.
0: Misafirimiz şer de hayır da Allah'tan gelir. Onun da mutlaka bir sebebi vardır dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre hayır ve şer de Allah'tan midir? Allah-u Teala bizi hayır ve şerle imtihan ediyor. Ama hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79'da Allah-u Teala وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Bir hasenat sana ulaşırsa bu Allah'tandır. Ama bir seyyat ulaşırsa bu da nefsindendir. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. O sıraytımıza bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. Hayır Allah'tan, şer nefsimizden. Nisa 79 öyle, Araf 23. Adem babamız ve eşi Havva annemiz, Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44, insanlar hiçbir şeyle zulmetmezler, lakin insanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah insana zulmetmez, insanlar kendi nefslerine zulmederler. Yusuf 53, ben nefsimi İbrahim çünkü nefs şiddette kötü emreder. Enbiya 87, ben nefsime zulmedenlerden olurum. Ben nefsime zulmettim vesaire. Demek ki derecat kaybettirici her şey sadece nefsimizdendir. Hayır da şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğu insanlar vardır. Bu insanlar her devirde sadece bir tek kişiyi ifade eder. O kişi tasarruf altındadır. Diğer insanların birbirinde hayır da şer de Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'de birbirine ters iki hüküm yer almamıştır. Öyleyse imanın altı şartı mutlaka bu tarzda değiştirilmek mecburiyetindedir. Ementu billahi ve melaiketi ve kutubi ve devam ediyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere ellerinizden öpüyor. Hasretle, sevgiyle bütün kalbimle sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim var. Arz etmek istiyorum. Muhterem hocam, hüsranda olmakla lanet üzere olmak arasında ilişki var mıdır? Bize bunu açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hüsranda olmakla lanet üzere olmak arasında bir ilişki var mıdır? Hüsran, laneti de içine alabilecek olan bir genel kavramdır. Her hüsranda olan kişi, lanet alan kişi değildir. Kendisiyle beraber başka insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet vermesidir. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'e göre ilim açısından insanlara yer edersek, cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahillerin içerisinde ayetlerden gafil olanlar da var. Ama cahillerin içerisinde ayetleri satanlar, inkar edenler, ketmedenler, alay edenler ve zümran ibn-i rahmet edenler, onlar da var. Her hüsranda olan kişi lanet alan kişi değildir. Lanet alan kişinin özelliği kendisiyle beraber başka insanların da cehenneme gitmesine sebebiyet vermesidir. Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar geliyor. Sonra inkar edenler. Sonra Allah'a verdiği ahde misaki yemini bozanlar. Allah'ın ayetlerini gizlemek, örtmek suretiyle başka insanların evabanını alanlar geliyor. Onlar lanet üzere olanlardır. Evet, ateşe çağıranların hepsi üzerine lanet olanlardır. Fesat çıkaranlar bir, onlar lanetliktir. Kübera ve Sadatlar iki, onlar lanetliktir. Hidayeti gizleyenler üç, onlar lanetliktir. Ayetlerle alay edenler, Resulü alay edenler lanetliktir. 5, 4 ve zulmün imame edenler lanetlik olan insanlardır. Delalet üzerine hak olanlar var ve uzak delalette olanlar. Baştan herkes delalette ama tebliğe muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dilemezse, kalbi kasiyet bağlarsa o zaman onun üzerine delalet hak oluyor. İşte Araf 30'da فَرِيْقًا هَدَى فَرِيْقًا حَقَدْ عَلَيْهِمِ الدَّلَالَ. O delalet üzerine hak olanlar اِنَّمْ اِتَّخُذُ شَيْيَتِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونُ اللّٰهِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّ مُحْتَدُونَ. Onlar şeytanları dostlar ve kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama diğerleri fesat çıkaranlar, saadet-i kübera, hidayeti gizleyenler, hepsi ateşe çağıranlar. Onlar lanetliklerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutfak'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ve selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar.

0: önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölmeden evvel ölmek konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, şu dünya üzerinde 8,5 milyar insana ölüm hakkında sorarsanız herkesin ortak cevabı ölüm haktır. Hepimiz için vade geldiğinde öleceğiz. Kimse ben ölmem diyemem. O zaman ölümle insan arasındaki ilişkiyi Kur'an ayetleriyle bir göz atalım. Evvela ölümün insan üzerindeki tecellisini anlayabilmek için insanın yaratılışına bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala insanı Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde sarsar denilen bir topraktan bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Fizik bedenimiz doktorların ihtisas alanı, et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan insanın bu zahiri âleme ait olan kalıbı. Ama insan sadece zahiri âleme ait olan fizik bedeninden ibaret değil. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا. Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz zahiri aleme ait değil. Zahiri alem nefsimiz için bir görüntü. Rüya alemini yaşayan nefsimizdir. Ve rüyayı gören herkes eğer zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebilecektir. Düştüğü zaman hiçbir yaralama duymayacaktır. Kısacası zahiri alem nefsimiz için bir görüntüdür. Fizik değildir. Dolayısıyla rüyayı yaşayan herkes bu zahiri alemde hareket halindeyse duvarlardan geçebildiğini görecektir. Çünkü duvarlar nefsimiz için bir engel teşkil etmiyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan,

haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat. 19 tane hastalık nefsimizde var. Ve insanların baş düşmanı şeytan da bu 19 hastalığa tesir etmek suretiyle insana kumanda etmektedir. İnsanı kendi tesiri altında, insanı kendisine kul etmektedir. Sevgili kardeşlerim, eğer bu üçlüyle insan hayatı yaşarsa, devamlı derecat kaybeden, kaybettiği derecat sebebiyle ruhun nefse yaptığı bir azap söz konusu. Allah Teala da fizik beden azap ediyor. Ama bütün bunların hepsinin insan üzerindeki etkisi şeytandan kaynaklanıyor. Şeytan insanların baş düşmanıdır. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytani lane oldu. Ve nefsimizin 19 afetten bir tanesi de kibir ve gururdur. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyurur ki, eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Haset de nefsimizin afetidir. Kin de nefsimizin afetidir. Kin beslemek kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman yemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevinecekle de iman etmiş olamazsınız. Ve size birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Görülüyor ki Resulullah'ın tehlike olarak bize gösterdiği nefsimizin iki afeti. Birisi kin, diğeri haset. Kin, nefretin vücutta şekillenmiş halidir. Evveliyatı nefrettir. Eğer insanlar birbirinden nefret ediyorsa, zaman içerisinde bu nefret vücutta kine dönüşüyor. Ve kin devamlı olarak devam ederse, kin strese, stres depresyona ve depresyon maskeli depresyona ve bu başlangıçta psikolojik nefsin hastalık olarak tezahür eden şey fizik bedeni de hasta ediyor. Maskeli depresyon nefsin bir hastalığıdır. Yani fizik vücudun bir hastalığıdır. Nefsin hastalıkları tedavi edilmedikçe fizik beden hastalığına dönüşüyor. Fizik bedenin hastalıkların doktorları tıp fakültelerinde ihtisas yapan diploma sahibi doktorlardır. Ama nefs hastalıklarının doktoru Allah'ın peygamberleridir, Allah'ın veli resulleridir, kısacası veli mürşitleridir ama her devirde en üst seviyedeki doktor devrin imamıdır. Devrin imamı bir mürşittir ve mutlaka kişi kendisini üzen, sıkıntıya sokan, hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz eden, hem ahiret hayatına kendisini kaybettiği derecelere sebebiyle cehenneme götüren eserden kurtulmak istiyorsa, bunun olması olmaz şartı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Şimdi fizik vücudun ölendir, nefs ise ölümü tadandır. Ama Allah Teala sadece bizleri fizik vücut ve nefse değil, secde 9'a göre zatından bir ruh üfürmüştür. Ruh Allah'ın bizdeki temsilcisidir. Ruh da zahiri aleme ait değildir. Ruh da Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, İlim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet,
hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. Nefs hastalıklarından kurtulmak ancak ihlasla mümkündür. O sebeple nefs hastalıklarının doktoru Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Yani tamamen nefs hastalıklarından beri tertemiz kalbinize hastalıkların yerine 19 faziletin sahibi olmak ancak ihlasa ulaşmakla mümkündür. Ve din de zaten bunun içindir. Din baştan sona nefs tezkiyesi ve tasfiyesini muhtevasına alır. Güzel ahlak da bu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların kendilerini başkasına adaması halidir. Ahlak da budur. Ahlak sahip olduğu her şeyi başkasının mutluluğu için kullanan insandır. Bir misal vermek gerekirse bizim sahip olduklarımız eğer başkası için de kullanabiliriz, kendimiz için de kullanabiliriz. Bir bıçak düşünün, kendimiz için kullanıp da düşmanımızın üzerine saldırırsak kötüye kullanırız. Elimizdeki bir bıçağı düşünün, doktorsak, başkasının ameliyatında kullanabilirsek o zaman bir hayatı kazanırız. Öyleyse elimizde sahip olduğumuz her ne varsa onun hepsini başkası için kullanmak, onların mutluluğu için devreye sokmak güzel ahlakın esasını teşkil ediyor. Şimdi üç vücut ve serbest iradeden bahsettik. İrade de kişinin seçme, talep etme hakkıdır. Allah Teala Bakara 256'da diyor ki dinde zorlama yok. İrşat yoluyla gay yolu. Yani nefsi tezkiye ve tasfiye eden yol irşat yoluyla gay yolu. Nefsi azdıran yol birbirinden 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim irşat yolunu seçerse, tağutu inkar ederse, çünkü tağut gay yolundadır, tağutu inkar ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, yani müşride sarılır. Öyleyse ölmeden evvel ölmek, kişinin irşat yolunu tutmasıdır. Ölmeden evvel ölmek, kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Gay yolu nedir? Gay yolu da kalben Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah-u Teala'nın Kur'an ayetleriyle nefs hastalıkları doktoruna verdiği, en üst seviyedeki devrim imam doktora verdiği 5 görev vardır. Birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bakara 151. İkinci görev nefsi tezkiye ve tasfiye etmek. Üçüncü görev kitabı öğretmek. Buraya kadar hep ilmel yakin standartlarında seyrediyor. Ama bir de hikmetin öğretilmesi ki bu kişi yerin göğün melekütüne yakin hasıl ediyor. Hikmetin öğretilmesi. Şimdi Araf 146'da Allah-u Teala diyor ki o yeryüzünde haksız yere kibirlenenler onlar nefs hastalığı doktorun birinci görevi ayetleri tilavet etmek. O ayetler tilavet ediliyor ama kişi ona inanmıyor. Gay yolun üzerinde olan kişi. Mürşidi açıklıyor. İkinci safhası mürşide tabi olmak. Onu da yol olarak itaz etmiyor. İşte bu şekilde ayetlere iman etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, mürşide tabiyeti zülad eden kişi o zaman otomatikmen tağutun yolunda sebil-i gaydedir. Sebil-i gay ona gösterdiği zaman onu yol olarak benimsiyor. Sebil-i gay üzerinde olanlar, tağutlar, şeytan şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar bunlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte
kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan sebebi gaydeki tağutlarla kendisi ulaşmayı dileyen başkasının dilemesine vesile olanlar iki yolda 180 derece birbirine ayrılmış vaziyette. Ve kişinin serbest iradesi söz konusu. Serbest irade Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Şimdi Resulullah'ın hadisine baktığımız zaman konferansımızın konusu olan isim ölmeden evvel ölün ki Allah size ondan 700'e kadar yardımlarda bulunsun. Allah'ın Rahman esması var. Allah'ın Rahim esması var. Bu dünya hayatını idare yaşayabilmek için fizik vücudun ihtiyacı olan her şeyi Allah Teala Rahman esması ile veriyor. Rahman esması herkes için geçerli. Mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Rahman esmasının tecellisi 1'e 10'dur. Ama Allah Teala kimin üzerine Rahim esmasıyla tecelli ederse o zaman evvela nefs eskesini nefsi emarede ondan 100, nefsi levamede 200, nefsi mülhemede 300, nefsi mutmainede 400, nefsi raziyede 500, nefsi marziyede 600 ve nefsi tezkiyede 700. 700'e kadar olan yardımlar söz konusu. Yüzer yüzer artıyor. İşte Allah Teala mutu kable en temutu. Ölmeden evvel ölün. Sevgili kardeşlerim, o zaman ölüm nedir? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Bir kere ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Nefs de berzah alemine ait, bu zahiri aleme ait değil, ölümü tadandır. Ölen sadece fizik vücuttur. 70 trilyon hücreden oluşan fizik vücut içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler, üretilen elektrik alanla vücut fonksiyonlarını icra ediyor. Elektromanyetik alanlarla da çekim gücü sebebiyle ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, es kutbuyla da nefsi kendisine çekiyor. Ama ne zaman mitokondrilere gönderilen enerji Allah keserse o zaman evvela elektrik enerji bitince elektrik alanları onun sonucu olan manyetik alanlar sona eriyor ve artık nefsimiz için, ruhumuz için fizik vücut bir sığınak değildir, bir görüntüdür. Çünkü artık fizik vücut en kutbuyla ruhu kendisine çekemiyor, es kutbuyla nefsi kendisine çekemiyor. Ve ölümle birlikte ruh sağ tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzünün sırtına paralel duruyor. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, baş önde, ayaklar arkada, yeryüzünün sırtına paralel duruyor. Ruh Allah'ın bize emanetidir, nefse berzah alemine aittir. Ve ölümle birlikte secde 11'e göre vazifeli melekler, Azrail aleyhisselam takımı, ruhu yedeğini alarak beraberce 7 tane gök katı yükseliyorlar. Birinci gök katı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve 7 gök katı yükseldikten sonra 7 alemi geçerek varlıklar aleminin son noktası Sidret-i Müntaha'ya ulaşıyor. Melekler oradan öteye geçemiyorlar. Ruh tek başına Sidret-i Müntaha'nın ötesinde yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. İşte hayattayken ruhun seyri sülükle bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmasına vuslat, Allah Teala'nın ölmeden evvel ölün dediği şey, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Ölümle zaten herkesin ruhu Allah'a ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaşman hiç kimse yoktur. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli ölüm melekleri devreye girerler. Secde 11. Size vekil kılınan ölüm meleği size vefat ettirecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Enam 61'de vazifeli ölüm meleklerinin melek resuller olduğu zikrediliyor. O kulların üstünde kahardır
üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparak kusur etmezler. Yani ölümü gerçekleştiren Azrail Aleyhisselam'a bağlı ölüm melekleridir. Ve o ruhu yedeneğini alarak Allah'a ulaştırırlar. Nefs de berzah alemine ait. 3 günden sonra berzah alemi şeye gider ve 40 günlük bir kabir olayından sonra ait olduğu alemde kıyamete kadar orada hayatına devam eder. Artık amel defteri kapanmıştır. Sadece bir bekleme süresidir. İnsan nasıl ölürse öyle dirilir. Nasıl dirilirse öyle hesap Allah-u Teala'ya hesap verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bir bu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştıranlar var. Bunlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de davet kendisine ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Tebliğin kendisine ulaşmadığı insan olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı veli resullerle tebliğ herkese ulaşıyor. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin veli resuller gönderiliyor. İşte bu veli resullere bakalım beraberce. Tebliğ herkese ulaşıyor. Zümer 71, size resuller gelmedi mi? Size nezir gelmedi mi? Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Her resulü kendi kavmin lisanına gönderiyoruz. İsra 15, resul göndermesek azap etmeyiz. Yani tebliğin kendisine ulaşmadığı insana Allah-u Teala azap etmiyor. Ve eğer bu dünyadaki yaşayan insanların hepsi ya cennete ya cehenneme gidiyorsa, cehenneme girenler cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Nezir geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. Resul geldi mi gelmedi mi? Geldi diyorlar. İtiraf ediyorlar. Cennetlikler de Resul'ün davetini kabul ettikleri için ulaşmayı kalben dilediklerinin cennete girmişlerdir. İşte Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcı Resullerdir ki bunlar veli Resullerdir. Hiçbir Resulümüz yoktur ki kendi lisanıyla göndermiş olun. Her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla konuşan bir veli Resul var. Nahl 36'da bütün ümmetlerin içinde Resul bahsederiz. İsra 15'te Resul göndermesek azap etmeyiz. Ta 134'de Rabbimiz bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Biz de böylece o Resul'e tabi olsaydık, Resul-i Resul'a olmasaydık. Musibet isabet ettiğinde bize bir Resul gönderseydin. Ve görüyorsun ki Resul mutlaka herkese geliyor, tebliğ herkese ulaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, tebliğin kendisine ulaştığı daveti kabul eden herkes Allah Rahim esmasının üzerine tecelli ediyor. Ama eğer Rahim esmasıyla tecelli etmese ne olur? Allah-u Teala daveti kabul etmese, daveti kabul etmeyen insanlar onların üzerine Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. İşte Bakara 6-7. اِنَّ keferu سَوَانَ عَلَيْمْ اَنْزَرْتُمْ اَنْ لَمْ تُزُرُمْ لَا يَمِنُونَ. O kafirler, onlara uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. قَتَوَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِمْ عَلَى سَمِّ وَلَى اَبْصَارِمْ. Allah onların kalplerinin üzerine, işitme hasarının üzerine mühür, basar üzerindeki şavada perde yerleşmiş. Yani hasarlarına engeller konuluyor. Eğer kişi irşat kademesiyle didişirse, itişirse, kavga ederse, o zaman İsra 45-46'ya göre huzurlarına da engeller koyuyor. Eğer mücrimler olarak şuara 99 mücrim olarak kendisi ulaşmayı dilemediği gibi başkasının dilemesine, hidayetine mani olursa, bizi mücrimlerin hidayete mani olanında başkasını hidayete bırakmadı. Mani olursa aslında onun kalbini tabi ediyor. Bir daha açılmamak üzere. Bunlar gay yolunun yolcuları. Dilemeyenler, kalpleri hasarlı olan insanlar, kavga edenler, huzurları da engelli olan insanlar, kalbi tabi edilenler, bunların hepsinin cehennem yolcusu olduğunu söyleyelim. Ama eğer kişi üçüncü basamakta kalben ulaşmayı dilerse, yani ölmeden evvel ölmeyi talep ederse, o zaman Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Rahim esmasıyla tecelli ederek varsa bu engelleri Allah bir bir kaldırıyor.
Dördüncü basamakta rahim esmasının tecellisi. Beşinci basamakta varsa gözlerinde hicabın müsterinin kaldırılması. Altıncı basamakta kulaklardaki vakranın alınması, işitme. Yedinci basamakta ekinetin kalınıp yerine ihbatın konulması olayıyla o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Yedi furkan demek, evveliyatında hayatına günahları sebebiyle yüklenmiş ne kadar kötü şey varsa onlardan temizlenmesi demektir. Çünkü Enfal 29'da Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukafir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursunuz, ulaşmayı dilerseniz Allah bütün günahınızı örter. Evvelki günahların miktarı kadar sevap verdiği zaman Allah onun günahlarını örtmüş oluyor. Ve bu da o kişinin cennete gitmesini sağlıyor. Cennet, sevapların günahlardan fazla olması. Günahların hepsi örtülmüşse, sıfırlanmışsa o zaman otomatikmen sevaplar fazladır. Ve o kişinin tek bir dileklik edeceği yer cennet. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Tekamül 11'e göre hidayette kalbine ulaşıyor. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre Allah Teala göğsünden kalbine nüronu açıyor. Ve sonuçta huşu sahibi olan kişi Hadid 16'ya göre, Bakara 45-46'ya göre de huşu sahibi olan kişi mürşidini Allah'tan talep ediyor. 114 sureden oluşan Kur'an-ı Kerim 1. suresi Fatiha. Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde biz Rabbimizden istane-i mürşidimizi Allah'tan istiyoruz. Mürşidimizi sadece senden isteriz. 5. ayet-i kerime. Neyle istiyoruz? Hacet namazıyla. Hacet namazı kılıyoruz. Ya Rabbim diyoruz. Bize mürşidimizi göster. Tabi olunan kişi mürşid değildir. O zaman tabiyeti ona bir şey sağlamaz. Tabi olan kişi mürşiddir ama kendi mürşidi değildir. Yine bir yere ulaşamaz. Tabi olan kişi mürşittir hem de Allah'ın kendisi için tanıtı mürşittir. Öyleyse üç şıktan bir tanesi doğrudur. Bu doğruya ulaşabilmek mutlaka hacet namazıyla Allah'tan sormayı gerektiriyor. Kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah kime mürşit gösterdiyse gidip ona tabi olması lazım. Mürşide tabiyet ikinci safhayı oluşturuyor ve yedi tane Kur'an ayeti kerimesi tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Mürşide tabiyetin yedi ayette farz olduğu zikrediliyor. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an ayetleriyle var, mürşide tabiyet de Kur'an ayetleriyle var. Ama tam tersi, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemese yedi ayet, hemen bakalım gösterelim inşallah. Yedi ayet eğer Allah'a ulaşmayı dilemese, ölmeden evvel ölmeyi gerçekleştiremezse, o zaman Allah Teala onları delalette bırakıyor. Delalette olanlar için bir mürşit yok. Ama kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 7 ayet-i kerimede Rahim esması ile tecelli ediyor ve 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor. 12 tane insanla mürşide tabiyet farz. Alimin 31, Alman 164, Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Zuhruf 61 ve Cuma 2. Tabiyetin farz olduğunu buyuruyor. Ulaşmayı dilemeyenleri 10 ayet gelince delalette onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dileyenleri Allah Teala 7 ayet gereğince onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyet farz. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi mürşide tabiyetle gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesine başlayan bir insan 7 inan şartının sahibidir. 7 kalp şartının sahibidir. 7 nimetin de sahibidir. Ulaşmayı dilemiş, dilediği an 4 kalp şartı. Ama 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu zaman 3 kalp şartı daha gerçekleşiyor ve böylece 7 kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. 7 kalp şartıyla nefs tezkiyesine başlayan kişi aynı zamanda Allah'tan 7 nimeti almıştır. Birinci nimet devrin imamının ruhu o kişinin başından gelip yerleşir. İkinci nimet kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet günahlar sevaba çevrilir. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder sırat-ı müstakime ulaşır. Beşinci nimet fizik vücut şeytana konulmaktan kurtulmaya başlar. Altıncı nimet zikirle nefs tezkiyesi başlar. Yedinci nimet de irade güçlenir. Böylece yedi kalp şartı yedi nimetle
o kişi nefs tezkiyesine başlar. 15 bin zikir, eğer o nefs tezkiyesinin silahiyetini gösterecek olursak, her bir tezkiye kademesini Allah bir ayette gösteriyor. Evet, 15 bin zikirde zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen iki çift nur kalbe ulaşıyor ve nefsi emarede %7 fazıl yerleşirse ruh da birinci gök katına geliyor. 17 bin zikir. Nefsin manevi kalbinde yerleşen fazıl miktarı %14, ruh ikinci gök katına yükseliyor. 19 bin zikir. Nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı 121, ruh üçüncü gök katına yükseliyor. 21 bin zikir. Manevi kalbe %28 nur yerleşiyor. Ruh da dördüncü gök katına geliyor. 35 bin zikir. 23 bin zikir. Fazıl miktarı %35. Nefsi radiye. Ruh da beşinci gök katına yükseliyor. 25 bin zikir. Fazıl miktarı kalpte %42. Ruh altıncı gök katına yükseliyor. Ve 33 bin zikir. Nefsi tezkiye. Ruh da yedinci gök katına yükseliyor. Ve 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ölümle ruhu Allah'a ulaştıran vazifeli meleklerdir. Hayattayken ruhu Allah'a ulaştıran, ona refakatçi kılavuz olan devrin imamı. Devrin imamıyla nefs tezkiyesi gerçekleşiyor. Hiç kimse mürşide tabi olmadan, devrin imamının ruhu başının üzerine yerleşmeden nefs tezkiyesini yapamaz. 7 ayet. 7 ayet nefs tezkiyesini yapamaz. Ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk iç dünyamızda nefse ruhun kavgasının bitmesi halidir. Dış dünyamızda başka insanlar olan kavgamızın sona ermesidir. Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek, yani ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi Allah'ın garantisine tek bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetin yarısı, ölmeden evvel ölmekle, yani ruhun hayattayken Allah'a ulaşması vuslatla gerçekleşiyor. Allah Teala bunu herkese garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah ne söz vermişse ona mutlaka yerine getirendir. Kaf 29'a göre Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın bütün insanlara garantisi Rad 27 ve Şura 13. Rad 27'de delaleti olanlardan her kim Allah'a yönelik ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Şura 13. Seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse dilek bize ait, ruhun Allah'a ulaştırması Allah'a ait. Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve ne gerekliyse lüzum olan her şeyi Allah gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'ın garantisinde. Muhterem Efendimiz de diyor ki, eğer 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsanız, bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Bodrum katı bir nevi, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Allah'a teslimidir. Ruh zaten Allah'ın bir emanetidir. Nisa 58'de "Ennallah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Bu 7 katlık sarayın temelini teşkil ediyor. Ama 7 katlık sarayın sahibi olmak fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten geçer. Bu da yakıtı zikirdir. Zikri 18 saate çıkartırsanız fizik vücudun teslimi, zikri %100'e çıkartırsanız, 24 saate çıkartırsanız nefsin teslimi, ihlasa ulaşmak ve en sonunda iradenin teslimiyle tesbihe ulaşarak Allah Teala'nın ezeli ve ebedi 7 sabah 4 teslimine oluşan babamız İbrahim'in hamdini yaşarsanız ki bu da sizin iki cihan saadetine ulaşmanız demektir. Allah Teala herkesin mürşit olmasını istiyor. Ezelde öyle buyurmuş. Ve kapılar herkesin mürşit olması için kapılar herkese açık. Ama insan serbest iradenin sahibidir. Dolayısıyla serbest iradesiyle
ölmeden evvel ölmeyi dilerse, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, mutlaka Allah-u Teala onun hedefine ulaştırıyor. Resulullah'ın hadisi şöyle: bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek. İslamofobi. Sahabe sual soruyor, neden ya Resulullah İslam'ın başına üşüyecek? Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtükümül mevt. Yani dünya hayatını tercih etmeleri ve ölmeden evvel ölmeyi istememeleri, kerih görmeleri. İşte bütün mesele ölmeden evvel ölmeyi, yani hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı talep etmektir. Bu da bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Ama eğer ben de Allah'a ulaşmayı diledim, ölmeden evvel ölüm, ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum, bu talebin sahibiyim, ben de mürşidime ulaşmak istiyorum, hacet namazıyla mürşidin Allah'ın bana göstermesini istiyorum, yani ruhumu hayattayken Allah'a teslim etmek istiyorum, hazırım diyorsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlı isim mübarek olsun. Başka bir konferansta birlikte olmak dileğiyle bütün güzellikler sizlerin olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman, bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? Yedi, ben neden böyleyim? Sekiz, ben neden yalnızım? Dokuz, ben neden yaşıyorum? On, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi, Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek.
Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığını farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi, tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz helal kazanç, zekat ve bir. Birinci sual, kazancımızın helal daire içinde olması için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, kazancımızın %2,5'u bize haram. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği zekattır. %2,5'u da bir. Toplam zekatla birlikte %5 kazancımızın dışımızdaki hak sahiplerine verilmesi lazım ki helal lokmayı kursağımıza alabilelim. Ve Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde وَاَلْنَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَى مَاسَى İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse her şeyden evvel muayişetimizi biz temin etmekle görevliyiz. Hem dünya için çalışacağız hem ahiret için. Allah Resulü hadis-i şerifinde en hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen kimdir? Dünyası için ahiretini terk eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ne vereceksin ya Rabbim? Bana dünyada ver. Öyle olunca Allah ona dünyayı veriyor 7 ayet-i kerimede. Ama buyuruyor ki ahiretten nasibin yok. Fakat kim bizden ahireti isterse biz ona dünyayı veririz. En ahireti içinde dünyasını terk etmeyen. Ben ahiret hayatıyla meşgul olurum. Ben insanlar işine çıkmam. Benim için bir lokma bir ırka. Bu da doğru değil. Allah-u Teala orada insanın için çalışmasından başka bir şey yok. Öyleyse herkes çalışmak, nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Geçinmesi ona bağlıdır. Parayı helal yollardan çalışarak kazanmak asıldır. Allah Teala çalışmayı bu sebeple farz kılmıştır. Allah Teala çalışmayı emrediyor. Çalışmak deyince bazılarımız iş sahibi olsun ve iş yeri açsın diyor. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor Zuhruf 32'de. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmını derecelerini diğerinin üzerine yükselttik. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Yani hem insanların Allah'tan aldığı rahmet birbirinden farklı, hem de elde ettikleri kazanç da birbirinden farklı. Onların bir kısmı diğerlerinin emrinde çalıştırsın diye. İşte fazla kazanç sahipleri, iş sahibi olmayanları, iş sahası açsınlar, onları çalıştırsınlar diye. Ama senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka İnsanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Yani kişinin sermayesi var ama yatırıma dönüştürmüyor. İşleri hisse açmıyor ama o parayı faizde kullanıyor. Yatırıma dönüştürseydi Allah-u Teala'dan yardım, rahmet görecekti. Ama yapmadığı takdirde bunu gerçekleştiremeyenler Allah'ın bu ayet-i kerimede zikrettiği rahmeti alamayanlardır. Her devirde zenginler olur, fakirler olur. Fakirlere yardım üzerimize Allah'ın kesinleşmiş bir borcudur. Onun için Allah-u Teala zekat dizaynını koymuş. Kazandığımız paranın 1/40'ı bize helal değildir. O kişi o parayı fakirlere vermekle mükelleftir. Yetmez, bir de paranın kiri dediğimiz, maaşlı olan kişilere 8 saat çalışmak karşısında maaş alıyoruz her gün. O 8 saat çalışmayıp da 1-2 saatini haylazlıkla, tembellikle geçirenlerin de karşılığının kefareti %2,5-1'dir. Toplam %5'ini vermeleri halinde ancak o zaman kursaklarını helal ve tayyip bir lokma almış olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kazandığımız helal parayı dilediğimiz gibi harcayabilir miyiz? Yine orada da Allah'ın hükümleri söz konusu. Biz Allah'tan para talep edebiliriz ama o paranın nasıl kullanması gerektiğini de Rabbimizden talep eder ve ona göre emrini yerine getirirsek asıl olan odur. Helal parayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama Allah-u Teala yoksullara yardım edin diyor. Öyleyse yardım edecekseniz edeceğiniz bu hayatımızın temel unsuru olmalıdır. Bu yardım hangi şartlar içinde olursa olsun bize reel bir pozitif fayda sağlar. Derecet kazandırır. Ama parayı onun harcamasına müdahale edemezsiniz. Yani ben sana bu para verdim, şu şekilde kullan diyemezsin. Sen bunu helal yollarda kullan, sen bunu haram yollarda kullan tarzında bir ifadeniz o kişi için geçerli değildir. Dilenen bir kişi parayı veriyorsunuz, o da gidip içki almakta kullanıyor. Tamam. Çünkü evvelden para cebinizdeyken tasarruf sizdeydi. Ama siz onu verdikten sonra tasarruf ona geçiyor, o dilediğini şekilde kullanabilir. Böyle verip parayı şartlı olarak sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyemeyiz. İşte Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Sadaka ile içki alan kişi olabilir. Ama asıl olan tabii ki Allah'ın yasak ettiği bir fiil olan içkiyi içmemesidir. Üçüncü sual, her kazanılan parayla bir geçim imkanı mutlaka var mıdır? Burada iki türlü davranış biçimi söz konusu. Birisi Allah-u Teala'dan paramızın bereketini artırmasını istememiz. Eğer layıksak paramız suratla bereketini artıracaktır. Aynı miktarda para aldığımız halde bir sıkıntı çekmeden daha rahat bir geçim standardına ulaşabiliriz. İkinci olay paranızı ustalıkla harcamaktır. Nasıl yapacaksınız? Kaçınılmaz ihtiyaçlarınızı öne alacaksınız. Örneğin yemek ihtiyacınız, barınma ihtiyacınız, bunlar kaçınılmaz ama lükslerden kaçınacaksınız. Belki her kazanılan parayla bir geçim imkanı daima vardır. İşte Mürşidine 12 tane sayı insanla tabi olan kişi nefsinde 19 afet var. Bu afetlerden bir tanesi de hırs ve şehvet. Neye sahip olursa dünyevi kazanç açısından yeterli görmeyecektir. Daha fazlasını, daha fazlasını, daha fazlasını isteyen kişi Mürşidine 12 tane insanla tabi olup zikre başladığı zaman nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainine geldiği zaman nefsin manevi kalbindeki fazıl miktarı %28, %2 rahmet, toplam %30 aydınlanmış, nurlanmış olan bir kişi hırs afeti kontrol altına almıştır ve der ki ya Rabbim, şu anki kazancım benim için optimaldir. Bundan daha fazlasını verseydin azardım, daha azını verseydin isyan ederdim. Öyleyse Allah beni görüyor, biliyor ve ihtiyacım olan optimal geçim vasıtası neyse onu bana mutlaka veriyor ve kişi o seviyede eldeki parayla geçinme mütevasının sahibidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala hepimizin helal kazançla kazanıp karnımızı doyurmamızı emrediyor. Parayı helal kılmak için de zekat vermemizi, bir vermemizi emrediyor. Sizce zekat vermenin önemi nedir?
2: Zekat vermek her türlü kazadan beladan korur. Sadece Rabbimin bize bahşettiği zenginlik ya da işte gönderdiği rızıklar bize ait değildir. İhtiyaç sahiplerini de gözetmek gerekir.
3: Kendi malını koruyorsun. Verirsen yaratan Mevlam, bir verirsen binini verir sana.
4: Zekatı Peygamber Efendimiz bize emretmiş. Mizah miktarı kadar altını olan kişinin zekat vermesi lazım.
1: Sizce herkes eline geçen kazançtan zekatını birini verse fakirlik biter mi?
2: Evet. Paylaşırsanız çoğalırsınız.
4: Fakirlik bitmez. Hepsi vermez çünkü herkes.
3: Biter. Fakir diye bir şey olmaz.
1: Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Onun emirlerine uymak, yap dediklerini yapmak, yapma dediklerinden sakınmak, elinden geldiğince bir Müslümanın üstüne düşen her şeyi yerine getirmek.
3: Mevlam'ın yani emirlerini tut. Halal ye, harama bakma.
4: Hepsi bize emanet veriyor. Yaşadığımız sürece bu emaneti gelip aldığı zaman canımız çıkıyor zaten, ölüyoruz. Yani bize bir imtihan bu.
1: Allah'ım ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum, ruhumu ölmeden önce teslim etmek istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Elbette her zaman. Rabbim bölümün de hayırlısını ver derim. Hiç kimseye kapılara baktırma derim.
3: Yaparım. Hayırlı ölümler dilerim. Bütün cemil cümle Muhammed ümmetine yani.
0: Bir misafirimiz paylaşırsanız çoğalırsınız. Bizler Allah için infak ettikçe Allah'ın bize verecekleri de çoğalır mı? Elbette. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَانٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat artırımında bulunuyor. Âl-i İmrân 134'te ise اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّاءِ وَدَرَّاءِ وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَيَعْفُونَ عَنِ النَّاسِ. Onlar bu o muttakiler ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar, insanları affederler. Allah Teala bizi daha fazla mükafatlandırmak için infak etmeye değer veriyor. Allah Teala'nın ihsanda bulunmasının arkasında bizim kazandıklarımızdan infak etmemiz var. İnsanların görevi Allah'tan aldıkları rızık adı verilen sistemi başka insanlara infak etmektir. Nasıl kazandığınız fizik nimetlerin karşılığında şükrünüzü eda etmek için zekatınızı ve birinizi vermek mecburiyetindeyseniz, bu takdirde Allah size 700 katını verecekse, Allah Teala'nın verdiği manevi nimetleri de başkalarına aktarmakla, onları manevi açıdan infak etmekle vazifeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e veren el, alan elden daima üstündür. Öyleyse biz vermekle mükellefiz. Rum 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz, artırmaz. Ama Allah'ın peçini Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın zatını dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, İşte böylece onları Allah-u Teala kat kat nefsinizin kalbinde nurları oluşturur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların infak ettiği, yani Allah rızası için verdiği şeylere karşılık daha çok sevap vermesi için Kur'an-ı Kerim'de tayin ettiği mürşidi bulmasını emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir her şeyden önce. Her konuda olduğu gibi dinimizle ilgili bilgilerinde doğru yeri Kur'an-ı Kerim'dir.
3: Mürşitler hocaların işte bizlere bilgi veren Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Efendimiz gibi bizleri yönlendiren, bizleri bilgilendiren mürşitler.
4: Müslüman insanlar ibadetini tam şartıyla Allah'ın emrettiği gibi yerine getiren kişiler.
1: Kur'an-ı Kerim'in ruhunun açıklanması için de Allah-u Teala her dönemde Allah'ın dostlarını vazifeli kılmış mürşitler olarak. İşte o Allah dostları bizim için mürşitler. Onları bulmamızı, elini öpüp tabi olmamızı, ilim almamızı emrediyor. Bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Doğrudur. Yani onlar görmüş, geçirmiş, denemiş insanlardır. Düşünün bir Mevlana Hazretleri'nin ne kadar güzel sözleri vardır. Her ne olursan ol gel. İster kafir ister putperest, kapım sonuna kadar açıktır diye.
4: Dinine göre onu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etmeyi Allah emrediyor tabii. Allah'ın emirleri çok. Emirleri çok da tutan yok.
0: Misafirimiz mürşit konusunda onu bulup onun hareket ettiği gibi hareket etmemizi Allah emrediyor. Ama emri tutan yok dedi. Gerçekten insanlar Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Allah Teala 7 ayet-i kerimede her devirde ardı arkası kesilmeksizin her kabin içinde vazifeli kıldığı veli resullerden bahsediyor. İşte Nisa 165. Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı resullerdir ki. Öyleyse her kavmin içerisinde müjdeleyici uyarıcı resuller var. İbrahim 4 müjdeleyici uyarıcı resuller her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla insanları Allah'a davet ederler. Biz bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyor. Ve İsra 15'te resul göndermesek azap etmeyiz. Bu ayetlerde baktığımız zaman her devirde arka kesilmeksizin her kavmin içerisinde Allah-u Teala'nın Resuller gönderdiğini görüyoruz. Şimdi diğer slaytımıza bakacak olursak her zaman diliminde Resuller var, her kavmin içinde Resuller var ve her ümmetin içerisinde Allah-u Teala

0: diliminde, her kavimde veli resuller var. Her zaman diliminde, her kavimde veli mürşitler, vekil mürşitler var. İşte ayetleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Enam 48, biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyici olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Resule itaat Allah'a itaattir. Nahl 36, bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz. İsra 15, resul göndermesek azap etmeyiz. Yunus 47, ve li kümmetin resul feyza ca resulüm kudya beynemul kısli. Resul geldiği zaman onlar arasında adaletle emrolunur, hükmedilir. Buradan anlıyoruz ki Allah'ın gönderdikleri resullere itaat farzdır. İnsanları Allah'ın emirlerinden haberdar değil midir? Haberdardır çünkü resuller mutlaka tebliğ yapıyorlar. Nisa 80 Men yutur resule fakat atallah. Resule itaat Allah'a itaattir. Bakara 85 فَتُؤْمِنُونَ بِبَعَدِ الْكِتَابِ وَتَكْفَرُونَ بِبَعَدِ Kitabın bir kısmına iman, bir kısmını inkar mı ediyorsun? Tüm zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. Allah Teala'nın emirleri, nehileri de her devirde insanların çoğu tarafından tatbik edilmiyor. Bu konuda her peygamberin yaşadığı devirde ona tabi olanlar Kur'an-ı Kerim'in en güzel örnekleridir. O devirde yaşayıp gerçek anlamda tabi olanlar Allah'ın bütün emirlerine itaat etmişler. Bütün nehilerini asla işlememişlerdir. Allah Teala'nın tüm insanlardan istediği hakikat bu. Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzin verirseniz bir sualim olacak inşallah. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz paralarını haram katmaması için ne yapması gerekmektedir? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, ticaretle uğraşan kişilerin kazancına haram karıştırmaması için neler tavsiye edersiniz? Hud suresinin 86. ayet-i kerimesine öncelikle bakalım. Eğer siz müminlerseniz Allah'ın bakiyesi, ticaretin bıraktığı kar, kalan helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinizde muhafız gözetleyici değilim. Allah-u Teala ticaret helaldir ama faiz haramdır diyor. Eğer yapabilirseniz hesaplarınızı altın karşılığına göre yapın. Paranın alındığı ve ödendiği devre içerisinde mutlaka zerre kadar haram karışmadan hedeflerinize yürüyebilirsiniz. Ayrıca ifratla tefritle yerli yerine oturtun. Satacağınız malı normal kardan haddinin ötesindeki fiyatlarda satmaya kalkmayın. Her devirde enflasyonun her safhasında bir makul kar haddi vardır. Enflasyon olmayan bir İme içerisinde %20 ile %25 arasında bir kar marjı, işletmenin devamı içinde, müşteriler içinde uygun bir kar marjıdır. Sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı bir zaman, sürümden kazanan insanlar için bu kar marjı daha aşağı her zaman düşebilir, işletmede kendisini koruyabilir. Öyleyse yapılan kar %20-%25'i geçmemelidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Bir tık da dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda maddi zekatın ötesine manevi zekattan da bahsediyor. Bunun içinde nefsimizi infak etmemiz için de Allah'ı ismiyle Allah Allah diye zikretmemizi Kur'an-ı Kerim farz kılmış. Sizce Allah'ı zikretmek insana neler sağlar?
3: Ya önce kalbini ferahlatır. Yani zaten Bismillahirrahmanirrahim demeden sağ ayakla evimizden çıkmayız.
4: Allah nereden arsan orada dur.
5: Yeter ki Allah'a karşı dualarını yap. Onun emirlerine uy. Sırtın yere gelmez. Hiçbir zaman kötüler yaklaşamaz yanına. Yeter ki enuzu besmeleyi ağzından düşürme.
6: Ruhumuzu genişletir. Yani her türlü

0: belalardan, kazalardan korur diye düşünüyorum.
1: Ama Allah'ı da Veskür ismi Rabbik ediyor. Allah'ı ismiyle, yani Allah, Allah, Allah diye zikretmemiz de farz kılıyor.
2: O doğru. Bu aynen o doğru.
0: Yani o bizim vazifemiz. Ondan iyi bir şey var mı?
3: Yani dua seni zırh gibi donatır. Düşünün, bir ayetel kürsü o kadar değerlidir ki. Yasin Kur'an'ın kalbidir zaten. Yani çok özel şeyler bunlar diyorum ya.
4: Bir misafirimiz, Nevzu Besmele'yi ağzından düşürmezsen sırtın yere gelmez, kötüler hiçbir zaman yanına yaklaşamaz diyor. Bizleri her şeyden koruyacak zırh Nevzu Besmele midir? Evet. Nevzu Besmele her şeyin başı, o Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. Ama bunun devamı mutlak surette zikirle gerçekleşir. Rad 28'de ellezine amenu, onlar amin oldular ve tetme'inu kulübün zikrillah, ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Ela bi zikrillahi tetme'inu kulüb, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bizleri her şeyden koruyacak olan zırh zikirdir. Namaz dinin direğidir. Ama bu direğin çadırı zikirdir. Problemler hiç bitmeyecektir ama o problemlerin üzerindeki tesiri Allah'a yaklaştıkça adım adım azalacaktır. Bir gün takva elbisesini, takva zırhını giyeceksiniz. Yani takvanın en üst kademesi olan azim takvaya ulaşacaksınız. Takva zırhı öyle bir zırhtır ki orada ruhunuz, fizik vücudunuz, nefsiniz ve iradeniz Allah'a teslim olmuştur. Şeytan ruha hiçbir şey yapamaz. Kaldı ki o ruhun bütün hüviyetine bürünmüş, takva zırhını giymiş olan bir insana da asla negatif istikamette tesir edemez. Öyleyse görünen odur ki Allah Teala zikri de, çok zikri de, daim zikri de farz kılmış ve ancak zikir koruyucu bir özelliğin sahibidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır, bedenin zekatı oruçtur buyuruluyor. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
4: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hadisi bir kere daha, sonra bir kere daha tekrar edecek olsun. Bir hadis-i şerifte her şeyin bir zekatı vardır, benim zekatı oruçtur. Evet. Af, barışın da zekatıdır. Her şeyin bir zekatı varsa, bedenin zekatı, barışın zekatı veya zekatı söz konusu, af da barışın zekatıdır. Oruç tutmanın öneminden bahseder misiniz diyor kardeşimiz. Orucun muhtevasını sadece açlık olarak düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler. Kimler için oruç sadece açlıktır? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için haç bir ticarettir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Kimler için bunu şekilde çoğaltabiliriz? Allah-u Teala'nın oruçtan muradı her açıdan sağlığımıza kavuşmamızdır. Allah'ın yasak ettiği bütün sistemler oruçla beraber devre dışı. Vücudumuzun her uzvu oruç süresince oruçlu olmalıdır. Orucun faydasını gören Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna yetinmemiş. Her perşembe günü de oruç tutmaya başlamıştır ama oruç devamlı bir ibadet değildir. Nitekim 3 bedevi Resulullah'a geliyor dini öğrenmek ve dönmek, hayatına tatbikmek için. Resulullah'ı görmeden sahabeden dinliyorlar ve birisi diyor, ben bundan sonra devamlı oruç tutacağım. Birisi hiç evlenmeyeceğim. Biri de diyor ki devamlı namaz kılacağım. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları tekrar yanına çağırıyor. Beyler diyor, Allah'a en yakın olan kişi benim. Ben bir peygamberim, Allah'a en yakın olan kişiyim ama evlilik benim sünnetim. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam'da ruhban sınıfı evlenmemek yoktur. İki, daimi oruçtan hiç oruç tutmamış gibidir. Öyleyse daimi oruç da söz konusu değil. Daimi oruç bir ifrattır. En üst seviyedeki oruç, gün aşırı oruç, Hazreti Davud'a Allah'ın izin verdiği oruçtur. Namaz, namaz da yine aynı şekilde daimi bir namazı Allah emretmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Sadece Allah daimi zikri emretmiştir. Öyleyse zikirde tefrit vardır ama ifrat yoktur. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma's-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
2: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunları hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
2: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibul hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz, şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz, Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha ma'salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, bir mümin İslam'ın 5 şartını uyguladığı zaman sizin bahsettiğiniz 7 safhaya ulaşamıyor mu, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirleri içeriyor. Hiç hedef emir yok. Şimdi 7 safhanın 7'si hedef emirleri oluşturuyor. İşte 7 tane hedef emir. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Vahdet, ikincisi 12 tane insanla müşride tabi olmak, tevhid. Ve arkasında hedef emirler, ruhun teslimi, birinci hedefimiz, fizik vücut teslimi, ikinci hedefimiz, nefsin teslimi, üçüncü hedefimiz ve irşattan sonra 4. hedef, iradenin teslimi. Böylece dinin temeli vahdet ve tevhid esasına dayalı, ondan sonra o hedeflere ulaşabilmek. İşte altına 7 tane vasıta emri de dikkate alacak olursak, bu 7 vasıta emirden ilk ikisi yok. Sadece oruç var, namaz var, hac var, zekat var. Belki de daha ötesinde kelime-i şehadet. Allah'a ulaşma dileği yok. Kelime-i şehadet, oruç, namaz, hac ve zekat var. Ve en önemlisi, ibadetlerin sultanı zikir yok. Öyle olunca İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi asli hedefe ulaştıramaz. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin innemel amali bil niyeti. Ameller niyete bağlıdır. Niyet hedefi seçmektir. Eğer niyet hedefi seçmekse önce niyetimiz Allah'a ulaşmayı dilemek. Ameller niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği kadar niyet ettiği vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulü neyse onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Kimin hicreti de eline geçeceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadınsa onun hicreti ise hicret ettiği şeyde son buluyor. O halde sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla cennette amel işlenebilir. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi 103, 104, 105'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul halnim velkim bir aksarine amele. Ameller için en çok üstüne uğrayanları sabere vereyim mi? Bunlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettiği derecelere kazandığı derecelerinden daha fazla olanlardır. Onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlardı. Bu cennetlik amel işleyenler eğer lika Allah'ı, Allah'ın ayetleri ve lika Allah'ı inkar ederlerse o zaman bu amellerin hepsi boşa gidiyor ve bütün bunları onları yerine getirmesi onları ne ahiret saadetine ne dünya saadetine ulaştıramıyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam televizyonda İslam adına konuşan bir profesör şöyle dedi. Dua kaderi değiştirir. Dua kaderi değiştirir mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes cehennemlik. Velhasır suresinde velhasr innel insane lefihus, insanlar hüsrandadır. Ama illellezine amenu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve o hüsrandan kurtulanlar başında amen olanlar geliyor. Amen olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Nuh aleyhisselam, tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir ve ma bitardillezine amenu. Ben bu amen olanları yanından koyamam. Enne emulâku rabbuhum. Onlar mutlaka Rablarına emulâki olacaklardır. O halde eğer kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa muhakkak onlar Rablarına emulâki olacaklardır, ulaşacaklardır. Lakin ben sizi cahil bir kavim olarak görüyorum. O halde cehennemlik olan bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an eğer cennetliklerden oluyorsa cehennemliklerin kader hücresi siciğinde, cennetliklerin kader hücresi iliğinde ve cehennemlik olan bir kişi dua ile cennetlerden olabiliyorsa o zaman evet sadece Allah'a ulaşmayı dileme duası. Bu dua yoksa hiç kimse için kurtuluş söz konusu değil Allah'a ulaşma dileği. Niğde'den bir kardeşim muhterem hocam kötülüğe karşı iyilikle cevap vermek bütün kötülüğün anlaşılara sessiz kalmak mıdır? Sessiz kalınca sorun ve sıkıntılarıma çözüm bulamıyorum. Nazik olmaya çalışarak sorunlarımı dile getirmenin bir zararı olur mu? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. 4 tane ayet-i kerimede Allah kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden bahsediyor. Rahat 22. Onlar seyyiat-ı hasenatla savan kimselerdir. Mümin 96. Onlar seyyiatı en güzel olanlarla yok et. Kasas 54. Onlar seyyiatı kötülüğe hasenatla savarlar. Fusilet 34. Hasenat ile seyyiat bir değildir. Kötülüğü en güzel şekilde karşıla. Sevgili kardeşlerim, 3 tür davranış biçimi var. Kısa saf ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Allah Teala şeriatın kısası, tarikatın affı ve hakikatin kötülüğe karşı hayırla mukabele olduğunu buyuruyor. İşte slaytımıza bakacak olursanız kişi kötülük zulüm şer yaparsa o zaman tokat atan kişi zulüm yaptığı için derecat kaybediyor ama tokat yiyen kişi zulüm uğradığı için de derecat kazanıyor. Kötülüğe karşı kötülük zulüm kısas yaparsa tokat atan kişi tokat yerse derecat kazanır. Tokat yiyen kişi karşılık verirse derecat kaybeder. Ve böylece kişinin elinde kalan sıfır. Ama ne demiştik? Kısas, şeriat kısası. Tarikat affı. Kötülüğe karşı sessiz kalmak af. Câsiye 14 Allah-u Teala Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Yani kişi nefsine uyarak yanlış işliyor ve o derecat kaybediyor. Biz de o yanlışı yanlış olarak bilmemize rağmen misliyle mukabele edecek olursak biz de yanlış yapmış oluyoruz. O zaman demek ki yanlışa yanlışla cevap vermek, ders almamaktır. Ama Allah bizden ders alarak affetmemizi istiyor. Eğer kısas tatbik edersek kazancımız sıfır, ateşe ateşle karşılık verenin elinde kalan kül. Ama affedersek o zaman kazandığımızı kaybetmemiş oluyoruz. Böylesi bize karşı yanlış davranışta bulunan kişinin durumu ne? Allah Teala cezalandırıyor. Hangi ne kadar derecat kaybetmişse o derecatı kişi kazanıyor ve kaybetmemek için de onu affediyor. Ama asıl güzellik kötülüğe karşı hayırla mukabele etmektir. Bu da herkesin yapabileceği bir durum değildir. Ancak daimi zikre ulaşanların davranış biçimidir. Daimi zikre ulaşmadan da kötülüğe karşı hayırla mukabele edebilir miyiz? Evet, yaparsak o mutluluğu yaşarız. Ama yapmasak elbette onun mutluluğunu yaşayamayız ve derecat kazanamayız. Kırıkkale'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Konferansınızda altı alem iç içe, hepsi aynı salonun içinde. Fakat sizler göremiyorsunuz. Çünkü enerjileri farklı. Buyurdunuz. Bu farklı enerjiler hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Sevgili kardeşlerim, evet. Şu anda kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde ve bu cinsin insan vücudu şeklinde olan kainat 3 asırda 3 rekarşı olmak üzere 6 alemden oluşuyor. Yaşamakta olduğumuz dünya gezegeni de kainat insan vücudu şeklinde olan kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Dolayısıyla şu an gördüğünüz gibi zahiri alemden bahsedecek olursak, içinde bulunduğumuz zahiri alem elektron ve karşıt elektronlardan oluşuyor. Elektronun dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci enerji küresi mavi, ikinci enerji küresi kırmızı, üçüncü enerji küresi sarı, dördüncü enerji küresi yeşil ile ifade etmek gerekirse, mavi enerji küresi zahiri alem enerji küresidir. İkinci kırmızı enerji küresi ise karşı zahiri alem enerji küresidir.

0: gayb aleminin enerji küresi sarı, karşıt gayb aleminin enerji küresi ise yeşil. Bir de emr aleminin enerji küresi 4 enerji küresinden değil 6 enerji küresinden oluşuyor. Emr aleminin birinci küresi emr alemine, ikinci küresi karşıt emr alemine, üçüncü enerji küresi gayb alemi, karşıt gayb alemine, dördüncü enerji küresi, 5-6 da zahiri alem, karşı zahiri aleme gerçek. Şimdi aynı odada biz sadece neyi görebiliyoruz? Dış enerji küresi mavi olanları görebiliyoruz. Beş duyu organımız buna müsait. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrum içerisinde 5 milimden 6 milimden 11 milime kadar olan 5 milimin bir kısmını algılayabiliyoruz ve beş duyu organıyla sadece mavi, dış enerji küresi mavi olanları görebiliyoruz. Ama eğer dış enerji küresi kırmızı ise, ikinci enerji küresi mavi ise, üçüncü enerji küresi sarı, dördüncü enerji küresi yeşil ise o zaman karşı zahiri bir elektrondur bu. Biz göremeyiz. Öte yandan gayb aleminin bir elektronuna bakacak olursak, gayb aleminin dış enerji küresi sarı, ikinci küre yeşil, üçüncü küre mavi, dördüncü küre kırmızı. Göremeyiz. Çünkü bize ait olan bir enerjisi yok. Öte yandan karşıt gayb alemi içinde dış enerji küresi yeşil, ikincisi sarı, üçüncüsü mavi, dördüncüsü ise kırmızı. Bunlar da aynı zamanda kendi aralarında primer ve sekonder küreler olarak ifade edilebilir. Yani kısacası bir alemi görebilmemiz için mutlaka o alemin dış enerji küresini sağlamamız, ona sahip olmamız lazım. Yoksa elbette göremeyiz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cafer Hocamız, bugün olursa size bir sualim olacaktı. Ben Kastamonu'dan Ersoy Günyol. Gaflet nedir? Gafletten nasıl kurtarabiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimize.
0: Esselamu Aleyküm ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Gaflet bilmemektir. Allah-u Teala gaflette olanların Allah'ın ayetlerini bilmeyenler olduğunu söylüyor. اَنَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَاَتْمَوْنَ بِيَا وَالَّذِينَ مَعَيَتُونَ غَافِلُونَ Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Dolayısıyla bilmiyorlar. Öte yandan gafletin bir başka manası da zikretmemektir. Araf suresinin 205. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? 205 وَاَشْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَذِرْعَنْ مَخ۪يفَةً بِدُنْ جَعَلِينَ بِالْغُذِي وَالْأَسَارِ وَلَا تَكُنْ مِنْ الْغَافِينَ Sakın gafillerden olma. Bu ayette Yunus 7'de Allah'ın ayetlerini bilmeyenler gafillerdir. Ama Araf 205'te ise zikretmeyenler gafillerdir. Gafillerden olma. Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde ise zikrini kalbini zikrimizden gafil kıldığımız. وَلَا تُتُعُ مَنْ اَخْفَلْنَا قَلْبُ اَنْ زِكْرِنَا Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, yani zikretmeyen kişi gaflettedir. ayetleri bilmeyen kişi de gaflettedir. Gafletten nasıl kurtulabiliriz? Allah'a ulaşmayı dileyerek ve de zikrederek. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilediyse o gafletten kurtulmuştur. Zikretmeyen kişi zikre başladıysa o da gafletten kurtulmuştur. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dileyerek ve peşinden zikrederek gafletten kurtulabiliriz. Bir kardeşimiz muhterem hocam günümüzde ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. İnsan ruhu sadece ölümle Allah'a ulaşır diyenler Yunus 45'e göre Allah'ın ayetleri yalan diyebilir miyiz? Evet. Münafıkların alametinden bahsediyor Allah Resulü. Onlar yalan söylerler, emanete ihanet ederler ve söz verdikleri zaman sözü yerine getirmezler. Kimdir yalan söyleyen? Yalan söyleyen Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. İşitmeyen kişidir. Kulak işittiğini kalbe boşaltıyor. Kalbinde Allah'ın ayetleri yoksa o zaman zannına tabi oluyor. Öyle olunca da Allah ezelde ruhu zatından bize üfürmüş ve ruh bizde bir emanet. Emanetin sahibi Allah. Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Sahibi tekil, emanetler çoğul. Hepimizin evvela ruh emanetini teslim etmesi, daha sonra fizik hücre emanetini teslim etmesi, daha sonra nefsi emaneti, daha sonra irade emanetini teslim etmesi gerekir. İşte ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli. Herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Hem Bakara 46 hem de Bakara 156'da وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ile ölümle ruhun Allah'a ulaşmasından bahsediyor. وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken Allah'a mülaki olmak. İşte hayattayken mülaki olanlar onlar emmare, levame, mülhüme, mutmainne, raziye, marziye, tezkiye kademine bir bir geçerler ve irci emrine icabet edenlerdir. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. 73 ayet-i kerime daha açıklıyor. 12 kere üzerimize farz kılmış ve bu farz emirlerden bir tanesi irci ile Rabbidir. Sen Rabbine dön. Zaten ruh ölümle Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırırsa o emanete ihanet etmeyen, o emanete itaat eden birisidir. Emanete riayet eden birisidir. Emanete riayet etmenin imanı yok. Riayet etmeyen ihanet eden kişidir. Ama emanete riayet eden ise o kesinlikle Allah'ın güzelliklerini yaşayacak olan kişi olur. Allah razı olsun. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam ruhsat hakkında bilgi verir misiniz? Hava versine sorduğumuz sorularda ne zaman ruhsat gelir? Ruhsatsız cevap için ne yapmalıyız? Ruhsat eğer kişi birisini seviyorsa mesele nedir? Kardeşi de Allah'ın yolunda ve ona soruyor diyor ki benim ruhum Allah'a ulaştı mı? O da kardeşini seviyor ve soruyor Allah Teala'ya, kardeşimin ruhu Allah'a ulaştı mı? O da evet diyor ve cevap veriyor. Burada ruhsat söz konusu. Ulaşmamıştır ama Allah Teala onun kalbi bu talebi istediği için o şekilde cevap veriyor. Allah hiç kimsenin üzülmesini istemiyor. Ama davranış biçimleri açısından ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, affedebilen kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, hakkı tavsiye eden birisidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, başkasını seven, onların mutluluğu için çalışan birisidir. Allah razı olsun. Bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şeytan ve nefsin vesvese verebilir mi? Eğer verebilirse ne zaman, ne yapmam lazım? Veremez. Verse de başaramaz. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse, Ankebut 5, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse, Şura 13, ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse, Rahat 27, ben onu kendime ulaştırırım. Eğer Allah Teala ben yaparım diyorsa, Allah'ın önünde bir güç olamaz. Hiç kimse bunu başaramaz. O zaman yapması gereken şey ne? Yapması gereken Allah'a ulaşmayı dedikten sonra şeytan ve nefsi vesvese verir mi? Verebilir. Ama sonucu değiştiremez. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nebi Resul, zamanın imamı Veli Resul, her kavmin içinde seçilen Veli Resul'ün görevleri arasında bir farklılık var mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resul aynı zamanda zaman imamıdır. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılır ama Resul kelimesi peygamberin dışındaki kişiler için de kullanmıştır. Nebiler sadece insanlardan seçilir. Ama Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden olabilir. Aynı soydan gelirler Nebi Resuller. Fakat farklı soydan her kavimden Nebi Veli Resul gelebilir. Aynı anda iki Nebi Resul olmamıştır. Fakat aynı anda bütün kavimlerde Allah'ın Veli Resulleri var. Nebi Resul'ün fetret dönemi var. Ama fetret dönemi Veli Resul arasında yok. Şeriat kitabının sahibidirler Nebi Resuller ama Veli Resuller o şeriat kitabıyla hükmederler. Nebi Resul'ün 5 görevine karşılık Veli Resul'ün 4 görev. Nebi Resul asaleten devrin imam, Veli Resul'ü vekaleten. Nebi Resul asaleten şefaat, Veli Resul'ü vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir son Nebi Resulü'dür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder hadisini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de sizi çok seviyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder. Bu hadisle birlikte bir başka hadiste her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Eğer dünya sevgisini her şeyden önüne geçirirsen işte aynı şeyle burada da var. Bir şey olan sevgin seni kör ve sağır eder. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Dünyayı her şeyden daha fazla seversen, işte o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve aynı zamanda kör sağır olan birisi olursun. Aslında Allah ve Resulü sevgisi her şeyin önünde olmalı. Fakat iki tür insan var. Nefslerine tabi olanlar, dünya sevgisini her şeyin önüne geçirenlerdir. Ruhun talebine uyanlar ise Allah'ı öne geçirenlerdir. Dünya sevgisi her çeşit hatalı davranışın başıdır. Bir şey olan sevgin, yani dünyaya olan sevgin, sen bu noktaya ise kör sağır edebilir. Allah'ın izniyle. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Rankuran Hamut Pur'un sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maaselava. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Mutlu musunuz?
4: Değilim.
3: Değilim. Mutluyuz.
5: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
3: Neden mutlu değilsiniz?
4: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
5: Hayat pahalılığında.
6: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
4: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
6: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
7: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılıkta, bu sıkıntıda para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine Başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise Sevgi'yi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine Sevgi'yi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek Sevgi'yi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine Sevgi Başarı ve Zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine Başarı ve Zenginlik şöyle dediler. Eğer Sevgi'yi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz Sevgi'yi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki İnsanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise, Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin, diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de, kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler, bizi ateş azabından koru derse, işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey, Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutlu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın ilmi altında yaşamak. Birinci sual, Allah'ın ilmi altında yaşamanın temelinde ne var? Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Ve dünya adı verilen bu gezegende Allah-u Teala ilmi altında yaşamak için Allah'ın söylediğine bakıyoruz. Allah şöyle buyuruyor: seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. O zaman bize düşen görev sevmektir. Başka insanları sevmek. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek tevhidin anahtarıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor: ben insanlarla birlikte yaşarım. İyilik yapana ben de iyilik yaparım. Kötülük yapana ben de kötülük yaparım diyen zayıf karakterli insanlardan olmayın. İyilik yapana ben iyilik yaparım ama kötü davranırlarsa da zulmetmemek kaydıyla nefs tezkiyesi yapanlardan olunuz. Kötülük yapanlara zulmetmemek temel şiarımız olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri ise tevhidin ikinci tanıtımıdır. Allah ilmini Kur'an-ı Kerim'de her şeyle açıklamıştır. İnsanlar henüz ilimlere yetebildiği kadarına vakıf oldukları için birçok sırları çözemiyorlar. Ama gerçekten de Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِيْتَ كُلِّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. فَغْفَرَ الَّذ۪ينَ تَابُوا, tövbe eden kişileri mağfiret et, günahını sevabı çevir. وَاتَّبِي سَب۪يلَكَ, ve senin yoluna tabi olanları. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا, fırkalara ayrılmayın. وَاَسْكُرْ نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki iskuntum eda'en, siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, Allah kalplerinizi birleştirdi. Taha 123'te Allah Teala siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa. Öyleyse bütün Allah'ın Resulleri hidayetle gelmişlerdir. Evet. Hidayetle gelen Resuller İnsanlara duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani hidayeti dileyin. Dilerlerse ondan sonra Allah'ın garantisi altında Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Hem Ra'd 27'de hem Şura 13'te. Öyleyse başlangıç noktasında herkes küfürde, herkes hüsranda, herkes delalette vesaire. Yani negatif koşulların hepsi tamamen hükümferma. Ama o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah'a yönelirse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ratilmi 7. Kim Allah'a yönelirse yine onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Şura 13. O halde bize düşen Resullerin getirdiği davete icabet etmek, daveti kabul etmek. Resuller hidayetle geliyorlar. İşte Nahl 36'da لَقَدْ بَعَصْنَا فِي كُلِّ اُمَّتَنْ رَسُولَنِي اَبْدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ Daha Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller bahsettik. وَمُنْ يُمَنْ اَدَ اللّٰهِ Bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmı üzerine delalet hak oldu. İkinci sual, Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler kimlerdir? En üst seviyede Allah'ın ilmini Allah'tan öğrenen devrin imamıdır. İnsanlara öğreten de odur. Bakara 151'de belki Bakara 150 ile 151'i birlikte zikredersek فَلَا تَخْشَوْنُوا وَخْشَوْنِي Onlardan korkmayın, benden korkun. لِعُوتِمَ نِيمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْدَدُونَ Üzerinizdeki nimetimi tamamlayın ki siz de hidayete erersiniz. Ve nimetin tamamlanması meyanında Allah-u Teala Bakara 151'de Allah sizin içinizden size bir Resul, Nebi Resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor, birinci görev. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, ikinci görev. O size kitabı öğretiyor, üçüncü görev. O size hikmeti öğretiyor, dördüncü görev. Hikmetin ötesini o size öğretiyor, beşinci görev. Beş görevle vazifeli. Hac 54'te ise iki tür insan var. İlim sahipleri ve ilim verilenler. Evet, ilmi öğrenenler de ilim sahipleri sahibidir. İlmi öğretenler de ilim sahibidir. İrşada ulaşmaya kadar ki kesim hep kişinin hala bir öğrenci olduğunu ifade eder. Bir kısmını Allah'tan öğrenen, bir kısmının devrin imamından ya da yaşadığı ülkenin Resulünden öğrenenler oluşturur. Ne zaman bir hakkın takvanın sahibi olursanız o zaman öğretime Allah'tan izin alıyorsunuz. Bundan evvelki kademelerde ilim tahsil edilir. Bu kademede ise ilim öğretilir. Yani İrşada memur ve mezun kulunun cümlesiyle Allah-u Teala onu irşat makamına tayin eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Her devirde el ulema ve verasetel enbiya hadis-i şerifi gelince 7 grup varis vardır. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Maruf emirden, münkerden, nehyden, tebliğ eden Resulullah'ın varisi. Ve veli Resuller ve asareten veya vekaleten devrin imamları. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın ilmi altında yaşamayı reddedenler de olabilir mi? Evet. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine baktığımız zaman يَوْمَ يَعُدُ ظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعْقُلُوا يَا لَيْتَنِي اتَّخَسْتُ مَعَ الرَّسُولُ سَب۪يلًا Cehennemlikler cehennemin içerisinde keşke Allah'ın Resulü ile birlikte bir yol tutsaydık. 28. ayet-i kerime Furkan 28. Ya veylete leyteni lem ettekiz filanen halile. Keşke filanı dost edilmeseydim. Bu filan dedikleri İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadis-i şerifte Allah Resulü yere bir düz çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur, sırat-ı müstakimdir.
Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse Sırat-ı Müstakim'den sapan 72 tane ayrı fırka, her birisinin üzerinde

0: Onlar reddetmişler. Câsiye suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Câsiye 17, Ali İmran suresinin 105. ayet-i kerimesi. Onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. Yani fırkalara ayrıldılar. Bu 7 fırka ile ilgili ayetlerden bir tanesi de Câsiye 17 olabilir. Onu ilave edelim. Bir de Ali İmran 105'i de la tekunu kellezine teferraku vahtelefu. Kendilerine beyni açıklar geldikten sonra fırkalar ayırıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için azim bir azap vardır. Ali İmran 105 ve Câsiye 17. 7 tane fırka ile ilgili ayet-i kerimeyi ekranına gösterebilirsek o zaman evet, Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesine bu Câsiye 17, Ali İmran 105'i verebiliriz. Allah razı olsun. Bütün insanlar hayata cehaletle başlarlar. Bu cehalet Allah'ın ilmi konusundaki cehalettir. Zaten idrak ettikleri de onu anlayabilecek olan bir standartta değildirler. Kendilerine ilim verilenler aslında bu ilmi anlayabileceklerdir. En azından ondan belli bir hüküm çıkartabilenlerdir. Ama insanlar kendilerine ilim verilmesine rağmen zamanla Allah'ın ilmini unutuyorlar, Allah'a ulaşmayı unutuyorlar. İtirafa düşen bu insanlar Allah'ın asıl emirlerini unutanlar, şeytanın emirlerine tabi olanlardır. İblis hedefleri unutturmuş, yerine vasıtaları geçirmiş. Evet, demek ki Rahat Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde de وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِنْ يُسَلَى وَيُفْسُدُونَ فِلَرْدِ اُولَٰئِكَ عَلِيمُ الْلَعَنَةَ وَاُولَٰئِكَ مُسُوَ الدَّارِ. Furkan suresinin 63. ayet-i kerimesinde İbadur Rahmani Ellezin yemşuna ardi hevnen ve izâ hatefemü cahiline kâlu selâma. Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürürler. Onlara cahiller hitap ettiği zaman, laf attığı zaman onlara selam derler. Yine Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah Teala Araf 199'da "Kuzul avfe ve amir bil urfi ve anet anil cahilin." Cahillerden yüz çevir. Cahiller Allah'ın ayetlerinden gafil olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. 7 tane ayet-i kerimede cahilleri anlatıyordu. Evet, cahiller zanlarına tabi olanlar. Şu anda 7 ayet-i kerimede görüyoruz. Allah Teala Resulüne diyor ki cahillerden yüz çevir. Yani zanlarına tabi olanlar, ki kimdir zanlarına tabi olan cahiller? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İlim kendilerine verilmesine rağmen ilmi almayan insanlar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Dünya adı verilen bu gezegende Allah'ın ilmi altında yaşamanın temelinde Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz? Dua.
2: Allah'ın yolundan gitmek, onun emirlerini uygulamak yani. Onun emirlerini uygularsanız Allah'a ulaşırsınız.
3: Allah'a ulaşmak deyince sevgi, merhamet,

0: dünyaya mümkün mertebe olup olabilecek en doğru haliyle, en iyi şekliyle yaklaşabilmek, iyi insan olmak değil, daha iyi insan olmak adına uğraştıkça Allah'a daha da yakın olur insan.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
3: Duamız.
0: Kalbi, iyiliklerimiz, düşüncelerimiz dahi her yönüyle ulaşır. Herhangi bir aracıya gerek yok.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor ki emanet olan bu ruhu bana ölmeden önce teslim edin. Bunu çok kolay bir şeye bağlamış. Bir tek dua, kalbi bir talep. Allah'ım ben de ölmeden önce ruhumu sana teslim etmek istiyorum.
0: Her gün, her sabah uyandığımda yaptığım tek dua. Her zaman mümkün mertebe insanlara, canlılara, her türlü canlıya daha iyi bir insan olarak iyilik yapabilme, daha iyi olabilme gibi dualarla zaten kendimce uyanıyorum her
1: zaman. Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum der mi?
0: Şüphesiz.
1: Diler miydiniz böyle bir dileği?
2: Tabii ki.
3: Allah'ım ben de sana ulaşmayı diliyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi düşünüyorum.
4: Biz abimiz Allah'a hiçbir şeyimiz ulaşmaz dedi. Allah-u Teala yarattığı insanlardan bir şey bekler mi? Allah-u Teala'nın insanların istediği tek şey insanların mutluluğu. Ama mutluluğun da bir bedeli var. Ve Allah-u Teala en sevdiği varlık olan insanın mutlu olabilmesi meyanında Resuller vasıtasıyla kendi zatına davet ediyor. İnsan üç vücut ve serbest irade ile hayatı yaşayan bir varlıktır. Üç vücuttan sadece Allah'a ulaşabilen ruhumuzdur. Bizi vücut da Allah'a ulaşmaz, nefs de Allah'a ulaşmaz. İşte Allah'a ulaşan ruhumuz bir emanettir. Ve Allah-u Teala emaneti sahibi olan Allah'a iade etmemizi emrediyor. Şura 47'de İstecib li Rabbikum min kabli en yetiye yevmin la merade lehu min Allah'ı. Allah'tan geri çağırmasına çağrı olmayan ecel günü gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet edin. İbrahim suresinin 44. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala enzelen nâse yevme yetiyum l'azabu feyâkulü lezîne zellemu rabbena zalimler ahirna ila acelen qarîb ucib davateke men ettebiyâ resûl. Yani o mücrimler, zalimler derler ki ya Rabbim bizi biraz ertele, davetine icabet eden ve Resulüne tabi olalım. Allah Teala onlara zaman vermiyor. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Allah'ın bütün insanlardan beklediği şey o insanların Allah'ın davetine icabet etmeleridir. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz lazım ki Allah Teala'yı böylece bize 12 tane ihsan versin ve irşat makamına ulaşalım. Sonra da ruhumuz Allah'a doğru yola çıksın. Yani Allah'ın davetine icabet etmiş olalım. Eğer hayattayken ruhunu yola çıkartmıyorsa o kişi ölümle mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır ama o kişi için bir mükafat söz konusu değil. Ölümle, sadece ölümle ruh Allah'a ulaşanlar için mücazat, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için mükafat. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak, ölümle ruh Allah'a ulaştırmak, herkes için ölümle ruh Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala Allah'ın ilmini Allah'ın tayin ettiği resullerden, mürşitlerden öğrenmemizi emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Öğretmenlik tabii ki.
2: Mürşit demek yani yol gösterici, bir kılavuz, onların dediklerini de yapmak, tabi olmak. Hani yolunu bulamıyor bir insan, birine adres soruyor, onun gibi bir şey.
3: Mürşit tabii ki yani olması ne isteriz tabii ki. Yani şöyle diyeyim, ya biz elimizden geldiğini yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz.
0: Bir şekilde insanlığın dine yaklaşımı ve daha da uzaklaşmaması için aracı olan kimselerdir.
1: Bir insanın mürşidinin olması ona Allah yolunda neler kazandırır?
2: çok şey kazandırır. Çünkü bazı insanlar yolunu bulamaz yani. O mürşitle o yolu bulabilir.
1: Ya, mürşidi olmayan bir kişi doğru yolu bulabilir mi sizce?
0: İnsanlar eğer ki bu hayatta bir şeye inanıyorsa o inandığı şeyle oturup kalkması gerekiyor ki o inancıyla birlikte daha da büyüyebilsin. Yoksa öbür türlü yoldan sapar.
1: İster misiniz öğretmeniniz olsun? Allah yolunda size Allah'ın doğrularını öğretecek.
5: Tabii ki. Tabii ki.
2: Bizim de mürşidimiz Kur'an-ı Kerim'dir yani.
1: Peki yaşayan bir evliya var mıdır?
2: Şu anda yok.
1: Allah o kapıyı kapatmış mıdır günümüzde?
2: Kapatmamıştır ama ben şu anda göremiyorum.
1: Allah her dönemde kullarına ona yolu gösterecek mürşitlerini tayin ediyor, gönderiyor.
2: Tabii işte onu arayıp bulmak lazım ama insanlar dediğim gibi hep başka şeylerde.
4: Bir misafirimiz mürşit konusunda insan bir şeye inanıyorsa o inandığı şeyle oturup kalkması gerekiyor ki daha da büyüyebilsin. Yoksa bir türlü yoldan sapar. Mürşidin ayak izini takip etmek önemli midir? Evet. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde men yutur resule fakat atallahu resule itaat Allah'a itaattir. Nisa 64 biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmederler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseydi Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah her iki tarafın tövbesini kabul eder, günahları sevaba çeviririm diyor Allah Teala. Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde atiullah ve atiur resule Enfal 46'da فَلَا تَنَزَّعُوا نِزَا اَتْمَيْنْ فَتَفْشَلُوا وَتَزَبُوا رِحَكُمْ Ayrılığa düşer, yardımınız elden gider. وَاسْبِرُوا سَبْرِدِنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi mürşittir. Mürşide itaat, Allah'a itaatin basamaklarını teşkil eder. Allah'ın mürşidin arkasında yürümeyi gerektirir. Hiçbir noktada mürşidin önüne geçmemek lazımdır. Hangi sebebe bağımlı olursa olsun, hangi olayda kendinizi ondan önde tutuyorsanız, orada büyük bir yanılgının içindesiniz. Hedefinize ulaşabilmeniz mutlaka teslim olmanızı icap ettirir. Önde olanın siz olmamasını, Allah tayin ettiği kişilerin olmasını sağlamak mecburiyetindesiniz. Size önemsiz gibi görünen birçok konular Allah için önemlidir. Hazreti Ali, ey Allah'ın Resulü, seni çocuklarımdan da eşimden de kendimden daha fazla seviyorum diyor. Gerçekten de Tövbe suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاوْكُمْ اَوْ اَبْنَاوْكُمْ اَوْ اِخْوَانُكُمْ Yani şayet babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, zevceleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallarınız kesede uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, razı olduğunuz, hoşunuza giden mevler, meskenler, Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten size daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin, Allah fasıkları hidayete erdirmez. Öyleyse Allah ve Resulü bize her şeyden daha sevgili olması gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, Bulgaristan'dan selamlar, sevgiler. Eğer müsaadeniz olursa bir sualim var inşallah. Allah'ın ilmi dışındaki ilimlere ne kadar önem vermeliyiz? Ellerinizden hürmetle öpüyoruz ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Biz hepinizi çok seviyoruz. Allah'ın ilmi dışındaki ilimlere ne kadar önem vermeliyiz? Bütün insanlar bir şeyler yaparak maişetlerini temin edeceklerdir. Öyleyse dinin dışındaki ilimleri öğrenmek mecburiyetindeyiz. Nasıl somuncu baba somunlar yapıp satarsa, başka insanların mutluluğunun yanı başında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasıl ticaret yapmışsa, dünya saadeti için, dünyada aç kalmamak için bir meslek öğrenmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse o mesleği öğrenmek de bir ilimdir. Hem onu öğreneceksiniz, hem de dininizi öğreneceksiniz ve dininizi yaşamayı öğrenip yaşayacaksınız. Hani kaç tane dersimiz varsa hepsine birden çalışmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. En hayırlınız dünyası için ahiretini, ahireti için de dünyasını terk etmeyen. Dünya ahiretin tarlasıdır düstur gereğince hem ahirete hem de dünyaya ikisine birden çalışmak ve Allah'ın gösterdiği mutluluk hedefinde ilerlemek hepimizin temel görevi olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala kişinin zikir seviyesi arttıkça ilminin de ona paralel artacağını açıklıyor. Sizce devamlı zikir yapmanın önemi nedir?
5: Mutluluk verir, huzur verir.
2: Çok şey sağlar. Bir kere maneviyat sağlar. Huzur sağlar. Dünyanın maddi şeylerinden uzaklaşmak sağlar. Maneviyata yönelmek sağlar. Çok güzel bir duygudur.
0: Huzur, mutluluk, insanlık, vicdan, saadet, her şey sağlar.
3: Allah kelimesi zaten vücudumuza, yani hep Allah dediğimiz zaman bir içimize şey geliyor, ihram geliyor. Yani demeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki insanlarla olan ilişkilerimizi değiştirir mi zikir yapmak?
0: Şüphesiz. Sevdiğimin dediğim gibi, yani her türlü insan olacağımızı her daim unutturmaz. Ve Allah katında da emredilen de budur şüphesiz. Vicdandır, insanlıktır ve insanlara merhametle yaklaşmaktır. Tüm canlılara daha doğrusu.
2: Kesinlikle düzelir. İnsanlara daha iyi bir gözle bakar. Şimdi insanlar, herkes birbirine menfaat olarak bakıyor. O zaman menfaati gütmeyecek. Yani belki zikrederken o arkadaşını da doğru yola sevk edecek. Öyle olmak lazım.
0: Yani zikir dediğimiz olay zaten bu dünyada geçici olduğumuzu ve varoluş sebebimizin ne olduğunu anlatmaya çalışan bir durumdur.
4: Bir misafirimiz, şimdi insanlar birbirine menfaat olarak bakıyor ama zikrederken menfaati gütmeyecek. Belki arkadaşını da doğru yola sevk edecek dedi. Zikir yapmak hem kişiyi hem de çevresini etkiler mi? Evet. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmını onlara tattırılması için umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. Evet, gerçekten de insanların eliyle karada ve denizde fesat zuhur etti. Yaptıkları yanlışlar sebebiyle. Bütün insanlar bir aynadır. Eğer siz size taklit edecekleri bir güzellik verirlerse, onu taklit edeceklerdir. Eğer bir insanı hayır işlemeye davetse, hayrın anahtarı oldunuz demektir. Onların şer işlemesine mani olmaksa, şerrin kilidi oldunuz demektir. Onun için Nebi Sultan'ı Peygamber'imiz, öyle insanlar var ki hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı şerrin kilidini kendisine verdiği kişilerine mutlu. Yani siz insanların hayır işlemesine sebep olursanız hayrın anahtarı olursunuz. Siz insanların şerri işlemesine engel olursanız şerrin kilidi olursunuz. Her ikisi de aynı açılardan iki ayrı güzelliği, ahsen davranışı sergiler. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça fizik vücudun davranışları düzelir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yaptıkları zikir mutlaka onları bu hedefe ulaştıracaktır. Hadis-i şerifte Allah'ın yeryüzünde öyle kulları vardır ki onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olan kimseye Allah rahmet etsin. Alman 104'te وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَحْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَمْنِ عَنْ مُكَرِ اُلَٰكَ مُنْفِحُونَ İçinizden bir topluluk olsun, hayra davet etsin, marif emrilsin, münkerden ne yesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Fusilet 34 ise onlar kötülüğe karşı hayırla mukavele edenlerdir buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
7: Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Sonsuz hürmetle, basiretle ellerinizden öpüyorum inşallah. İzninizle sualimizi arz etmek istiyoruz. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler oldukları söylenebilir mi? Bu konuya çıkar mısınız inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Selamun aleyküm ve berekatı. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Evet, söylenebilir. Yeryüzünde bir suali bir kere daha okuyacak olursak. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerin Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler oldukları söylenebilir mi? Evet. Mümin suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve Rab 146-147'de Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin sinirlerinde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah'a sığın, muhakkak ki o her şeyi işiten ve bilen, görendir. Öte yandan Araf 146-147'de Se'esrifu'an hayatel lezine ellezine tekebrüne filerdi bi gayri hakkın ve yere kulli ayetin la yuminu biha وَاِنْ رَوْ سَب۪يلَ رُشْتُ لَا اَتَخِذُ سَب۪يلَ وَاِنْ رَوْ سَب۪يلَ غَيْ اَتَخِذُ سَب۪يلَ ذَٰلِكَ بِأَنَّمْ كَذِبُ وَاَيَاتِنَا وَكَانُوا اَنَا غَافِلِينَ وَالَّذ۪ينَ كَذِبُ وَاَيَاتِنَا وَاَلِّيْكَ الْاٰخِرَةِ حَبِدَتْ عَمَالَهُمْ Haksız yere kibirle dolaşanlar bütün ayetlerimiz görseler iman etmezler. İrşad onu görseler yol edilmezler. Gay onu görseler yol edilirler. Bu onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve ayetleri yalanlamaları sebebiyledir. Öyleyse yeryüzünde haksız yere kibirlenenler Allah'ın ilminden yana nasipsiz kişiler olduklarını söylenebilir mi? Evet, bu ayetler bize bunu ispat ediyor. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, kınanan bir nefs nedir açıklar mısınız? Yedi kademedeki nefse tezki kademe baktığımız zaman ikincisi felaksun bin nefsi levvameti, o kendisini kınayan nefse yemin ederim. Nefsin manevi kalbinde %9 nur, ki rahmet %7 fazıl, toplam %9 nur, %91 karanlık söz konusu. Ama kişi biliyor ki nefsi ona o günahları işlettiriyor ve nefsine söz geçiremiyor. Bu sebeple o kişi nefsini kınıyor. Nitekim İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size yalan söyledim. Ben sözümü tutamadım. Ben sizi davet ettim, siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, gerçekten bu dünyadaki bütün huzursuzluklar, mutsuzlukların arkasında, cehenneme gitmenin arkasında insanın nefsi var. Sadece nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ne ilahi irade, ne külli irade, ne cüz'i başkasının cüz'i iradesi bize derecat kaybettiremez. Kader tahtında hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Derecat kaybı sadece kendi irademizin kullanılmaması veya yanlış kullanılması sebebiyle derecat kaybediyoruz. Ve nefsimizi o noktada kınıyoruz. İkinci suali, rahmet duru nedir açıklayabilir misiniz? Rahmet nuru Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ederek gönderdiği bir nurdur. Aslında bütün nurlar Allah'tan gelen emirdir. Emir nasıl ruh bir emirse, bir vazife yapmak surette tekrar sahibine geri dönüyorsa, rahmet nuru da bir emirdir. Fazıl nuru da bir emir, salavat nuru bir emir vesaire. Hepsi Allah'tan geliyor ve bir vazife yapmak suretiyle geri dönüyor. Rahmet nuru da rahim esmasıyla tecelli edenlere Allah'ın gönderdiği bir nurdur. İstanbul'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz sevgi ve itaat adlı sohbetinde sevgi insanın zorla sağlayabileceği bir sonuç değildir. Yani siz başka birisini sevmek istiyorsunuz diye sevemezsiniz. O kişi sevgiye layık olmak mecburiyetindedir. Eğer nefsinizde afetler varsa o kişinin liyakatını hep eksik değerlendirirsiniz. Değerlendirmenizin tamam olduğu noktada bakarsınız ki herkesi seviyorsunuz diye buyuruyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Yani daimi zikir liyakatın üst noktasını ifade ediyor. Evet. Nefsinizin manevi kalbinde afetler varsa o afetlerin oranı kadar etraftaki insanları negatif görüyorsun, ama bir gün tamamen temizlendi afetler, yerine 19 fazilet. 19 faziletle tamaşa ettiğiniz an her şeyi pozitif görürsünüz. Çünkü zaten ruhun hazretleri her şeyi merkezinde görür. 19 faziletin sahibi olduğun zaman da ikinci bir ruh, aynı hedefe ulaşırsınız. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşimiz Süleyman Hocam, Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde her türlü hatanın başı dünya sevgisidir buyuruyor. Hadisi açıklar mısınız? Evet. Her türlü hatanın başı dünya sevgisidir. İşte Yunus 7-8. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ الْاِكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادِهُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Yani Allah'a ulaşmak yerine dünya hayatını seçiyor ve ondan sonra da tamamıyla artık hatalı bir yaşantı içerisinde her gün biraz daha Allah, iblise yaklaşarak, Allah'tan uzaklaşarak devamlı hata işleyen birisi oluyor. Ama tövbe edenler müstesna. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, dinde ihlas tam olarak nedir? İhlas nasıl kazanılır? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas dünya sevgisinin tamamen kalpten sökülüp atılmasıdır. Kişi daimi zikre bulaşır ulu elbapta, zemin kattaki ana dergahı ve 7 tane cehennemi Allah ona gösterir. Hemen yüz göz katları hakkında bir bilginin sahibi değil kalp gözüyle. Ama ne zaman ihlasa erer, 7 tane gök katı, 7 alem aynı mertebesinde Allah o kişiye gösterirse, o zaman o kişi bütün kainat hakkında yerin göğün melekütünü Allah-u Teala'nın kalp gözüyle de gösterdiği aynı mertebesinde birisi olur. İşte bu muhlislerden birisidir. İblis, dünya hayatını güzel göstereceğim. Allah-u Teala muhlis kulların müstesna. Muhlis kul artık dünya sevgisini kalbinden söküp atan kişidir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Cuma suresinin 9. ayet-i kerimesinde zikrullah kelimesinden ne anlamamız gerekir? Cuma namazından mı bahsediliyor yoksa zikirden mi? Zikirden, yani zaten namaz bir zikirdir. Zikir de bir zikirdir. Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amini olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın. Hemen Allah'ın zikrine, yani cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın. Alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Allah razı olsun. 10. ayet-i kerimede zikirden bahsediyor. 10. ayet, Cuma suresi 10. ayet-i kerime. Feze kudiye salatu fenteşirü filerdi vebtehu min fadlillahi ve eskurullaha kesiren leallekum tüflühun. Namazı kılıp bittikten sonra, nasıl Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde feze kadeytimü salate, namazı kılıp bittikten sonra feskurunallaha kıyamen kudi hana cunubim, ayaktayken, otururken, yatarken Allah'ı zikredin diyorsa, Cuma 10'da da feyza kudiyye salatü, namazı bitirdikten sonra fenteşrü filerdi yeryüzüne dağılın. Vebdehu min fadlillahi, Allah'ın fazlından isteyin. Veskurullahi kesiren leallekum tefrihun. Allah'ın fazlından istemek burada zikri ifade ediyor. Allah isminin tekrarını. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, gayb alemi nedir, açıklar mısınız? İçinde bulunduğumuz alem şuhud alemidir. Onun dışındaki karşıt zahiri alem, gayb alemi, karşıt gayb alemi, emr alemi, karşıt emr alemi, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatma, hepsi gaybtir. İkinci suali, dereceler ne demektir? Dereceler, sevgili kardeşlerim, En'am suresinin 132. ayet-i kerimesinde وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مَمَّا عَمِلُوا. Her amelin bir derecat karşılığı. Bu amel negatifse, Allah'ın yasak ettiği bir fiilse, negatif dereceler mizandaki karşılığıyla, pozitifse pozitif dereceler. Çünkü kıyamet günü bize teslim edilecek olan amel defterimiz, amel defterimizde kazandığımız dereceler, pozitif dereceler, negatif dereceler fazlaysa kurtuluş, cennete gidiyoruz. Kazandığımız negatif dereceler, pozitif dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cehennem oluyor. Yani her amelin sayısal olarak bir derecat karşılığı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ölmeden evvel ölün ki Allah size ondan 700'e kadar derecat artırımda bulunsun. Bu kimler için geçerli? Bu mürşidine tabi olanlar için. Nefsi emmarede 1'e 100, nefsi levamede 1'e 200, nefsi mülevende 1'e 300, nefsi mutmainede 1'e 400, raziyede 1'e 500, marziyede 1'e 600 ve tezkide 1'e 700. Görüyorsunuz ki bu derecat arttırımlarının sahibi olabilmek ancak mürşide tabi olmakla mümkündür. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah-u Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah-u Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
8: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
4: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmadan kurtuluşun formülü konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Ama başka insanlarla birlikte yaşayan, sosyal mahluk olan insanın Allah'ın kendisi için tayin ettiği bir hedef vardır. Mutluluk, iki can saadeti. İşte bu mutluluk iki can saadetine ulaşabilmesi diş düşman olan şeytanın önüne çıkarttığı engelleri Allah'ın katından indirilen kutsal kitaplardaki bütün ayetlerle geçebilmek, hedefine ulaşabilmek asıl gayesi olması lazım. Şimdi sosyal çürümeye baktığımız zaman özellikle sosyal çürüme bireysel çürümenin bir sonucudur. Bireyin beslendiği bilgi kaynaklarına baktığımız zaman çok net bir negatif çevreyi görüyoruz. Ve ferdin beslendiği negatif kaynaklar ferdin sosyal açıdan çürümesini ve içinde yer aldığı toplumun da bu sonuca ulaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi iki tane slaytımız var. Bir, mutluluk yolları. İki, mutsuzluk yolu. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanoğluna verilen serbest irade tahtında Allah'ın kendisi için tayin ettiği mutluluk yollarıyla mutluluk hedefine ulaşmak veya tam tersi kendi halinde kalması yozlaşmaya ve bunun neticesi olan toplumsal yozlaşmaya gitmesi. Özellikle şeye de vali insanı yaşat ki toplum yaşasın. Toplumun ait olduğu Allah'ın istediği standartlarda ulaşabilmesi, o toplum içinde yalan fertlerin Allah'ın emirlerine, onun tayin ettiği hedefe doğru yol almalarıyla mümkündür. İşte bu noktada kişinin bilgi aldığı kaynaklar çok önem kazanıyor. Hazreti Mevlana diyor ki, kitapsız bilgin olanın, daha doğrusu şöyle, kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan. İşte şeytanın hedefine ulaşabilmesi, insanı mutsuzluk yollarına hapsedebilmesi için birçok vasıtaları devreye koyuyor İblis. Birinci slaytımıza bakacak olursak, sosyal medya ve televizyon dizileri,
Sosyal medyada bilgi kirliliğinin artması, insanların doğruluğundan emin olmadığı bilgileri paylaşması ile oluşan bir girdap toplumu yaratıcı bir noktaya getiren manipülatif etkenleri oluşturmaktadır. Televizyon dizilerindeki illegal unsurlara yönelme eğilimi, nefret, ayrımcılık, suç ve suç yöntemlerini barındıran içeriklerin artışı. İnsanın yapısına baktığımız zaman, insan üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde en şerefli varlık olarak Kur'an'da yer almıştır. Nefsimizin manevi kalbinde bizi nefrete, ayrımcılığa, suça götüren 19 tane afet var. Bu 19 afeti de devamlı tetikleyen dış düşman olan şeytan var görüldüğü gibi. Ama Allah-u Teala'nın bize farz kıldığı kutsal kitaplardaki dinin yaşanmasında hedef ihlasa ulaşmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Kişinin yozlaşmadan kendisini kurtarabilmesi ihlasa ulaşmasına bağlı. İhlasa ulaştığı zaman dış düşman olan şeytanın insan üzerinde oluşturabileceği negatif etki sıfırlanıyor. İkinci slaytımıza bakacak olursak medya ve dijital kültür sahte haberlerin yaygınlaşması, dijital dezenformasyon ve yanlış bilgi yayılma oranları gittikçe artıyor. Reuters'in haber raporuna göre sahte haberlere maruz kalan ülkeler sıralamasında Türkiye %49 ile birinci sırada, ardından Meksika, Brezilya ve Amerika geliyor. Sosyal medyada nefret söylemi, nefret içeren veya ayrımcılık barındıran içeriklerin artışı. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde ne buyuruyor? Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Allah'ın kulları kardeş olun. Allah'ın emri kardeş olmak ama sosyal medya ki oluşan durumlar insanları nefrete yöneltiyor. Üçüncü slaytımız ahlaki ve kültür değerlerindeki değişimler, aile yapısındaki değişiklikler, boşanma oranlarının artması, evlilik yaşında değişikliklerde söz konusu. Gençlerde madde bağımlılığı artmış durumda. Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanım oranlarının artması işte sosyal çürümeye bizi götürüyor. Dini ve kültürel pratiklere katılım gittikçe azalıyor. İbadet sıklığı, geleneklere bağlılık konularında zayıflama gibi göstergeler söz konusu. Dördüncü slaytımız hırsızlık ve dolandırıcılık uyuşturucu suçları had safhada. Ceza infaz kurumlarında 31 Aralık 22 tarihinde bulunan hükümlerin suç türü dağılımları şu şekilde gösterilmiş. %26.1 ile hırsızlık, %9.4 konut dokunulmazlığının ihlali, %6.7 ile kasten yaralama, %6.2 uyuşturucu satın almak ve kullanmak, %5.8 mala zarar vermek bu şekilde gerçekleşmiş. Beşinci slaytımıza bakacak olursak, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu suçları Adalet Bakanlığı verilerine göre yıllık suç istatistikleri toplumsal etik değerlerinin aşındığını tablolar bize gösteriyor. 2023 yılında Cumhuriyet Başsavcılıklarında TCK uyarınca açılan soruşturma dosyalarında toplam suç sayısı 21.253.325 olup ilk 3 sırayı mal varlığına karşı suçlar, ondan sonra hüviyete karşı suçlar, ondan sonra şerefe karşı suçlar almamıştır. Ferdin bu yozlaşmasına karşılık içinde yer aldığı toplumun da yozlaşmasına sebebiyet veriyor.
toplumsal yozlaşma, toplumu teşkil eden fertlerin birbirine karşı olmasıyla oluşuyor. Allah Teala'nın bizden istediği, Allah'ın emirlerine itaat, mahlukata şefkat. Yani fertler arasında sevginin esas olması. İnsanların birbirini sevmesi. Aile, sosyal hayatın en küçük birimini oluşturuyor. Karı kocadan oluşuyor. Daha sonra buna çocuklar da ilave olunuyor ama özellikle ailenin oluşmasında iki tarafın birbirini sevmesiyle gerçekleşiyor. Ama zaman içerisinde Allah Teala'nın kendileri için farz kıldığı, Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği hedefler gerçekleşmediği takdirde kişi kendisini yozlaşmaktan kurtaramaz. Her iki tarafın nefs tezkiyesinin olmaması sebebiyle yozlaşma meyli içerisinde olan taraflar arasında kavga, yaralanma, şiddet alabildiğine gün geçtikçe artacaktır. İşte 6. slaytımıza bakacak olursak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet had safhada. Türkiye'de her 3 kadından biri hayatın bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Bu oran 2003 yılı verilerine göre %73'e kadar yükselmiş. Yani 4 kadından 3'ü hayatının bir döneminde şiddetle karşılaşıyor. Sadece aile şiddetle değil, yolsuzluk vakalarında da alabildiğine bir artış söz konusu. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algısı Endeksi verilerine göre kamu sektöründe veya özel sektörde rüşvet ve yolsuzluk vakalarının sayısı toplumsal yozlaşmanın önemli bir göstergesidir. Allah Teala özellikle kazancımızın %2,5'ü zekat farz kılmış. Bunu vermemiz halinde Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyacaktır. %2,5'ü kazancımızın bir, bunu Allah'ın emrettiği biçimine yerine getirirsek Allah Teala bizi rüşvetten koruyacaktır. Daha ötede Allah Teala'nın koruması altında yatırımı gerçekleştirecek bir sermayeye ulaştığımız zaman o zaman da Allah Teala bizi faizden koruyacaktır. Kutsal kitaplardaki ekonomik muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği şey çalışan insan, işleyen sermaye. Yani emek ve sermayenin birbirine %100 ihtiyaç içinde olmasını ifade ediyor. Öyleyse evvel emirde ferdin birikimleri o kişiyi yatırımı gerçekleştirecek, başkasına iş sahası açabilecek noktaya Allah Teala kendisi ulaştırıyor. Ama ne zaman Allah'ın Kur'an'daki emri olan zekatı yerine getirirse, biri yerine getirirse Allah Teala onu hırsızlıktan ve rüşvetten koruyacaktır. Dahası elde ettiği sermaye ile yatırımı gerçekleştirdiği zaman yani Zuruf 32'ye göre işsizlere iş sahası açtığı zaman daha üst seviyedeki bir ekonomik gelir seviyesine ulaşacaktır. O zaman da refaha yükselen kişinin ihtiyaç fazlası durumunu da eğer Allah'ın emrettiği biçimde Nahl Suresi'nin 71. ayet-i kerimesine göre yerine getirirse o zaman toplumda sosyal adalet ve eşitlik hasıl olur ve o kişi israftan kurtulur. Böylesi bir insan ise Allah'ın bir sevgilisi, Allah'ın bir veli mürşidi olur. 8. slaytımıza baktığımız zaman Allah'ın istediği bir eğitimin olmaması yani beslendiği bilgi kaynaklarının Allah-u Teala'nın kutsal kitapları olmaması sebebiyle alabildiğine bir çürüme söz konusu. Eğisi müstevimi akademik erozyon, okul terk oranları eğitime katılımın azaldığını gösteren verileri oluşturuyor. Kopya çekme, ihtilal
intihal vakaları akademik dürüstlükteki zayıflama gözlemlenmektedir. Eğitimde kalite gösterilerine baktığımız zaman PISA sonuçları, okuma yazma oranları, mezuniyet sonrası iş bulma oranları bu sonucu göstermektedir. 9. slide ekonomik dengesizlikler ve çalışma etiği. Gelir dağılımındaki adaletsizlik grafikte yer alan Gini katsayısı istatistiğiyle toplumda artan eşitsizlik ölçümlenmektedir. Kayıt dışı ekonomi ve işsizlik oranları yasa dışı ve etik dışı ekonomik faaliyetlerin yaygınlığına işaret ediyor. Çalışanların haklarının ihlali, iş kazaları, sigortasız çalıştırılma gibi konular gündemde sürekli yer almaktadır. Hukuk ve adalet sistemi ait olduğu yerde değil. Adaletin gecikmesi, davaların ortalama süresindeki zaman artışı gözlemleniyor. Mahkemelere güven oranları azalmıştır. Toplumun hukuk sistemine güven seviyeleri düşüyor. Denge ve denetleme ağı raporuna göre yargıya güven toplumun bütün kesimlerinde azalmış durumdadır. Ve son slaytımıza bakacak olursak bütün bu negatif olayların toplumdaki psikolojik sorunlara sebep olduğunu görüyoruz. Depresyon, intihar oranları, stres seviyeleri gittikçe artıyor. İntihar vakaları, cinayet vakalarının önüne geçmiş durumda. Sosyal yardımların yetersizliği de bir başka sebep. Gelir desteği alan birey ve aile oranlarında düşüşün gözlemlenmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kere daha sosyal çürüme ve toplumsal yozlaşmanın kurtuluşun formülü. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bundan Allah'ın reçetesiyle kurtulabiliriz. Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar yaşamamızı istediği din İslam'dır. Bütün peygamberler İslam'ı yaşamışlardır. Allah'ın bütün peygamberlere verdiği şeriat kitabındaki asıl formül 7 sabah 4 teslim. 7 sabah 4 teslimin yaşanması halinde evvela kişinin kendisini yozlaşmaktan kurtaracağı ve içinde yer aldığı toplumun da toplumsal yozlaşmanın yerini toplumda fertlerin birbirine karşı değil birbirinin yanında yer alarak birbirini severek sevgiyle bir cemaat, bir birlik ve beraberliği oluşturacağını söyleyebiliriz. İşte insanla Allah arasındaki 28 basamaklı İslam merdiveninin muhtevası içerisinde 7 safa 4 teslimin yaşanması bütün kutsal kitaplarda ifade edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama Allah Teala insanı çok seviyor. Vaaz ettiği 7 hedef emirden ilk 3'ü sadece bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İkinci basamağında seçilenler ve seçilmeyenler diye insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilmeyenler Allah-u Teala onları imtihan etmesine rağmen tövbe 126'da senede bir iki kere imtihan edilmesine rağmen onlar Allah'a yönelmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar serbest iradeleriyle mutsuzluk yollarını tercih ediyorlar. Şimdi hemen o slaytımızı da gösterelim. Tövbe etmeyen, zikre başlamayan insanlar, mutsuzluk yolunun girdabına kendilerini kaptırıyorlar. Onlar için
Para önemli, şöhret önemli, şehvet duyguları önemli. Kötü alışkanlıklar, mal, mülk ve soy. Bu onları esfel-i safine, cehenneme ve şeytana teslim ediyor. Ama sevgili kardeşim, Bakara suresinin insanların her devirde %90'dan fazlası seçiliyor. Seçilmeyenlerin hepsinin Kur'an-ı Kerim'e göre kalbi hasta olanlar olduğunu görüyoruz. Bu kalbi hasta olanların da çoğu Allah'a inanıyor. Bakara 8'de onlar biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama mümin değiller. Bakara 10'da kalplerinde hastalık vardır. Allah-u Teala da hastalıklarını arttırmış durumda. Öyleyse bu kalbi hasta olanlar, onlar şerrin ileri gelenleri, insan şeytanlar, cin şeytanlar, tağutlardır. Gelelim Bakara 155'e göre imtihan olanlardan %10'dan azı mutluluk yolunu seçiyor ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Bu seçilenlerin de hepsinin kalbi kasiyet bağlamış durumda. Ama Allah-u Teala bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, daveti kabul ettiği an Allah Rahim esması ile tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Beşinci basamak, onun gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor. O mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalbindeki ekineti alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Ve kulaklarındaki bakrayı alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekini alıyor. Onu kalbine indiriyor. Kendisine mal ediyor. Böylece o kişi yedi furkanın sahibi oluyor. Tek bir dilekle yedi furkanın sahibi olan kişi birinci kat cennetin de sahibidir. Ama Allah-u Teala onu o halde bırakmıyor. Tegabun 11'e göre kalbine hidayetle ulaşıyor. Kaf 33'e göre o kalbi kendisine çeviriyor Rahim esmasıyla. Rahim esmasıyla göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve Rahim esmasıyla zikrettiği zaman kalbine nur giriyor. Ve o nurla kişi hadit 16'ya göre huşu sahibi oluyor. Ama Bakara 45-46'ya göre huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ettiği an, Maide 35'e göre Allah ona mürşid gösteriyor. Gösterilen mürşide tabi olduğu zaman, o zaman o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor ve yedi kalp şartıyla o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. İşte ferdi yozlaşma, toplumsal yozlaşmanın önüne geçebilmek ancak nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Nitekim Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda insan için tayin ettiği hedef,

Huşu sahibi. İşte bu huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılması halinde Allah Teala ona mürşidi gösteriyor. Mürşide tabi olduğu zaman kalbin mührünü açıyor Allah Teala, küfrü dışarıya alıyor ve imanı yazıyor. Yedi kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi mürşidine tabi olduğu an aynı zamanda yedi nimetin de sahibi oluyor. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, inanç şartlarıyla hiç kimse kurtuluşa eremez. İnanç şartı gerekli ama bu inanç şartlarının kalp şartlarına dönüşmediği takdirde hiç kimsenin kurtuluşa ermesi mümkün değil. Nitekim Nevile Sultanı Peygamber Efendimiz faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan sana sığınırım. İnan şartları ile kimse kurtuluşa eremez. Ama faydasız ilmin yerini eğer Allah'ın ilmi, Kur'an-ı Kerim ilmi alırsa, o zaman Kur'an-ı Kerim ilmine göre o kişi ilim verilenlerden olur. İlim verilenlerin hepsinin yedi kalp şartının sahibi olduğunu biliyoruz. Ve o zaman o kişi nefs tezkiyesine başlar yedi nimetle. Ve şimdi nefs tezkiyesine ait slaytımıza bakalım. 15 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nur miktarı %7 artar. Şekilde gösterelim. O ruh da birinci gök katına. 17 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %14. İkinci gök katı. 19 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %21. Üçüncü gök katı ruh. 21 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %28. Nefsi mutmaine ruh dördüncü gök katında. 23 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %35. Beşinci gök katı 25 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %42. Altıncı gök katı ve 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki nurlanma %49. Nefs tezkiyesi 2'de rahmet %51 oranında kişi şeytanın boyunduruğundan kurtulmuştur. Yani Resulullah'ın şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız ifadesini yaşayarak o kişinin kalbinde %51 nurlanmış, şeytanın vücuda giriş yolu %51 daralmış. Şeytan sadece artık %49'una tesir ediyor. Şeytanın devreye hakim olması o kişiyi negatif bilgi kanallarına götürüyor. Faydasız ilme götürüyor. Onun için Mevlana kitapsız bilgin olanın, yani Kur'ansız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. Şeytan bütün bu insan negatif olayları insan üzerinde yoğunlaştırıyor. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. İşte bugünkü toplumun hakim olduğu muhteva ne yazık ki insanlar %90'dan fazlasının şeytanın adımlarına tabi olmalarından kaynaklanıyor. Nereden biliyoruz? Sebe 20'den. İblisin zanı onlar üzerinde doğrulandı. Müminlere oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç hepsi ona tabi oldular. İşte bu negatif bilgi kaynakları kişiyi sosyal çürümeye ve toplumsal yozlaşmaya götürüyor. Halbuki nefs tezkiyesiyle artık kişiler birbirinin karşısında olmayacaklardır. Birbirinin yanında olacaklardır. Nefslerine uymaları halinde herhangi bir hata karşı tarafın, nefs tezkiyesini yapmış olan karşı tarafın onu affetmesine götürecektir. Af barışın zekatıdır. Artık insanlar birbirinin karşısında değil, barış içinde birbirlerinin yanında olacaklardır. Ve bu bir dilektir ve bunu Allah Teala herkese garanti etmiştir. İşte Şura 13 ve Rad 27'de bu garantiyi Allah veriyor. Öyleyse sosyal çürüme, toplumsal zorlaşmadan kurtulmanın formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Evet, tekrar ediyoruz. Kişi hangi zaman diliminde, hangi mekanda, hangi inançta, hangi kavimde olursa olsun kendisini

sosyal çürümeden kurtarmak, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsa bu bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dileyerek Allah'ın kendisi için tayin ettiği nefs hastalıklarının doktoruna ulaşmak, reçeteyi ondan almak suretiyle çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah'ın dostu olur ve şeytanın vücuda giriş yolundan 151'i daraltarak o kişi Allah'ın dostu olarak %51 oranında huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Devam ederse fizik vücut teslimi ve nefs teslimine dünya mutluluğunun %100'üne ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın da bizden istediği bu. Allah'ın biz insanlar için tayin ettiği hedef, mutluluk hedefi. Ama insanoğlu eğer Allah'ın kendisine uzattığı bilgi eli olmazsa bu olmaz. Kitapsız bilgi, Kur'an-ı Kerim'de değil de kitapsız, Kur'ansız kaynaklardan beslenenler, zikirsiz zengin olan, Allah yolundaki hizmeti yapmayanlar ve iblise tabi olanlar devamlı olarak birbirinin karşısında yer alan toplumsal çürümeye maruz kalırlar. Ama toplumsal çürümeden kurtulmak, sosyal çürümeden kurtulmak, toplumsal yozlaşmadan kurtulmanın formülü nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Bu da bir dilektir. Hepinizin nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz Hazretleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de yeni olarak bizi dinleyenler kendinizi sosyal çürüme, toplumsal yozlaşmadan kurtarmak istiyorsanız, kurtuluşun formülünü hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, ben de Allah'a ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek Allah'ın dostu olmak istiyorum. Nefsimi tezkiye etmek, tasfiye etmek istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söylediğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Allah eylesin mübarek olsun. Tövbe alanlar yedimiz zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerden de fiziki tövbeler almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

0: Dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz imtihanlar. Birincisi, Allah-u Teala'nın bizi insanları imtihan etmesinin hikmeti nedir? Kur'an-ı Kerim'de başlangıç noktasında bütün insanlar fitnededirler, imtihandadırlar. İmtihanı kazanmak, imtihanı geçmek, fitneden kurtulmak bir dilek. Unutmayın ki Allah kimseye zulmetmez. Yunus 44: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. İnsanlar kendi nefslerine zulmederler. Allah kimseye zulmetmez. Kimseyi üzmek istemez Allah Teala. Daha yaşadığımız hadiselerin hepsinden haberdar. Her etrafımızda yaşadığın olaylarda bize bir ikazı, bir işareti vardır. Bir ders almamızı istiyor. Bizi en güzele ulaştırmak konusunda bir işarettir. Aynı olayı bir başkası yaşasa o olaydan hiç üzülmeyeceği halde siz üzülüyorsanız o zaman nefsinizin o afeti halen hastadır. Bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiği için Allah-u Teala o istikamette bizi üzecek olaylar yaşatmaktadır. Çünkü üzülürseniz çare aramak için harekete geçersiniz. Bu Allah'ın indinde güzel bir davranış biçimidir. Allah'ın da istediği işte budur. Gerçekten insanın yaratılışına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenin sahibiyiz. Ama bu fizik bedenin içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems 7'de bir nefsimiz berzah alemine ait. 19 afetle mücehaz. Ve secde 9'da Suma sevâhe ve nefâhe fîmin ruhîn, biz insanla ruhumuzdan üfürdük. Ruh da 19 tane hasretle mücehaz. İnsan bir denge varlıktır. Ruhtaki hasletlerin hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden yasaklar işlemeyen bir yapıdadır. Nefsteki afetlerin hepsi de Allah'ın emrine isyan eden yasaklar işleyen bir yapıdadır. Ama şeytan, Allah'ın emrine isyan eden şeytan, dünya hayatına gönderilmiştir. Adem babamız ve eşi cennete almıştır ama arkasından cennete koyduğu zaman Allah buyuruyor ki, ey Adem, şeytan sana düşmandır ve bu ağaçtan yeme. Ama iblis vesveseyle ağaçtan yemesini sağlamış. Yani şeytan onu kandırmış ve Adem Aleyhisselam nefsine uymuş. Böylesi bir durumda imtihanı kazanamamış. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ın eşiyle birlikte dünya hayatına gönderiyor. Ve Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Öyleyse şeytan herkesin düşmanı. Allah katından hidayetçiler gönderiyor. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Öyleyse bütün mesele imtihanı kazanmak, kurtuluş, hidayetin dilenmesiyle gerçekleşir. İkinci sual, imtihanlardan gerekli dersi almadığımız sürece o imtihanlar devam eder mi? Evet. Ders alınsaydı tarih tekrar eder miydi? Öyleyse ders alınmadığı süre içerisinde imtihanlar tevalü eder, yani tekrar eder. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiz, şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Bu insanlar seçilmişlerdir ve hayır ve şerle imtihan oluyorlar. Ama hayır ve şerle imtihan olan bu insanların imtihanı geçebilmesi, hayrın ve şerrin ne olduğunu öğrenmesine bağlı. Hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Enbiya suresinin 35. ayet-i kerimesinde kullu nefsin zâikatül mevt, bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Mevkin bi şerri vel hayri fitneten. Sizi hayır ve şerle imtihan ederiz. Sonra bize döndürüleceksiniz. Öyleyse hayır şer bir imtihan vasıtası. Afetlerimiz bize hakim olduğu sürece imtihanlar gerekir. Çünkü afetler bizim mutluluğumuza mani olan temel faktörlerdir. Allah yaşattığı olaylarla işaretlerini gönderir. Ondan gerekli dersi alıp hatalarımızı durdurmamız için. Aynı şekler tekrar ediyorsa hatamızı düzeltemedik demektir. Nefsimizin talebini yenemediniz demektir. Bu durumda aynı tipte imtihanların devam edeceğini bilin. Ama onları düzeltebildiğimiz zaman, gerçekten o konuda başarılı olduğumuz zaman göreceksiniz ki artık o tarzda bir imtihanı yaşamayız. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Bu doğru değil. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ama şeytana kul olmaktan kişi kendisini kurtarmak istiyorsa, Allah'ın kulu olmak istiyorsa o zaman mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Üçüncü sual, imtihanları kolaylıkla atlatmanın yolu nedir? Hepimizin mutluluğu Allah'ın imtihanlarından başarı kazanmamıza bağlıdır. Bu ise hiçbir zor şey değildir. Şeytanla aynı anda nefsimizin afetleriyle bir savaşa girmek durumdayız. Allah-u Teala kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini değil, bu tezekkürden sonra tövbe etmesini de istiyor. İşte ne zaman Allah-u Teala'nın indinde onun düşünmenizi istediği tarzda düşünmeyi kendinize şiar edebilirseniz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği istikamette yoldasınız demektir. Her geçen gününüz daha sonraki günlerin daha güzel olması istikametinde özellikler taşır. İki günü eşit geçen ziyandadır biliyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse kazançta olmak istiyorsak mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. İki günü eşit geçen ziyandadır. Allah'ın kanunları böyle. Ama Bakara 155'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve nebluğukum bi şey'in min al-havfi vel-cu'i min ahsani ma'ani ve enfusi ve semerat ve beşerin min as-sabirin. Sizi korkuyla, açlıkla, maldan, candan eksiltmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimdir bu sabredenler? Mümin için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa buna şükreder. Kendisini bir üzen durumla karşılaştığı zaman da buna sabreder. Eğer genişliğe, nimete kavuşursa şükreder. Bu onun için hayır olur. Eğer darlığa, musibete uğrarsa sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi ve böylece kurtuluş ulaşması için senede birkaç defa imtihana tabi tutulduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Aslında bu dünyanın yalan olduğunu, diğer ahiret dünyanın gerçek olduğunu hatırlatmak için, yani doğru yola ulaşmamız için bize bir sorunlarla birlikte hatırlatıyor.
3: Huzurdur, mutluluktur. Hani bir kalbe hidayettir bu vesileyle olması. Ama tabii Allah'tan istemedik ki huzurlu bir şekilde sınanalım. Hani kolay bir şekilde sınanalım.
4: Ben depremde 12 tane kaybettim. Benim çocuklarım, torunlarım hepsini kaybettim. Yine Rabbime sığındım. Ya Rabbi sen her şeye kadirsin. Sen verdin, sen aldın. Hiçbir zaman isyan etmedim. Allah'a emanet. Bana cesaret verdi, murar verdi. Ben hiçbir zaman bir şey isyan etmedim.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin. Ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Sizin de bunun gibi manevi dualarınız var mı?
2: Ondan sonra salavat-ı şerifeye getiriyorum. Sonra duamı yapıyorum.
3: Geceleyin bir vakti Allah'ın dinle bir huzura kavuştuk, hidayete kavuştuk diye. Aradan 2-3 gün geçti. Bir namaz kılma isteği geldi. Hani bu şekilde bana bir manevi hissi, huzuru getirdi.
4: Zaten bazı zaman kalkarım. Allah'a sığınırım.
1: Mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı istersen?
4: Yaparım. Ey yüce Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Ben derviş evliyaların gibi.
2: Sana ruhum ulaşsın.
0: Misafirimiz Allah'tan huzurlu bir şekilde, kolay bir şekilde sınanmayı istemeliyiz dedi. Allah insanları kaldıramayacakları imtihanlardan geçirir mi? Hayır. Bakara 286'da ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayız. Kaldıramayacağı yük yükletmeyiz. Ta kimseyi gücünün yetinden başkasıyla mükellef sorumlu tutmaz. Allah hiç kimseye onun taşıyamayacağı yükü yüklemez. İnsanları evvela Allah'ın emirlerini yapabilecekleri seviyeye getirir, sonra da onları mükellef kılar. Allah'ın mükellef kıldığı o şeyi yapanlar bundan sadece huzur duyacaklardır. Herkes yanlış yapabilir. Biz de yapabiliriz. İşte burada bize düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de insanlardan gerekli dersi alarak Allah'a yönelen kişinin mürşid önünde tövbe etmesi de farz kılınmış. Mürşid-i tövbiyet konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
3: İradeyiz zaten. İradeyi yaptık. İnsan olup iradeyi yaptık kullanarak kendini. Bu Allah Teala'nın kendi kuluna karşı bir mahcupluk şeyi olmasın istiyor.
2: Aynen.
3: Adaletin nasıl şey olduğunu insanlara böyle bir şekilde gösteriyor.
2: Önemli olan tövbe etmek. Tövbe ederek doğru yola ulaşmak. Yani güneş diye hayattan korkmak olmaz. Tövbe ederek doğru yola ulaşmak lazım.
4: Ne yaparsan yap. Ben seni affederim. Kul hakkı yemeden gel yanına. Sen, ben sana 5 vakit bir şey söylemişim. Kur'an kelimesi Allah tarafından bilmiş. Sen bunları ayet olarak tatbik et. Ben senin her kapını açamıyorum. Her yokuşun inişi var. Hiçbir zaman sen darda kalmasın. Ve ben bunu denemişim kendime. Ne zamanlarda Rabbime ellerimi sığarım. Ya Rabbi gel. Hizmetimi gel. Hiç saat kalmaz.
1: Size de Allah dostları var mıdır?
4: Var. Bu hangi Allah'a yakın ne kadar olursa o Rabbim senin yolunu, sıhhatini, afiyetini, rızkını bol gönderir.
1: Kur'an-ı Kerim'de
3: açık namazı var. Bunu ister misiniz? Ben zaten namazlarımı doğrudan şöyle bir şükür namazı kılarım. Bu şekilde acil namazını çok şey yapmadım. Bu şekilde müsait olduğum zaman kılabilirim. Onda hiç sıkıntı yok.
0: Misafirimiz önemli olan tövbe etmek, tövbe ederek doğru yola ulaşmak. Günah işledim diye hayattan kopmak olmaz tabii. En büyük günahların sahibi olan kişiler de tövbe ederek doğru yola ulaşabilir mi? Evet. Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى مُسْلِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ زُنُوبُ جَمِيعًا De ki ey nefsleri üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. Burada görülüyor ki günah ne olursa olsun ulaşmayı dilemesi halinde Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örtüyor. Fatır 5'te ya eyven nasu enne va'dallahi hakkun. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın dünya ayeti aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Nasıl olacak? Robotsuz 1'e göre Allah'a yönelik takva sahibi olduğu zaman Nefal 29'a göre Allah Teala takva sahiplerinin günahlarını örtüyor. Öyleyse günahları örtülen kişi sıfır günahın sahibi ve geri kalan pozitif derecelerin karşısında da Allah'ın mutlaka cennetine gideceklerdir. Ama kişi mürşidin önünde tövbe ederse ne olur? O güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala sevaba çeviriyor. Böyle Furkan 70'te bildirildiği gibi günahların sevaba çevrilmesi o kişi için gerçekleşir. Allah her zaman bizi affetmeye hazırdır. Diyor ki çok günahınız olabilir ama bütün günahlarınızı affetmek için sizden sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde tövbe edeceksiniz. Ben de sizin bütün günahlarınızın hepsini birden hemen affedeceğim yetmez. Sevaba çevireceğim. Bunu kim söylüyor? Allah-u Teala. İşte mürşid önüne yapılan tövbeyi Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Evet, 4 ayet-i kerimede mürşid önünde tövbeyi açıklıyor. Öyleyse her halükarda bunu bizlerin gerçekleştirmesi lazım. Nisa 64, Hud 112, Furkan 70, Mümtehin 12. Mürşid önünde yapılan tövbede tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imam ile Allah arasında mağfirettir ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kardeşim inşallah. Ellerinizden hürmetle öpüyorum. Müsaadenizle size sorumu arz etmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanlarda hataları hep başkalarına yüklemek şeytanın bir tuzağı mıdır inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bizimle başkalı insanlar arasındaki ilişki kader tahtında gerçekleşiyor. Onlardan bize ulaşacak olan negatif bir olay bize derecat kazandırır. Derecat kaybettirmez. Pozitif bir olay da bizi bir faydaya ulaştırır ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Öyleyse eğer imtihanı yaşıyorsak tamamen kaybettiğimiz derecede söz konusu ise bu nefsimizden kaynaklanıyor. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra لَمَا خُدُيَ الْاَمْرُيَ قَالَ شَيْطَانُ شَيْطَانُ derken اِنَّ اللّٰهُ وَعَدُ وَعَدُ الْحَقِّ Allah'ın vaadi haktı. وَاَنَّ وَعَدْتُكُمْ Ben de vaad ettim. فَاَخْلَفْتُمْ Ama ben size yalan söyledim. وَمَا عَلَيْكِمْ مِنْ سُلْطَانُ Ama bunları ben size zorla yaptırmadım. اِنِّي دَعَوْتُكُمْ Ben sizi davet ettim. فَسَجَبْتُمْ Siz benim davetimi kabul ettiniz, icabet ettiniz. فَلَا تَلُومُونِي Beni kınamayın. وَلُومَ أَنْفُسَكُمْ Nefsinizi kınayın. Öyleyse devamlı şeytanın daveti nefsimize, Allah'ın daveti ruhumuza. İnsan nefsi için başkalarını suçlamak son derece kolay bir olgudur. Çünkü nefs asla kendisinden hata görmez. Ancak ciddi şekilde içinizden ayrılıp kendinizi dışarıdan bakarsanız, tarafsız bir hakim olarak kendinizi yargılayabilirsiniz. Nefsinizin hatalarını yakalarsınız. Hazreti Musa Aleyhisselam en adil hakim kendisini başkasının yerine koyup yargılayandır. Yani başkasını yargılamak yerine her olayda kendimizi yargılamamız lazım. O zaman görürsünüz ki başkaları suçladığımız birçok olanlarda siz de biz de kendimiz suçluyuz. Öyleyse boşuna hatayı zamana, başkalarına, parasıza, türlü sebeplere bağlamayın. Hiçbirisi sebep değildir. Sebep sadece bizim nefsimizdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Hatayla aslında hayatın her anında imtihanda olduğumuzu ve Allah'ın ismini zikretmediğimiz her an derece kaybetmemizi açıklıyor. Sizce zikir neden önemlidir?
7: Zikir insanın gerçekten aklından değil de insanın gerçekten kalbi ve ruhu arasında bir rahatlama oluyor.
4: Önemlidir. Sen nefes aldığı zaman Rabbim kabar oluyor. Nefes alırken bu Rabbim sana veriyor. Sen ne kadar yakın olursa senin için daha iyi.
8: Şöyle, sizce şu konuda önemli. Yani bir başarı kazandığınızda veya bir başka olumsuz şey başınıza geldiğinde bunu Allah'tan bilmeyiz.
1: Sürekli Allah Allah diyen bir insanla diğer insan arasında ne fark olabilir? Yani insan ilişkileri de nasıl olabilir?
7: İnsan ilişkilerinde nasıl olabilir? İnsan zaten o kendisiyle huzur olur. İnsan huzurlu olmadığı etrafına da bir şey takar. Hani pozitif bir şeyli olur.
1: Allah Teala bize mutlu olmamızın reçetesini vermiş. Onu her daim zikir yaparsak mutluluğumuzun daim olacağını söylüyor.
8: Pozitif yaparsak, dua yaparsak, duanın zaten sürekli yaparsak, sırasını yedirse bizim için hayırlısı zaten bunun üzerine verdikten sonra da mutluluk gelir.
0: Bir misafir zikir yaptıkça insan huzurlu olur. Huzur oldukça çevresine de huzur saçar. Bir insan zikir yaptıkça çevresiyle ilişkileri de değişecek midir? Elbette. Bir kere zikir en üst seviyede derecat kazandıran bir ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şöyle buyuruyor. Size amellerin en temizini, en iyisini Allah katından fazla derecede size veren, altın gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip galip olmayı öldürmenizden, onları öldürmenizden, onların da sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim. Evet buyuruyor Allah Teala zikretmektir. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yoktur. Her ibadetin bir ifrat ve tefrit ölçüsü içerisinde bir şeyi vardır. Ama zikirde tefrit vardır, ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala zikri de çok zikri de daimi zikirler farz kılmış. Ve üç cephede kavganın bittiği kesintisiz sur ve sükunu halini yaşayabilmek ancak zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kanunlara göre formüller var. Bizimle başka insanlar arasında ilişkilerde bir bileşik kaplar üzerine tam paraleldir topluma. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Siz mutluluktan dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansanız onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsanız o zaman önce siz daha güzele ulaşmalısınız. Toplumun daha güzele ulaşması için zemini hazırlamalısınız. Bunu da tek bir reçetesi var, zikir. Zikirle nefsinizdeki afetleri temizlemek her zaman mümkün. İşte ruhla nefs arasındaki kavga, kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsin manevi kalbindeki 19 fazilet, ruh da 19 tane hasret, ikisinin talebi aynı, bir kavga artık söz konusu değil. Evvelden başka insanlar olan kavgası nefsindeki afetler sebebiyle onlara zulmediyor, onlar da ondan intikam arıyor, zulmediyorlardı. Kavga vardı. Ama şimdi nefsinin manevi kalbinde afetler yok, faziletler var. Her olayda sadece insanlara mutluluk veriyor. Öyleyse çevresinden de ona mutluluk gelecektir. Allah'ın emir ve nehir açısından olaya baktığımız zaman Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yapıdadır. Dolayısıyla zikirle üç alemde kavganın tamamen bittiği kesintisi bir sulh ve sükun haline ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu iletmek istiyorum. Yaşadığımız imtihanları idrak etmemiz ile zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız imtihanları idrak etmemiz ile zikir seviyemiz arasında bir ilişki var mıdır? Vardır. İdrakimizin artması olayları anlama kabiliyetimizin, kendimize mal etme kabiliyetimizin, onun müdafasını yapabilecek seviyeye yükselmemizin işaretini taşır. Eğer samimi isek Allah-u Teala mutlaka idrakimizi de arttıracaktır. İdrakimiz arttıkça Allah ve onun kendi durumumuzu daha çok idrak edeceksiniz. Mutluluğa layık olmak konusunda daha çok çalışmamız lazım. Geldiğini idrak edeceğiz. Her imtihanı da kazanmak için gayretimiz giderek artacak. Hep kazanan bir insan olmak istiyorsak o zaman daimi zikre ulaşmamız lazım. Allah Teala zikri farz kılmış Müzemmil 8 Veskurimi Rabbike fettebetili tebdile. Çok zikri de farz kılmış Ahzab 41 Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Allah'ı çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saat ve daha fazla zikir manasındadır. Allah daimi zikri de farz kılmış. Alman 190-191 Liyulel bab ellezine yeskırunallaha kıyamen kuden ve la cunubim. Öyleyse zikir, çok zikir ve daimi zikir farz. Külli zikir de farz. Ve tesbihe ulaşmak da farz. Allah Teala fizik ve fizik ötesi en üst seviyedeki idrake ulaşabilmek ancak ve ancak zikirle mümkündür. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tezkiyesi hiç kimse için mümkün değil. Bize hataları işlettiren de nefsimizdir. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyin diyor Peygamber Efendimiz. Öyleyse şeytan nefsimizin afetlerine tesir ediyor. Ama onun kapısını kilitlemek zikirle mümkündür. Zikrettiğimiz zaman şeytanın kapısı kapalı, Allah'ın kapısı açık. Oradan Allah'ın nurları kalbimize giriyor. Ve Allah'ın o nurlarıyla biz doğru karar verip güzellikleri yaşayabiliyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavatı.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2,5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah Teala birinizi veriniz, o da %2,5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak paranın kiri olarak zikredilen %2,5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir? Almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimizin ve dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizi bir araya getirdi. Birinci sualimiz, bir kardeşimiz muhterem hocam sizleri dinlediğimde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamları sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Çok güzel bir soru aslında. Her şeyi yaratan Allah'tır. Ve Allah Teala bütün mahlukatın tepesine insanı yerleştirmiş. İnsan meleklerden üstün, cinlerden üstün, bütün mahlukattan üstün. Hangi sebeple üstün? Allah'ın zatından üfürülen ruh sebebiyle üstün. Ve Allah'ın ruhu insanın mahlukunun dışında başka hiç kimsede yok. Allah Teala, ey Ademoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Öyleyse bu ifadeden anlamak istediğimiz nokta şu. Senin dışındaki her şey gerçekten alemler devreye giriyor. İşte zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi, berzah alemi, nefsimizin alemi, gayb alemi cinlerin, karşıt gayb cinlerin nefsleri, emr alemi melekler, karşıt emr alemi şeytanlar. Bunlar hepsi insan için. Ama insan da Allah içindir. İşte hangi yönüyle Allah içindir? Allah'ın zatına üfürülen ruh emanetini taşıyor. Ve Allah-u Teala bu emanetin hayattayken kendisine ulaşmasını teslim etmesini istiyor. Fakat insandan istediği tek bir şey var, bir dilek. İnsana verilen sorumluluk sadece bu dileği dilemesi iradesiyle. Sana serbest irade vermiş. Mesela meleklerde böyle bir irade yok. Başka varlıklarda bir irade yok. Sadece cinlerde var. Ve iradesiyle insandan Allah'ın zatına üfürülen ruhun kendisine ulaşmasını istiyor. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu yönde tam 73 ayet-i kerimede ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille yetmez, 12 tane farz emirle bunu bizlere mecbur ediyor, farz kılıyor. Nisa 58, Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Misakinizi yerine getirin, ahdinizi yerine getirin. Zatına davet ediyor, ulaşmasını istiyor. Rum 31, takva sahibi olun. Bana uzanın yoluna tabi olun. Ölmeden evvel bana yönelin ve teslim olun. Allah'ın davetine icabet edin, Allah'a kaçın, Allah'a ismini zikredin her şeyden kesilerek ve Allah'a dönün. Bütün bu farz emirler de devrede. Öyleyse bu kadar ayetin açıklandığı bir konu var. Bu konu hidayet. Hidayet ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşması. Bir kardeşimiz diyor ki, bunlar hepsi tamam sizler ilgilendiğinde Allah'a ulaşmak diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bu ilgimi çekti ancak başka yerlerde bu ifadeyi duymadım. Din adamlar sohbetlerinde Kur'an'dan konuşuyorlarsa bu ifade neden sadece sizleri dinlerken karşımıza çıkıyor? Sevgili kardeşlerim, din adamları Kur'an'dan din öğretmiyorlar. Kur'an'ın Arapçasını öğrenmişler ve hafız Kur'an, yani Kur'an'ı ezberleyen, Arapçadan ezberleyen insanlar yetiştiriyorlar. Ama 14 asır evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olarak öncelikle ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim ettiler.
Onlar dilediler, Allah da onların ruhlarını teslim aldı. Şimdi diyor ki, Kur'an'da Allah'a ulaşmak diye bir şey var mı? Açıklayabilir misiniz? Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri söylüyor ve bunların delalette kalacağı bildiriliyor. İşte buyurun. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman zaten delalettedirler. Allah onları delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. O zaman Allah onları yine delalette bırakıyor. Bize ulaşmayı dilemezler. Onları delalette bırakıyor. Onlar için mürşit yok. Ulaşmayı dilemezler. Delalette bırakıyor. Mürşit yok. Yani 10 tane ayet-i kerimeden mürşidine tabi olmayan delalettedir sözü de bunun bir sağlaması. 7 tane ayet-i kerime. Ama aynı zamanda 7 tane ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor Allah Teala. Evet bakın. Bakara 46 onlar mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenlerdir. Rablerine mülaki olacaklarına inananlardır. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil edenlerdir. Rabbine mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı dileyenler ve mülaki olmayı mülaki olanlar. Ne ile yapmışlardır? Allah onların müşriklerine ulaştırmış ve bunu gerçekleştirmişlerdir. Öyleyse Kur'an'da buna dair ayetler mi? İşte şu anda ekranda 2 tane slide söz konusu. Ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir mürşit yok. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Ulaşmayı dileyenlerin mürşitlerine ulaşacağını ve Allah Teala onların ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve evliya. Belki ermiş evliya olarak 7 ayet-i kerimeli bir slayt hazırlayabiliriz. Çünkü kim ruhunu Allah'ın zatına ulaştırırsa onun Kur'an'daki ismi velidir. Allah Teala Yunus suresinin 62 63 64 evet. Şu anda ekrana geldi. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, burada da tabii Allah'a dost edinenler 7 safa evliya, velilere tabi olmak. Bu veli mürşit de olabilir ve normal ruhunu Allah'a ulaştıran bir ermiş evliya da olabilir. Biz ermiş evliya ile ilgili 7'sini ayet-i kerime Kur'an'da bulalım ve dolayısıyla kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit yok, delalete bırakılıyor ve devam ederlerse onlar başkasının da dilemesine mani olacakları durumu sebebiyle onlar fesat çıkaranlardır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların mürşitlerine ulaştırıyor ve mürşidine ulaşan kişi ruhu Allah'ın zatına ulaştıktansa ondan sonra hakkı tavsiye eden ıslah ediciler olarak görev yapacaklardır. Bir başka sual, bir izleyicimiz Muhterem Hocam emanet riayet dediğimizde Diyanet bu kavramı şöyle açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ve hadislerle emanete baktığımız zaman tabii ki bu anlamlara da geliyor ama asli manasıyla Allah-u Teala'nın Kur'an'da açıkladığı emanet olan ruhun hayattayken sahibine ulaştırılması. O ifade ediliyor. Şimdi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle de buyuruyor. İdarecilik emanettir. Emaneti eline vermek lazım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir deyince sahabe sual soruyor. Kimler için nasihat? Allah için. Kimler için? Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için. Ve bir şey daha söylüyor. Müslümanların idarecileri için. Müminlerin yöneticileri yani idarecilerin yöneticileri için. Öyleyse o da bir emanettir ve emanetin eline verilmesi lazım. Emanetin eline vermeyenler onlar kıyameti beklesinler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi ama bunu açıklarken bir ayet ya da hadise net bir ifadede açıklama bulamıyoruz. Acaba emanete riayet etmek konusunu bizlere ayet ve hadislerle açıklayabilir misiniz? Tekrar o slaytımıza bakacak olursak ne görüyoruz? Bakın Allah-u Teala ayetlerle Allah emaneti sahibine iade etmenizi teslim etmenizi emreder. Emanetleri
bile bile ihanet, yani teslim etmeyenler emanete ihanet etmiş olurlar. Emanete riayet edenler ve emanete riayet eden kişi ahdlerine de riayet etmiş olur. Emanetlerin vaatlerine riayet edenler. Ahzab 72'de ise bu emanetin ruh olduğu zikrediliyor. Müddessir 38-39 yine yeminlerini yerine getirenler. Tin 4'te aynı şekilde. Şimdi hadislere baktığımız zaman aynı hadisler emanete riayet imanı yok. Nasıl abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edildiğinde de imanı yok. Abdest bir vasıta emir. Ama emanet ruh hedef emre ulaştırıyor bizi. Ve bunun gibi daha bakın bütün hadisler emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanetini ver. Dolayısıyla Diyanet sadece işin Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının dışında belki birçok konuları bu şekilde emanet şeklinde açıklamışlar. Ama asli koyunmaya değinmemişlerdir. Çünkü onlar dini Kur'an'dan öğretmiyorlar. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam bir ilahiyat var bir soru. Ahlak için din zorunlu değildir. Fakat din için ahlak zorunludur. Demektedir. Bu söz doğru mudur? Külliyen yanlış. Din ahlaktır. Ve ahlakın yer almadığı, daha doğrusu dinin yaşanmadığı bir yerde ahlaktan bahsedilemez. Bu zavallı kardeşimiz zannediyor ki sonraki çıkarttığımız tedbirlerle insanları bir şeyler zorlarsak onları ahlak sahibi kılarız. Ahlakın temelinde kesinlikle nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Beşeri münasebetlerde ki bu ahlakın ta kendisidir. Nefsini hangi oranda kişi tezkiye etmişse o oranda toplum içinde diğer insanlara karşı davranışlarına Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmiş olur. Allah-u Teala üç davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukavele etme. Kimdir affedenler? Nefs tezkiyesini yapanlar. Yani tarikat ehli. Kimdir kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler? Daimi zikre ulaşanlar veya daimi zikrin sahibi olmamasına rağmen o davranışı sergileyebilenler. Öyleyse ahlak için din zorunlu değildir. Bu kardeşimiz dini anlamamış. Fakat din için ahlak zorunludur. Bu söz doğru mudur? Dinin yaşanmasının sonucu ahlakı oluşturuyor. Ahlak insanın beşeri münasebetlerin bütününü içeriyor. Ve dini yaşamanın sağlaması

Cinlere verilen fizik gücün ne fizik vücut, nefs, serbest irade ve akıl. Ama cinler Allah'ın ruhunu yüklenmemişler. Allah-u Teala onlara ruh vermemiştir. Cinlerde de aynı afetler var. İkincisi var, ruhumuzda hasletler var, nefsimizde afetler var. Bu bizi hiç eşitliyor ama cinlerde ruh yok. Onların nefsindeki afetler çok ağır. Basmıyorum, açıklar mısınız? Yok. Çünkü başlangıç noktasında cinler insanlar için bir gaye var. Nedir o? Kul olmak. İşte Zariyat 56, iki varlığın da geçtiği ayet-i kerime وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattın. İşte her iki varlık için en alt seviyede kul olmak var. Kimdir kul olanlar? Lika Allah'ı dileyenler. Allah Teala Bakara 21'de ne diyor? Ya ennasu a'budu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Bakın Allah Teala ne diyor? Ey insanlar, Rabbinize kul olun ki o sizi ve sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Demek ki kul olmak takva sahibi olmakla mümkündür. Kimdir takva sahipleri? Lika Allah'ı dileyenler. Rum 31, Bakara 223. O zaman cinlerin ve insanların öncelikle en alt seviyede insanlar için lika Allah, cinler için fizik açısından takva sahibi olmak. İşte ya eyyühen nasu abudu rabbakum. İnsan takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, cinler de takva sahibi olduğu zaman kul oluyorsa, o zaman Allah Teala buyuruyor ki cinleri ve insanları başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Yani iki varlığa da takva sahibi olun demiş oluyor. Ama insanların birinci safa takva sahibi olması, lika Allah'ı dilemesiyle cinlerin de kul olması, onlar için fizik vücudun şeytana konmaktan kurtulmasıyla gerçekleşiyor. Cinler şeytana konmaktan turmak suretiyle bu noktaya ulaşıyorlar. Öyleyse onların nefsinde de afetler çok ağır basmıyor mu? Hayır, cinlerden istenen nefs tezkiyesi ve kim, hangi cin takva sahibi olmuşsa o kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Nitekim cin suresinde yanılmıyorsam bu geçiyor. Şeytandan kaçıyorlar Rabbani cinler. O ayeti kerime kardeşimiz bulabilirse, o zaman iblis de, yani başlangıç noktasında insanlar da şeytanın kulu durumunda. Şeytana kul olmaktan kurtulabilmeleri için ne lazım? Zümer 17'ye göre وَاَنَابُوا اِلَى Allah'a yönelmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Öyleyse iki varlığın eşitlendiği nokta birinci safa. İkinci safada da mürşide tabiyet. Cinler için de mürşide tabiyet, insanlar için de mürşide tabiyet. Tabi olduğu zaman iki varlığın üzerinde de devrin imamının ruhu yerleşiyor. Nefs esirgemesi yapan cinler için devrin imamının ruhu başın üzerine geri yerleşiyor. Nefs eskisi yapan insanlar için de tabiyetle birlikte devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşiyor. Ama cinlerde bir ruh olmadığı için onlar seyri sülük yapmıyorlar. Evet, bakın. Cin 4. وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَتَتَ O bizim sefi ahmak olanımızın, iblisin Allah'a karşı asılsız saçma şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Bu tabi inananlar Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş. Evet, Allah'a karşı asılsız saçma sapan şeyleri söylemiş olduğuna inanıyoruz. Yani Rabbani cinler. Kendini ondan kurtarmış, iblisten kurtarmış olan.

0: kişiler. Öyleyse ki varlığın eşitlendiği yer, insanlar için Allah'a ulaşma dileği, cinler için de şeytana olmaktan kurtulmak. İkisi de bu mümkün. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamünaleyküm Erbatullah ve ben Heykelçi Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve dilemeyenlerin arasındaki farkı açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Erbatullah ve ben Heykelçi Muhterem Hocam.
0: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerle dilemeyenlerin arasındaki farklar nelerdir? Bu dünyada mutlu olamayan bir insan ahirette mutlu olabilir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu dileği Allah onun kalbinde görürse ondan sonrasını Allah gerçekleştiriyor. Rahim esmasıyla 3. basamakta Allah tecelli ediyor ve 7 furkanı Allah ona veriyor. Neyin karşısında? Sadece dilemenin karşısında. 12 tane insanla onu Allah müşridine ulaştırıyor. Bir şey yapmış mı? Hayır. Müşrine tabi olduğu zaman onun nefsini 7 kademede Allah tezkiye ediyor ve onun ruhunu 7 tane gök katı yükselterek Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi ulaşmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah ona veriyor. Bu dileyenler. Dilemeyenler tabii ki Allah'ın bu verdiklerine hiçbirisine sahip olamazlar. Dilemeyenler 7 furkanın sahibi değiller. Dilemeyenler 12 tane insanla Allah onlara mürşit göstermiyor. Dilemeyenlerin nefsini Allah tezkiye etmiyor. Dilemeyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıyor. Ve 19 negatif özelliğin içerisinde zikre de başlamadıkları için devamlı gün be gün şeytanın karanlıkları kalplerine doluyor ve kalp kasitün nüveye seçilmişlerse. Ama bu dilemeyenler eğer başkalarının da dilemesine mani oluyorlarsa o zaman Allah onların kalbini tahrip ediyor. Öyleyse bariz bir farklılık var. Dileyenler Allah'ın yardımını alanlardır. Dilemeyenler asla Allah'tan yardım alamayan şeytanın kulluğuna devam edenlerdir. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali tasavvufta olmayan eşime karşı saygım nasıl olmalı? Bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor eşim. Sevgili kardeşlerim, müminler için iki durum söz konusu. Tasavvufta olan kişi mümin, tasavvufta olmayan eşime, mümin olmayan eşime karşı. Öyleyse tasavvufta olmayan, tasavvuftaki bir kişi tasavvufta olmayan kişiye 3 temel konuda vazifesi var. Biri devamlı tasavvufta olmayan eşini nasihat ederek Allah'a yönlendirmeli. 2. Tasavvufta olmayan eşine daima hidayetin için dua etmeli. 3. Tasavvufta olmayan eşinin dünyevi sıkıntılarında her türlü noktada ona yardım etmeli. Ama tasavvufta olmayan eş doğal olarak devamlı nefsine tabi olacaktır. Yani devamlı olmasa da çoğunlukla nefsine tabi olacaktır. Nefsine tabi olduğu zaman kendisi rahatsız duyacaktır. Ama o rahatsızlığı da şeytanın tesiri altında eşinin hiçbir dahli olmamasına rağmen ona atfedecektir. Senin yüzünden. Halbuki o senin yüzünden dediği sıkıntı, rahatsızlığı kendi nefsindeki afetlerden kaynaklanan yaşıyor ama farkında değil. Tasavvufta olmayan eş devamlı huzursuzluk içerisinde bir hayat yaşayacak. Ama tasavvufta olan öyle davranmasına rağmen affedecektir, sabredecektir ve onu en güzel şekilde Allah yolunda girebilmesi istikametinde örnek davranışlar sahibi olacaktır inşallah. bu konuda sürekli eksik olduğumu söylüyor. Onun söylemesi değil. Önemli olan Allah'ın ikinizin hakkındaki hükmü. İnsanlar şey söyleyebilir. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemiş, ermiş evliya olmuşsan, ermiş evliya olmanın asgari davranış biçimi başkalarının yaptığı yanlışa af ile karşılamak. Öyleyse en büyük güzellik eşini her konuda yanlış da olsa affedebilmek, arkasından da onu Allah'a yönlendirmek şeklindedir. Kardeşimiz de bunu yapıyor inşallah. İkinci su hizmet sadece dergahlarda yaptığımız hizmet midir? Ailemize, çevremizdekilere yaptığımız şeyler hizmet dışında başka bir olay mı ifade ediyor? Hizmet konusunu bize rahat tanıtır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah için, Allah yolunda başkasına yaptığınız her hizmet hizmettir. Hizmetin öncüleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan ve başkaları için hayatını feda edenlerdir. En üst noktada onlardır ama bu diğerleri Allah yolunda hizmet yapmayacak anlamına gelmiyor. En güzel hizmet Allah'a davettir. Allah Teala veli mürşitlerin Allah yolunda en üst seviyedeki hizmetin sahibi olduklarını Allah Teala ifade ediyor. Fussilet 33, 34, 35. Ama aile içerisinde diğer hizmetler yok mu? Var. Zikrederek yaptığınız her şeyi karşı tarafa Allah için yapmış oluyor. Niye zikrederek? Çünkü zikrettiğiniz zaman Allah'la berabersiniz ve Allah için o kişiyi mutlu ediyorsunuz. Öyleyse aileni de mutlu ettiğin zaman Allah'ında bir hizmet yapıyorsun. Çevrendeki diğer insanları da mutlu ettiğin zaman o hizmeti yapıyorsun. Kısacası hizmet sadece dergahlarda yapılan değil, hayatın her noktasında Allah için bu yaşantıyı gerçekleştirebilirsin. Muhterem Efendimizin hak ile halk için. İşte bu konuda söylenen her şey hizmet sınıfına giriyor. Ama hak için halk ile, bu da tezkiye ve tasfiye noktasını ifade ediyor inşallah. Bir izin muhterem hocam, Es-Semed hiçbir şeye ihtiyacı olmayan esması ile Muhammed suresinin 7. ayeti arasında zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz batında rabıta hikmeti açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah Teala'nın kullarının her talebini onların mutlu olması imkanında karşılayacağını da vaat etmiş. İşte Allah hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama her şeyi de kul eliyle gerçekleştiriyor. O zaman eğer Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, devreye onun rızası onun dışında değil, onun rızasıyla mürşidi devreye koyuyor. Mürşid kimdir? Mürşid 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Ne yapmıştır mürşid? İradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala onun İradesinin hilafına gidip teslim almış değil. Ulaşmayı dilemiş. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Fizik vücut teslimini istemiş. Allah onun fizik vücudunun tesliminde yardımcı olmuş. Nefs teslimi, irade teslimi. Ondan sonra iradesini Allah'a teslim eden kişi, Allah Teala onu her dilediği istikamette, çünkü o kendisi beyanda bulmuştur. Öyle olunca Allah Teala diyor ki, eğer siz bana yardım ederseniz, bana yardım, kime yardım olmuş oluyor? Tasarrufta olan devrin imamı Allah'a temsil ediyor. O zaman Allah yolunda onun görevlerini yerine getirmesi istikametinde bizler de yardımcı olduğumuz zaman ki yedi safa varisten bahsettiğimiz zaman en üst seviyedeki varis devrin imamıdır. O hidayete erdirendir. Ama diğer varisler onlar devrin imamını temsil ediyor, vesiledirler. Ve diğer varislerin hepsi devrin imamına yardım ediyor. O zaman devrin imamına yapılan yardım Allah'a yapılan yardımdır. Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde zahirde tezatlık gibi görünen ama bilmediğimiz vaatinde Rabtay'ı açıklar mısınız? Ya eyyühellezine amenu in tensurullah yensurekum ve yusabbit aqdamakum. Nitekim Allah Teala Saf 14'te de ey amen olanlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havariyle dediği gibi Allah'ın yolunda benim yardımcılarım kimlerdir? Biz Allah'ın yardımcılarıyız diyorlar. Öyleyse Allah'ın yardımcısı olabilmek yardım ederseniz yardım edenler kimlerdir? Yardımcılardır. Allah onlar gibi olun. Öyleyse Allah'ın yardımcıları devrin imamının Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevlerin yerine getirmesi meyanında vesile olanlar olarak değerlendirebiliriz. Hizmetten bir kardeşim Muhterem Hocam Efendimiz ve siz yıllardır bizlere sık sık Allah sizleri çok seviyor buyuruyorsunuz. Taha 47'de ayette selam olsun hidayete tabi olanlara buyuruyor. Bakara 165'te ayette onlar Allah'a şiddetle severler buyuruyor. Bizler de bu durumda çok mutlu oluyoruz. Bizler bizlere verilen bu değere binaen tebliğ yaparken insanlara bu sevgiyi nasıl izah edebiliriz? Tebliğ hizmetinde başarılı olmak için dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Yani Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Sevgiyi öğrenmemizi ve sevgiyi öğretmemizi istiyor. Sevginin öğretilmesi severseniz sevilirsiniz. Öyleyse hangi oranda başarı istiyorsanız onun anahtarı sevgidir. Sevginin sınırı var mıdır? Hayır, sevgi bir sonsuzluktur. Yani ne kadar üst seviyede ki bunun en üst noktadaki durumu hayranlıktır. Sevdiğin yere çok gitme itibarın zedelenir diye bir söz var. Bu söz doğru mu açıklar mısınız? Beklenti içine girme. Yoksa sevgiyi sevebildiğin kadar en üst seviyede sevmelisin inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, sonsuz hürmet ve sevgiyle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok severim kalbimden. Eğer uygun görürseniz bir sualim var inşallah. Dalalette ve hüsranda olanlar kimlerdir? Dalalet ve hüsranda olmak hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok severim kalbimden. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Delalette olanlar, başlangıçta herkes delalette. Ama o delalette olanları Allah katından hidayetçiler göndererek onları hidayete davet ediyor. Delalette kalanlar hidayeti dilemeyenlerdir. Hüsranda olanlar da onlardır. Yani başka bir deyimle 7 ayet-i kerimede hüsranda olanları açıklıyoruz. Başlangıçta herkes delalette, 7 ayet. Başlangıçta herkes hüsranda. Ama bu hüsranda olanlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ve Asr suresi hüsranda olmasının arkasında ne var? Amen olmamaları var. Kimdir amen olmayanlar? Lika Allah'ı dilemeyenler. Belki burayı en güzel şekilde ifade eden Yunus 45'i dile getiren. Kat hasirellezine kezebu bilika Allah. Niçin delalette kalmış? Lika Allah'ı yalanladığı için. Niçin delalette kalmış? Araf 178. Allah kimi hidayete erdirirse o artık hidayete ermiştir. Ama kimi delalette bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşünenlerdir. Yani hüsranda olanlar onlar hidayeti dilemeyenlerdir. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Başka bir programda sorular ve cevaplar bölümünde Allah'ın Teala'nın bizleri bir araya getirmesine Rabbimizden Efendimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Yevmül Ahir. Yevmül Ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylenmiş oluyor. Ama bütün yevmül ahirlerde söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahirin insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Evet, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaştığı güne yevmül ahir diyoruz. Ruh için ahiret yurdu Allah'ın zatıdır. Nefs ve fizik vücut için ahiret yurdu cennet ve cehennemdir. Dolayısıyla yevmül ahir de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaştığı gün olarak karşımıza çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i taradığımız zaman, incelediğimiz an 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire iman etmeyenler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, onlar yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlardır. Daha doğrusu dilemeyenlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler, onlar hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına iman edenler. İşte Allah her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yaratmış. 7 ayet-i kerimede yevmül ahire iman eden Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mükafatları söyleniyor. 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmül ahire iman etmeyenlerin cezaları serdediliyor. Dolayısıyla yevmül ahir dini yaşantıda çok büyük öneme haiz. Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesi Minel Arabi, Araplardan Men yumni billahi ve yevmul ahiri, Allah'a ve yevmul ahire iman eder. Ve yettehize ma yunfiku kurubatin andallahi, ve infak ettiklerini Allah'ın katındakilere yaklaşmak, ve selavatir Resul, ve Resul'ün dualarına mazhar olmak için yapanlar var. Allah Teala onları rahmetin içine koyacaktır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 175'te فَاَمَّنْ لَز۪ينَا آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَحْتَسَمُوا بِهِ, Allah'a iman eden ve ona sarılmayı diyen, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah onu kendisinden fazıl ve rahmetin içine koyacak ve onu kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştıracağını beyan ediyorum. Bunun tam tersi Arap 147 100 ve Kehf 105'te ise Kehf 105'te Ulaikellezine kebur bi ayati rabbihim ve likai habitat amaluhum, dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar, onların amelleri boşa gidiyor. Arabis 47'de de yine amellerin boşa gittiğinden Allah Teala bahsediyor. Öyleyse yevmül ahir dini yaşantıda çok önemli bir yere haiz bir konumu ifade ediyor. Yevmül ahirin aslında Allah'a ulaşma günü olduğu, Allah'a rahmetin ve fazlın içine koyacağı sözünden anlaşılıyor. Nisa 175. kişinin rahmetinin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlara sadece bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir batıl inanç yevmül ahir kıyamet günüdür. Kıyamet günü anlamına geliyor ama bütün yevmül ahire kıyamet günü değildir. İkinci sual, yevmül ahire iman etmek kavramı her semavi dinde yer almış mıdır? Evet. Bakara 62'de, Maide 69'da hep bu ifade ediliyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالسَّابِئِينَ وَنَسَرَى مَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِ الْآخِرِ وَعَمِلِ صَالِحًا فَلَا مَجْعُنْدَ رَبِّهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مِ يَحْسَنُونَ İşte ister aminu, ister Yahudi, ister Nasrani, ister sahibi olsun. Onlardan her kim Allah'a ve yevmül ahire iman eder ve estağidici amel işlerse, onların ecri Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar mutlaka Allah'ın evliyası olacaklardır. Yine Maide 69'da Nellezine aminu vellezine hadi ve sabiine ve nesara men amene billahi ve yevmil ahir ve amile salihan ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Öyleyse sadece İslam'ın değil, bütün dinlerin ortak özelliği Allah'a ulaşmayı dilemek, yani amin olmak, yevmül ahire inanmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak, bu şekilde salih ameller işlemek. Yahudilerin içinde de bir grubun, Hristiyanların içinde de bir grubun, Sabilerin içerisinde de bir grubun alametini oluşturuyor. Evet, Yahudilerin, Hristiyanların ve sahabilerin içinde bir grubun da hayattayken ruhunu Allah'a ulaşmasına iman ettiğini ifade ediyor. Kutsal kitapların hepsinde bu kesinlikle yer alıyor. Nitekim Ali İmran suresinin 113-114. Ayet-i kerimesinde Leyse sevâ ehl-i kitâbi ümmetin kaimetin yettûnü âyâtıllâh yani leyli ve mescidûn ve yûmine billâh ve yevmül âhirî. Ehl-i kitabın hepsi bir değildir. Onların içinde de geceleyin Allah'ın ayetlerini tilavet eden, secdeye kapananlar var. Onlar da Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Onlar da maruf ve münkerden nehyederler. Yani yevmil ahire, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar kutsal kitapları öğrenenler, maruf ve münkerden nehyedenler, onlar da öğretenler, onlar da hayırlarda yarışanlar, onlardan da salihler olduğunu Allah Teala açıkça ifade ediyor. Üçüncü sual, yevmil ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemli midir? Evet. Allah'ın temel evri bu çağın da alameti farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmil ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklarının olmadığını insanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Kim Allah'ın ayetlerini Kur'an-ı Kerim için, bütün kutsal kitaplar için hedef hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kim Allah'ın ayetlerini ve yevmül ahiri inkar ederse onların amelleri boşa gider. Evet, kim Allah'ın ayetlerini ve yevmül ahiri yani lika Allah'ı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Kim Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onların amelleri de boşa gider. Kehf 105. İster Allah'ın ayetlerini ve yevmül ahiri inkar etsin, İster Allah'ın ayetlerini velika Allah inkar etsin, sonuç aynı, amelleri boşa gidiyor. Onların gideceği yer cehennem. Ama Saf suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde yürüdüğüne bir yusufu nurullahi ve faim Allahu mutimmu nuri ve lev kerel kafirun. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Kafirler istemese de Allah'ın nurunu tamamlayacak. Allah'ın nurunu söndürenler vuslatı kesenlerdir. Kişi ruhunu Allah'a, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmasına karşılık koruyucu kalkan kalktıktan sonra iblis ve amanesinin hücumuna uğrar. Eğer o kişi de Allah'a tevekkül etmezse o zaman iblis ve tayfası onu nurdan zulmete götürür. Ama Allah'a tevekkül edenler Allah Teala Saf 9'da Huvellezî ersele resûlühü bil hüdâ ve dînil hakki. O yüce Allah ki resulünü hidayetle ve hak dinle gönderdi. Lisûr ale'd-dîni kullihi ve lev kerihel müşrikûn. Dinlerin birleştirmesini sağlayacak o müşrikler istemese de mutlaka bir din birliği gerçekleşecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir yani ahiret günü kavramını yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruhumuz dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zaten hep beraber olduğunu düşünüyorum ben ruhumuzun dünya hayatını yaşarken Allah'la. O yüzden ekstra bir çabaya gerek olduğunu düşünmüyorum.
3: İyi ahlaklı olarak.
1: Ruhumuz Allah'tan gelen, Allah'a dönecek olan bir varlık, emanet bizdeki. Allah da istiyor ki yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştıralım. Siz bunu ister miydiniz?
3: Tabii ki isterim.
2: Bunu ilk defa duydum ama zaten ben onunla bir hissettiğim için kendimi bütün olduğumuzu düşünüyorum. Ama öyle ekstra bir ulaşma durumu gibi bir şey varsa da tabii ki onu yaşamak isterim.
1: Fizik vücudumuzdan çıkıp gök katlarını aşıp yoklukta biliyorsunuz Allah'ın zatı. Orada Allah'ın zatına ulaşabilir mi?
4: Tabii ki canım. İyi bir insansan her zaman her yere ulaşabilirsin Allah katında.
1: Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
3: Demedim şimdiye kadar doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Onunla bütün olmayı kim istemez ki? En büyük sevgili o bana göre çünkü.
4: Allah katına ulaşmak için kanunlar vardır. Çalmayacaksın, çırpmayacaksın, hak yemeyeceksin. Bunu yaptığın zaman Allah katında iyi bir yerde oluyorsun.
2: Allah'ım seni çok seviyorum diyorum. O zaten insanın içinden fışkıran bir şey. Dünya hayatını yaşarken de onunla bir olmayı istiyorum ve öyle de hissediyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Dünya hayatını yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz dünya hayatını yaşarken ruhumuzun zaten hep Allah'a birlikte olduğunu düşünüyorum. O yüzden ekstra bir çabaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ruhun Allah ile irtibat halinde olması, Allah'a ulaşması manasına gelir mi? Hayır. Biliyoruz ki ruhumuz dediği zaman vücudumuzu terk edebilir. Hiçbir günaha iştirak etmez. Günah işlediği an dışarıdadır. Her zaman da geriye döner. Ancak Allah'ın bu konudaki dizaynı ruhumuzun devrin imamından aldığı emir üzere Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmesidir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönebilmesi 12 defa üzerimize farz kılmıştır. Bu ulaşma nefsin kendine nefsen görevi yapmasıyla mümkündür. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبْلِيَاتِ يَكُمُ الْعَذَابِ سُمَّا لَا تُنْسَرُونَ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Kabir azabı gelip çatmadan sonra yardım olunmazsınız. İşte Fatır 18 Men tezekka fene maya tezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmadıkça ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıyor. Fizik vücut ve nefs birlikte günah işlediği zaman nefs vücudu terk ediyor, olaya şahit oluyor ama sırat-ı müstakime değil, dışarıya çıkıyor. Bitiminden sonra tekrar vücuda geri dönüyor ve nefsin yapmış olduğu hata sebebiyle nefsi azaplandırıyor. Allah-u Teala da fizik vücuda azap veriyor. Fakat Devrin imamının ruhu kişi mürşidine tabi olduğu zaman, başımızın önüne geldiği zaman ruhumuza emrediyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mumin 15'e göre vücudu terk et, nöbeti ben devralıyorum diyerek Allah'ın emrini iletir. Ve ruh da bu şekilde vücuttan ayrılıp artık vücuda dönmemek üzere sirat-ı müstakime ulaşıyor. Sirat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. İşte ruhun gök katlarında yükselebilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaina, raziye, marziye tezki kademeleri bir bir geçerek ruh yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Yedi tane gök katı yükseldikten sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala yevmilahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bunu yapan bir elçi herhalde, ama bunun ruhani bir varlık olduğunu düşünüyorum. Böyle bir görevde bir meleğin olduğunu düşünüyorum ve inanıyorum ve ona inanmak istiyorum.
3: Bize de bir yol gösterenler oluyor tabii ki. Yani yakınımızda, çevremizde çok şükür var öyle insanlar.
4: Hepsine inanıyorum Allah dostlarının. Çünkü benim yanımda çalışan çocuğum çok büyük bir Allah dostudur. Biz de öyleyiz. Bütün Müslümanlar öyle. Öyle olması lazım.
2: Evliyaların olduğuna inanıyorum. İyi ruhlar var, kötü ruhlar var maalesef hayatta. Herkesin bunlara ulaşma şekillerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Hani mesela Hızırların olduğunu düşünüyorum yetişen insanların. Belki farkında olmadan bir insan evladı bunu bize yapıyordur. Yani o mürşitin biz mürşit olduğunu anlamadan birileri vesile oluyordur diye düşünüyorum. Tabii ki isterim böyle bir vesile.
4: Mevlana, Yunus Emre, Peygamber Efendimiz gibi zannetmiyorum. Çok az, varsa da çok azdır yani.
1: Hacet namazını kılıp bana mürşidinizi sorarsanız ben size rüyanıza gösteririm kapısına gidip din öğrenebileceğiniz kişiyi demiş. Bunu yapmayı düşünür müyüm?
2: O çok kolay. Onu ben denemek isterim. Ne güzel, siz böyle bir şey vesile oldunuz.
3: Evet, en kısa sürede bunu yapmayı öyle istiyorum şey varsa, şu anda.
4: Tabii ki kim istemez.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda bunun ruhani bir varlık olduğunu düşünüyorum ve böyle bir görevde de bir meleğin olduğuna inanıyorum dediği. Melekler de mürşit olur mu? Allah'ın risalet de vazifelindirdiği, başka insanlara Allah'tan aldığı bilgileri iletmek de vazifelendirdiği rasullerden bir kısmı melek rasullerdir. Bir kısmı cin rasullerdir. Nitekim Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e göğe miraç olayını gerçekleştirmek üzere çıkışı sırasında bir Resul'e karşılaştığını söylüyor. İşte o Resul, Peygamber Efendimiz'in mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'dır. Bir melek Resul'dür. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde bir cin ya da bir melek nebiden bahsedilmiyor. Bahsedildiğini göremezsiniz. Öyleyse gök katlarında ruhun yükselmesini sağlayan, hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Allah Teala Hac 75'te Allahu yestefi minel melaikete resule ve minen nas. Allah meleklerden de insanlardan da resuller seçer. Bu meleklerden seçtiği resul Cebrail Aleyhisselam, insanlardan da devrin imamı. Ama öte yandan En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde ya maşer cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaksune aleykum hayati. Bu ayet-i kerimede bahseden insan ve cin resuller, onlar veli resullerdir. Ayetlerimizi kısa eden ve sizi bugüne ulaşmakla uyaran. Dolayısıyla Resul ve Nebi arasındaki farka baktığımız zaman birbirinden farklı tam 10 tane özellik görüyoruz. Nebi Resullerle Veli Resul arasındaki fark. Nebi Resul her devirde asaleten devrin imamıdır. Nebi Resul aralarında fetret dönemi vardır. Maide 19. Aynı anda iki nevi Resul yoktur. Furkan suresinin 35. ayet-i kerimesi. Furkan 35'e baktığımız zaman لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ وَجَعَنَّا مَا هُوَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Allah-u Teala Nebi Resullerin asaleten devrin imamı olduğu zikrediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son nebidir. Şeriat kitabının sahibidirler. Aynı soydan gelirler, sadece insanlardan seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Nebi Resullerin bir görevine karşılık asaletin devrin imamı, asaletin şefaat yetkisine sahiptir. Ayetler gayet açık ortada ama veli Resullerin aynı anda ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala her kavimde vazifeli kılıyor. Aralarında fetret dönemi yoktur. Mümin 44. Kıyamete kadar devam edecektir. Nebilerle verilen şeriat tabiyle amel ederler. Farklı soydan gelirler, insanlardan, meleklerden ve cinlerden Resuller seçilir. Veli Resuller insanlardan da, meleklerden ve cinlerden de seçiliyor. Resul, peygamberlerin dışındaki kişiler için kullanılır. Veli Resullerin dört görevine karşılık, vekaleten devrin imamı, vekaleten şefaat yetkisine sahiptirler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem hocam, size bir sualim olacak inşallah. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız doğruyu söyleyin hadisindeki doğruyu söylemek ile Nebe suresinin 38 ve 39'daki hakkı söylemek arasında bir ilişki var mıdır? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Hürmetlerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a ve ahiret gününe iman ederseniz doğruyu söyleyin. Hadisteki doğruyu söylemekle Nebi 38 hakkı söylemek arasında bir ilişki var mıdır? Var tabi. Evvela birinci hadiste Allah'a ve emirlerine iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve emirlerine iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve emirlerine iman eden kişi ya hakkı konuşsun ya sussun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğruyu söyleyin demekle kişiler tövbeye davet etmiş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı ve buna en güzel dizayn olarak Allah-u Teala Nebi 38'de bunu söylemiş, tabi olmuş oluş sırasında söylenen söz hakkı söylemektir. Yani Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde anlatıldığı gibi bir doğruyu söylemektir. يَوْمَ يُكُمُ الْرُحُ وَالْمَلَائِكَةُ سَفَا لَا يَتَكَلَّمُنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ اللّٰهُ رَحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. Nebe 39'da o gün hak günüdür. Hak günü, Hakk'a ulaşmayı ifade ettiği bir kelimedir. Nebe 39 bir eylemdir. Nebe 38 ise bir sözleşmedir. Allah-u Teala Ashab suresinin 77. ayet-i kerimesinde belki 70. ayet-i kerimesi يَا اَيُوَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا. Ey amen olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sedid, doğru söz söyleyin. Öyleyse doğru söz söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin ve tabiyetinin gerçekleşmesini sağlayın. Bu Ashab 70 bu açıdan önemli. Ya eyyühellezine amentekullâhe ve kulû kavlen sedîde. Doğruyu söyleyin. İlişki var tabi. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetinin içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce Allah'ı zikretmek insana ne sağlar?
2: İnsanın bu hayattaki bence mutluluğunu, huzurunu, bereketini, sağlığını, bir sonraki ahiret hayatımızla ilgili bütün pozitif şeyleri sağlıyor. Ve en büyük sevgili, en büyük yar o. Onu sürekli zikretmek hepimize nasip olsun.
3: Mutluluk. Yani içinde insanın bir güzellik.
4: Her gün Allah'ın adını her zaman dua ile alırım. Rahatlarım. Kendimi kötü hissettiğim zaman da alırım. Çünkü niye biliyor musun? Ben hiç yanlış yapmadım. Beni sever. Ben onu adım gibi de eminim.
2: Şükrederken de onu zikrediyoruz aslında. Bir şey dilerken de, onu dua ederken de, onu sevdiğimizi söylerken de. Yani dilimizden düşmemesi gerekiyor. Çünkü her şeyin en güzelini, en iyisini, en hayırlısını özellikle. Çünkü bazen biz insan evladı olarak bir şeyi iyi zannedebiliyoruz ama aslında bizim için hayırlı olmuyor. Onların hepsini sağlayan bence Allah'a zikretmek ve ona şükretmek.
1: Allah rahmet etsin, eylesin deriz ya. Sizce bu ne demektir?
3: Allah rahmetiyle yani onu korusun, kollasın.
4: Mükafatlandırsın.
1: Depresyon, sıkıntı, çevremizde olan sıkıntılı ilişkilerimizi düzeltmek için zikretsek bunun işe yarayacağını düşünüyor musun?
2: %100 düşünüyorum. Hep de onu derim zaten. Bana Allah'ım yeter derim yani. Gerçekten de yetiyor. Yaşamanın en güzel ve en kolay yolu bu bence yani. Çok kolayı varken zoru seçmeye gerek yok.
0: Misafirimiz zikir konusunda Allah'ın adını her zaman anarım. Beni sever. Ben ona adım gibi eminim. Zikir yapmak Allah'ın sevgisini kazanmak için önemli midir? Hayatımızdaki en önemli ibadet zikirdir. Ve ölçüler hep zikre dayalıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Dikkat edin, zikir yapıyorsanız siz ikinci plandasınız. Birinci planda Allah var. Zikir yapmıyorsanız nefsiniz ön planda, ikinci planda Allah vardır. Öyleyse daima Allah bizim için önde olması gerekir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve Allah'ın isminin tekrarıyla yapılan zikrin az zikir, çok zikir ve daimi zikir şeklinde Kur'an'da yer almış, farz kılınmış. Az zikir Müzzemmil 8, çok zikir Ashab 41, daimi zikir Nisa 103'te zikredilmiş ve bu farzları hepimizin yerine getirmesi halinde iki cihan saadetine ulaşmamız kesindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Müsaadenizle sorumu yöneltmek istiyorum. Yevmil ahire iman eden herkes mümin midir? Allah sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Yevmil ahire iman eden herkes mümin midir? Değildir. Yani içi kafir, dişi Müslüman çok. Diliyle Allah'a ve yevmil ahireye iman ettiğini söylüyor. Ama kalbi söylemiyorsa o kişi Allah'a göre mümin değildir. Bakara suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde bu konu dile getiriliyor. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهُ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. İnsanlardan Allah'a ve yevmil ahireye iman ettik derler ama onlar mümin değillerdir. Allah'ı ve müminleri aldatıyorlar fakat onlar sadece kendi nefsinin altına farkında değiller. Bakara 10 fi kulubi meredin, kalplerinde hastalık var, fezâle humlâra mered. Allah hastalıklarını arttırmış. Bu kalbinde hasta olanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bir de kalbi kasiyet bağlayanlar var. Bakara 11'de ise وَاِذَا قِلَ لَمْ لَا تَفْسُدُوا فِي الْاَرْضِ. İşte bu fesat çıkaranlar fesat çıkartmayın. Yani uslatı kesmeyin. İnsanları nurdan zulmete götürmeyin denildiğinde onlar biz ıslah edicileriz diyorlar. Rahat 25'te yine uslatı kesenlerden bahsediyor. Mumin 56'da da Haç 8'de de وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِي فِي اللّٰهِ وَغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Öyleyse fesat ve ıslah birbirinin zıttı. İmanın en sağlam kulpu Allah'ın dostlarını sevmek, Allah'ın dostunu dost bilip onu sevmek, Allah'ın düşmanını düşman bilip onu ona buğz etmek. Allah'ın düşmanları şeytan, insan şeytan, cin şeytan yani tağuttur. Allah'ın dostları da Allah'ın veli mürşitleridir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede kalplerinde olmayanı söyleyenlerden bahsediyor. Allah'a iman etmek de Allah'a ulaşmaya iman etmek aynı şey değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi yevmül ahire dileyendir. Allah Teala bunu Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesi وَلِيَمَدِّنْ اَخُمْ شُعَيْبَ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللّٰهُ وَرْجِ الْيَوْمُ الْآخِرَةِ. Yani ey kavmim Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın diyor. Öyleyse ister Hücurat 14, ister Fetih 11, ister Maide 41, bütün bu ayetler bize diliyle iman edip kalbi iman etmeyenlerden bahsediyor. O zaman onlar yevmül ahire iman ettiğini söyleseler dahi gerçekte onlar yevmül ahire iman etmiyorlar. Biz ıslah ediyoruz diyorlar ama aslında yaptıkları onlar fesat çıkarıyorlar. Allah razı olsun. Bir insan Allah'ın yoluna girmedikten sonra başka nefsinin afetlerinden temizlemesi diye bir şeye inanmıyorsa, Allah'ın zatına ruhunu göndermeyi dilemiyorsa o şeytanın dediklerine tabi olmuş bir insandır. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak adlandırılmaktadır. Ve onlar yevmül ahire iman ettiğini söyleseler dahi gerçekte yevmül ahireye iman etmeyen fesat çıkaranlardır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, insanların dünya üzerinde bu kadar fazla huzursuz, mutsuzluğu üst seviyelerde yaşamalarının sebebi Allah'tan uzaklaşmasıdır diyebilir miyiz? Evet. Sevgili kardeşlerim, bir dostumuz var Allah Teala, düşmanımız var şeytan. Kişi Allah'tan uzaklaşınca şeytana yaklaşıyor ve şeytanın tek hedefi hem bu dünyada insanları huzursuz ve mutsuz kılmak hem de ölüm sonrası hayatta kendisiyle birlikte herkesi cehenneme götürmek. İzmir'den bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali hırs nedir? İnsana zararları nelerdir, açıklar mısınız? Hırs nefsimizin 19 afetinden bir tanesidir. Hırs, sahip olduğu şeyleri asla yeterli görmemektir. Neye sahip olursa olsun. Allah-u Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz

bu farkına varır. Allah'ın kendisine verdiklerinin kendisi için optimal, yeterli olduğunu farkına varır ve der ki, ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin, verseydin azardım. İyi ki daha azını vermedin, vermeseydin isyan ederdim. Allah-u Teala'nın her şeyden haberdar olduğunu, kendisini gördüğünü ve optimal olarak kendisi için yeterli olanın Allah tarafından zaten verildiğini idrak eden kişidir. Mutmain olan kişi. İkinci suali, Allah'a nasıl kul ve köle olunur açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa kul olmaktan bahsedebiliriz. Ruhun teslimi 3. safa kul olmayı, fizik vücut teslimi 4. safa kul olmak, nefsin teslimi 5. safa kul olmak, ihlas 6. safa kul olmak ve iraden teslimi 7. safa kul olmak. Aslında buna da iradesini teslim edene de köle olunur diyebiliriz. Ama evvela teslim, daha sonra onun Allah için kullanılması. Köle hiçbir beklenti içine girmeden sahibinin emrinde ve çalışan kişi manasına geliyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Muhterem efendim, sohbetlerinde zikrimizi artırmamız gereken her şeyi buyuruyor. Fakat öğrendiğimiz halde irademizi kullanıp harekete geçmiyoruz. İrademizi kullandığımız için de dünya hayatı öne geçiyor. İrademizin harekete geçebilmesi için nasıl bir düşünce içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin söylediklerini öğrendikten sonra hayatımıza tatbik etmeliyiz. Öğrenmek işin birinci faslı. Allah Resulü, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum ya Resulallah, ne yapmam lazım? İlim öğren diyor Allah Resulü. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Amel et diyor. Onun da aleyhime delil olmasını istemiyorum. Muhlis kul oluyor. Onun için kimdir muhlis kul? Dünya sevgisini kalbinden söküp atabilen kişidir. Bu da ancak nefs eskesi ve tasfiyesiyle mümkündür. Bunun da yegane vasıtası zikirdir. Allah razı olsun. Kütahya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Mevlana Hazretleri bir sözünde, biz iki ayak gibiyiz. Bir ayağımız şeriatta, bir ayağımız 72 milleti dolaşmakta diye buyurmuş. Bu sözü açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, şeriat Kur'an'ın bütününü ifade ediyor ve Kur'an'ın bütününe tabi olanlar Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde daimi zikrin sahibi, hikmet sahibi alimlerdir. Ama hikmet sahibi alim iki cihan saadetinin sahibi olmasına karşılık Allah'ın kendisine hikmet verdiği bir kişi ise o daha üst seviyede mutlulukları yaşamak üzere Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınmıştır. 72 tane ayrı inanç türü var. Bunların içerisinde birçok insan var ve onların da mutluluğu yaşaması için onlar öğretenler olarak yer alıyorlar. Bir nevi birinci ayağımız öğrenmek, ikincisinde de öğretmek olarak değerlendirebiliriz. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bütün insanlar doğuştan tavukta kul olarak dünyaya gelirler. Bunu anlayamadım. İnsanlar neden doğuştan tavukta kul olarak doğuyor, açıklayabilir misiniz? Tamam, inşallah. Sevgili kardeşlerim,

0: Kur'an, Furkan'dır, doğruyu batıldan ayıran yegane ölçüdür. Şimdi baktığımız zaman, başlangıçta herkes ayetlerden gafildir. Kimdir ayetlerden gafil olan? Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Öyleyse başlangıçta hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler konumda değildir. İkinci, başlangıçta herkes hüsrandadır. El-Hasr suresinin bütününde. Herkes hüsrandadır. Hüsranda olan kimdir? Günahları sevaplarından fazla olan. Hiç kimse başlangıç noktasında yaptıkları hayırlar şerlerinden fazla değildir. Kişi nefsine tabi olan bir hayat içinde başlar. Üçüncüsü sağır, dilsiz ve kördür. Bu dünyadaki kimliğiyle Allah irşat kademesini idrak edemiyor. Görmüyor, anlamıyor, bilmiyor. Üçüncüsü şirktedir. Yani açık şirkte olmasa dahi gizli şirk nefsini ilah edinen bir durumdadır. Küfürdedir, kalbinde küfür var. Şeytanın kulu dostudur. Şeytanın kulu dostu nefsinin 19 tane afeti %100 kalple, yani kalbinde %100 19 tane afet var. Ve şeytan da 19 afete %100 tesir ediyor. O zaman kalbinde kişinin %100 19 afet varsa ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyorsa, o zaman kişi tağutun kulu değil de kimin kuludur? Her olayda fizik vücudun kumandanı akıl, akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. İki tane müşaviri var, bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Genellikle akıl buluntu ortamda şuur kazanıyor. Başlangıç noktasında negatif ortamda şuurlanan akıl nefsin taleplerine evet diyecektir. Nefsin taleplerine evet demesi tağutun emrini yerine getirmesi demektir. Çünkü tağut nefsin taleplerine ulaştırıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Yani şeytan kendisinden yeni bir şey söylemiyor. Sadece nefsin taleplerini aktif hale getiriyor. Allah razı olsun. Manisa'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın her an bizimle olduğunu bildiğimiz halde kendimizi neden yalnız hissederiz, açıklar mısınız? Dünyaya olan sevgi öne geçiyor. Allah razı olsun. Ne diyor Allah Teala? Kaf 16'da "Lekad halaknal insan" İnsanı biz yarattık. اِنَّا نَعْلَمُ بَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسَ Nefsinin onunla ne vesvese verdiğini biz biliriz. وَنَّهْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Evet, herkese Allah şah damarından daha yakın. İlmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır ama nefs, dünyaya dönük olan talepler sebebiyle her zaman diğerini ikinci planda bırakıyor ve baskın çıkıyor. İstanbul'dan bir kardeşimin sorum hocam, bizi gaflette iten nedenler nelerdir? Bunlardan nasıl kurtuluruz? Dünya hayatı, dünya sevgisi her kötülüğün başıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu mürşidine ulaştırmıyor. Mürşide ulaşıp da nefs tesirini gerçekleştirmedikçe şeytanın o kişi üzerindeki hüküm ferma %100 hakimiyeti söz konusu. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ulaşabilmesi için mutlaka onlara amelleri sevdiriyor. 7 kademe nefs tezkiyesini sağlıyor ve ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Ermiş evliya oluyor. Şeytanın başlangıçta o kişinin üzerindeki etkisi %100 iken nefs tezkiyesiyle %49'a iniyor. O sebeple Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şeytanın kapısını zikirle kilitlediğinden önce şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak, nefs tezkiyesiyle 7 vakit namazda, oruçta vesaire diğer ibadetlerle bu gerçekleşebilir. %100 iken nefs tezkiyesiyle şeytanın etki alanı %49'a iniyor. Namaz bir zikir yapmaya başladığı zaman şeytanın üzerindeki etkisi yok. Oruç, iradenin devreye girmesi keza öyle. Yani kısacası bunlar yoksa kişi gaflette ve şeytan %100 kişiye hüküm ferma. Bunun önüne geçebilmek için Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat, yasak olan fiilleri işlememekle ancak bunlardan kurtulabiliriz. Gafletten. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamdle şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde birlikteyiz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacak. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu ima etsin buyuruyor. İşte pazar sohbetlerimizde Resulullah'ın hadislerine uyan ayetlerle birlikte sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhimi zilletu ayni ma siku fi hablin min Allahi hablin minen nar. Onların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet alçaktı ama soruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime ve insanlardan bir ipe Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar hariç. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Bu ayette örtüşen hadis-i şerifte şöyle: kim, her kim imama itaatten bir hal kadar ayrılırsa kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda elinde lehinde hiç bir ücreti olmayarak kavuşacaktır. Her kim de boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkilerde Allah-u Teala'nın ikinci safhada tayin ettiği mürşide tabi olmayı üzerimize farz kılıyor. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisleriyle mürşide tabiyetin farz olduğunu bize bildiren tam 7 tane hadis söz konusu. Bunlardan bir tanesi de benden sonra Nebiler gelmeyecek, nübüvvet benimle sona ermiştir, benden sonra halifeler, imamlar gelecek, onlara itaat eden bana itaat etmiştir. Onlara asi olan bana asi olmuştur. Öyleyse her devirde bu hadis gereğince devrin imamı var. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in asaleten devrin imamı Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde bildiriliyor. Ve cealnâhum eymeten yehdüne bi emrina. وَاَوْحَيْنَا فِيهَا الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَازَةَ زَكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ. Onları, yani bütün peygamberleri emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Görüyorsunuz ki imamın vazifesi var. Ölmeden önce ruhu Allah'a ulaştıran, hidayete erdirilenler başında Allah'ın peygamberleri geliyor ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e bu hidayete erdirenlerin en sonuncusu. Ahzab 40'ta وَمَا كَانَ مُحَمَدٍ عَبَعَدٍ مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّ. İşte her devirde devrin imamına tabi olmak, biat etmek asıldır. Az önceki hadiste de ben son nebiyim, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. İşte her kim kendi yaşadığı dönemdeki imama, halifeye itaatten bir el kadar ayrılırsa, kıyamet gününde Allah-u Teala'ya ameli hususunda, yani ameli lehinde hiçbir ücret olmayarak kavuşacaktır. Yani ameli boşa gidecektir. Her kim de
boynunda biat olmadığı halde ölürse cahili ölümüyle ölmüş gibidir. Yani bu hadisten insanla Allah arasındaki ilişkide ilk iki safhayı anlıyoruz. Amelin boşa gitmesi Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi وَلَقَدْ اُحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَيْلَزِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِلَيْهَبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ Sana ve senden öncekilere eğer şirk koşarsan, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur. Öyleyse imama itaatten ayrılanlar kimlerdir? İmama itaatten ayrılanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlardır. Kıyamet gününde de ameli boşa gidecek olan kişilerdir bunlar. İkinci safa itibariyle kim boynunda biat olmadığı halde ölürse cahil ölümüyle ölmüş gibidir. Nitekim Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنَكَ اَنِّمَا يُبَيْنَ اللّٰهِ يَعْتُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah senin bütün vücudunda tecelli ettiği için ellerini de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsi aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini aksa düşürür. Kim de Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse, o zaman ona en büyük mükafat verilecektir. Yani ahdini bozanlar, cahile standartlarıyla ölenlerdir. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi Mehdi Aleyhisselam çakında karın üzerinde emekleyerek de ayırsan ulaşımına biat edin. Kim zamanın imamına biat edilirse o cahili hükmüyle ölür. Çünkü o Allah'ın halifesi Mehdi'dir. Öyleyse imama, halifeye biat ediliyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Sevgili kardeşlerim, ifade ettiğimiz gibi insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveni var. Birinci basamakta Bakara 216'ya göre herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. Ama insanlar dünyevi hayatı öne aldıkları için hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki hayır siz bilmiyorsunuz, bu doğru değil. Rabbiniz bilir. Ve Allah Teala derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. Yetmez. Hayrın Allah'tan, şerin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Öyleyse, 7 ayet-i kerimede şer bizim nefsimizdendir. Şer derecet kaybettiren her şey. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizdendir. Nisa 79 Sana kötülükten ne isabet ederse o takdirde kendi nefsindendir.
Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. İnsanlar nefslerine zulmederler. Ve nefsimi İbrahim çünkü nefs şiddeti kötü emreder. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret. Öyleyse şerrin kesinlikle nefsimizden olduğunu beyan eden ayetler bunlar. Sizden kim bir hayır ikrarla karşılaşırsa Allah Teala'ya hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey şerle karşılaşırsa kendinden başka bir kimseyi levh etmesin, kınamasın. Başına geleni kendinden bilsin. Yani muhterem Efendimiz her zaman diyor ya, kim huzursuz ve mutsuzsa faturayı başkasına çıkartmasın. Huzursuzluk ve mutsuzluğu kendisinden. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka bir şey ayıplamasın. İşte sevgili kardeşlerim, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu ve hayrın bize derecat kazandıran, şerrin derecat kaybettiren olduğunu muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala kazandığımız hayırlar derecelerimiz, kaybettiğimiz şerler derecelerimizden fazlaysa müminin 102 felaha eriyoruz ve birinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama kaybettiğimiz dereceler, şerler kazandığımız dereceli hayırlardan fazlaysa o zaman da 103'e göre hüsrana düşen cehennemliklerden oluyoruz. İşte hüsrana düşmenin arkasında delalet var. Araf 178'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında şirk var. Zümer 65'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında küfür var. Kehf 105'e göre. Hüsrana düşmenin arkasında yalan var. İşte bu nefsin afetlerinin hepsi tabi olmamız halinde bizi hüsrana düşürüyor. O zaman şirkten kurtulmak bir dilektir. Delaletten kurtulmak bir dilektir. Küfürden kurtulmak bir dilektir. Bu dilek lika Allah'ı dilemektir. Ruhun talebi olan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bir fizik bedenin sahibi, dizayn edilen bir nefsin ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun ve serbest iradenin sahibi olduğumuzu Allah Teala net biçimde ayetlerle bize açıklıyor. İşte serbest irade aklın. Aklın iki müşaviri var. Bir tanesi ruh, bir tanesi nefs. Akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun taleplerini yerine getirir. Akıl Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman ruhun talebine evet diyecektir. Emirlere isyan, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerini yerine getirecektir. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de birbirine düşmandırlar. Bu düşmanlık iblisin tesiriyle gerçekleşiyor. Ve ameller boşa gidiyor. Cehennemlik oluyor ama iblis bu afetlerin hepsine tesir etmek suretiyle insanlar arasında kavgaya, husumete sebep oluyor. Başlangıç noktasında herkes birbiriyle kavga halinde. Ama Allah-u Teala insanları başıboş bırakmıyor. Katından gönderdiği hidayetçilerle
ruhu destekliyor ve zaten hadislerden de anlaşıldığı gibi devrin imamı hidayete erdirendir. Hidayet, insan ruhunun fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah Teala ikinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler, üçüncü basamakta da o seçilenlerden kim ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dördüncü basamakta Allah Teala rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki cevher müşteriyi alıyor. Basar asasın güşahatı perdeyi alıyor. O kişiyi mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor. Semih hassasını açıyor. O kişi mürşidin sözlerin manasına varıyor. Kalbindeki ekinti alıyor. Fıkıh hassasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi idrak ediyor, kendisine mal ediyor. İşte birinci yedili basamak amil olmak. Bu hem yedi furkanın sahibi olmayı hem de günahların örtülmesi sebebiyle de gideceği kişinin yerin cennet olmasını ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de amellerin boşa gitmesi ve günahın örtülmesinden bahsediyor. Allah Teala takva sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ki takva sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. Onların günahlarını örtüyor. Ama hali boşa gidenler, onlar da şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanların da ameli boşa gidiyor. Kehf 105, Zümer 65. 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekten bahsediyor. Bu 7 ayet-i kerime günahları örtülenler. Belki bununla ilgili bir şey yapmak lazım. Günah örtülerinin başında Bakara 223'e göre takva sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahları örtülüyor. Ulaşmayı dilemeyenlerin de ameli boşa gidiyor. Menübine ile ve takkuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Öyleyse yönelenler hepsi takva sahibi ise Allah Teala takva sahiplerinin günahlarını Enfal 29'a göre örtüyorsa o zaman Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. 7 ayet-i kerimede ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Yedi ayet-i kerime, evet. Yunus 7. Ulaşmayı dilemezler. Yunus 11. Ulaşmayı dilemeyen hepsi delalette oluyor. Ve delalette olanlar Araf 178'e göre hüsrandadırlar. Hüsranda olanların da ameli boşa gidenlerdir. Buraya belki onu ilave etmek lazım. Araf 178. Men yudlül fel ulaike mulhasirun. Ama artık işte onlar artık kimi delalette bırakırsa bunların hepsi delalette kalıyor ve delalette bırakılanların bu ayet gereğince gideceği şey amelleri boşa gidiyor. Hüsranda kalıyorlar delalette olanlar. Ama ulaşmayı dileyenler de takva sahibi. 7 tane ayet-i kerime gereğince ulaşmayı dileyenler de evet onlar da takva sahipleri ve Allah-u Teala takva sahiplerinin de günahlarını örtüyor.
Ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Ulaşmayı dileyen takva sahiplerinin de günahları örtülüyor. İşte bu sebeple ulaşmayı dilemek bir kurtuluştur. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu marsan emr-i resulün ila yutabizinle Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler cavuke sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseler, Resul de onlar için mağfiret dileseydi Allah onların tövbesini kabul ederdi. Buradaki tövbede mürşid önünde yapılan tövbede günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Evet. Ama buradaki mürşid önünden tövbe aynı zamanda hadiste zikredilen bir imama biat edip de elinin safkasını ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden kişi. Yani imama biat eden kişi önde tövbe ediyor ve kalbinin semeresini veren, samimi olarak biat eden, yani kalben ulaşmayı dileyen kişi gücü yettiğince ona itaat etsin. Evet, itaat söz konusu. İtaat bir teslimiyettir ve birçok kaynaklarda bunu ifade ediyor. O halde kişi amen olduktan sonra Allah kalbine hidayetle bulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am suresinin kaf 33. En'am 125'te göğsünden kalbinden nüronunu açıyor. Ve dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ı zikrederse kalbine rahmet giriyor. Zümer 22. Hadid 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. İki tür insan namaz kılar. Huşu içinde namaz kılanlar, Mü'min suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesi, sehv içinde namaz kılanlar, Maun 3 suresinin 3 ve 4. ayet-i kerimeleri, 4 ve 5. ayet-i kerimesi. Sehv içinde namaz kılanların elde edeceği bir şey yok ama Allah Teala emri huşu içinde namaz kılmak. İşte kim huşu içinde Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimesine göre huşu içinde namazla, hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ederse Allah ona mürşid gösteriyor ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişinin tabi olması, yani bu hadiste zikredildiği gibi biat etmesi söz konusu. Bazıları işte bu biat el üstünde el tövbe olayını nereden çıkartıyorsunuz diyor. Hem ayetler bunu söylüyor hem de hadisler bunu söylüyor. İnşallah. Yine Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve inibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Rabbinize yönelin. Yönelenlerin takva sahibi olduğunu buyuruyor ve eslimu lehu min kabliyatikum azab. Azab gelmeden evvel. Allah'a yönelmeden ölenler secde 12'de Rabbimiz Rabbena absirna gördük, semina işittik, fercina ni'mel salihin. Demek ki ölüm sırasında kişi mürşidi görüyor. Rabbena absirna, semina işittik, fercina ni'mel salihin. Geri bizi gönder dünyaya, salih amel işleyelim. Keşke mücrimler Rablerin huzurunda başlarına eğerek Rabbimiz biz gördük ve işittik. Sonra biz dünyaya geri gönder, salih amel yapalım. Muhakkak ki mümkünün yakin hasen edenler olduk derken bu ayetle birlikte vazi hadis, yedi şey gelmeden önce salih ameller işlemede acele edin. Yedi şey gelmeden önce
Salih ameller işlemede acele edin. Salih amel, nefsi estağiden amel, zikir. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Bir. Azdırıp saptıran zenginliği mi? İki. Saati bozan hastalığı mı? Üç. Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Dört. Ansızın geliveren ölümü mü? Beş. Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Altı. Yoksa kıyameti mi? Yedi. Hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır. Öyleyse bu yedi şey gelmeden önce zikredelim, salih amel işleyelim. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Demek ki her şeyi unutturan fakirlik, azdırıp saptıran zenginlik, saati bozan hastalık, unaklaştıran ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm ve beklenenin en şerlisi olan Deccal. Yedincisi de kıyamet. İşte bu yedi şey gelmeden salih ameller işlemede acele etmemiz söyleniyor. Her şeyi unutturan yoksulluk, azdıran zenginlik, hastalık, ihtiyarlık, ölüm ve hem şerlisi olan Deccal ve kıyamet. İşte Araf suresi 28'de Allah Teala 7 ayet-i kerimede Allah Teala istihaneyi isteyin. İstihane özel manada mürşid. Musa kavmine şöyle dedi: Allah'tan yardım isteyin, sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Zafer takva sahiplerindendir. Gerçekten de her devirde sultan olan devrin imamı Rahman-ı Suç'ta ifade ediyor. Ya maşerel cinni vel insi en istetatü men tamsu min akbere semavati vel ard fem zülatem zülay bir sultan. Ey insan ve cin toplu semaların arzın kuturlarından çaplarına nüfuz etmeye, çıkmaya gitmek gücünü yeterse çıkın. Bir sultan, bir mürşit olmaksızın nüfuz edemezsiniz. Yani Allah'a ulaşmak, fizik ötesine geçmek ancak bir mürşitle gerçekleşiyor. Sultan, devrin imamı Allah'ın gölgesidir. Kim Allah'ın yeryüzündeki sultanını alçaltırsa Allah da onu alçaltır. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden de ihanete maruz kalır. Yani devrin imamı ile alakalı söylenen sultan devrin imamıdır. Yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Ona ikram eden ikram görür. Ona ihanet eden ihanet görür. Onu alçaltan alçalır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hadislerle ayetler birbiriyle iltifatı içerisinde. Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebi. O zaman her devirde devrin imamı var mı? Var. Allah Teala Ali İmran suresinin 179. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi kavim resullerinin arasından bir tane resulü devrin imamı olarak seçiyor. Bu resul, seçilen resul vekaleten devrin imamıdır.
Secde 24'e göre. Ve cealna minhum eymeten yehtuna bi emrina lema seberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan emrimizle nebiler söz konusu olduğunda onların hepsini, ama vekaleten devri imamı söz konusunda veli resullerden seçtiklerimizi, onlardan emrimize hidayet erdiğin imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. İmam Rabbani ne diyor? İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. İşte kim mürşidine tabi olursa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Resulullah'a biat eden sahabe kutbu nübüvvetle hidayet erdiler. Ama Peygamber Efendimiz son nebi olması hasebiyle, ondan sonra nebi gelmeyecek, ondan sonra insanlar kutbu velayetle hidayete ereceklerdir. Secde 24'te bahsi geçen imam kutbu velayettir. Onun temsilcisidir ve gerçekten de nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı 10 tane özelliğe baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Nebiler Peygamber Efendimiz'in son nebidir. Ama kıyamete kadar Resul devam edecektir. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahip. Veli Resul vekaleten şefaat yetkisine sahip. Nebi Resul asaleten devrin imamı, Veli Resul vekaleten devrin imamı. Nebi Resul'ün 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevim sahibi. Nebi Resul şeriat kitabı, Veli Resul'le o şeriat kitabına amel edenlerdir. Nebi Resul'ün aranda fetret dönemi vardır. Fetret dönemi yoktur. Aynı anda iki nebi yok. Aynı anda bütün kavimde veli resuller vardır. Aynı soydan gelirler, farklı soydan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler. İnsanlardan melekler ve cinlerden seçilirler. Nebi kelimesi sadece peygamberler için. Resul kelimesi peygamberler dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman özellikle mürşidine tabi olan kişi Allah'tan 7 nimet alır ve aynı zamanda nefs eskesine başlayabilmesi için 7 kalp şartının sahibidir. Bu 7 kalp şartıyla o kişi emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, teskik adımına bir bir geçer. Ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ulaşma dileğini biz yapıyoruz. Allah'ın hacet namazıyla bize gösterilmiş önüne tövbe ediyoruz. Devrin imamına biat ediyoruz ama sırat-ı müstakim üzerinden ruhumuz 7 sene gök katı yükseliyor. Buna paralel nefsimizde de 7 kademede tezkiye söz konusu. İşte tekrar o tezkiye kademelerini bir bir gösterebilmek ister. 15 bin zikir ruh 1. gök katında. 17 bin zikir, zikri yapan fizik vücuttur. Allah'ın katından gelen nurların kalbine yerleştiği nefsimizdir. Ruhun da yükselmesi söz konusu. Ne diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Kul olmak. Duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak. İşte kalbimizde Allah sevgisi varsa, biz Allah'ın kuluyuz. Onun dışında sevgiler varsa onun kulu. 19 bin zikir ruh 3. gök katında, nefsi mülheme,
21 bin zikir, ruh 4. gök katına nefsi mutmaine, 23 bin zikir, ruh 5. gök katın nefsi raziye, 25 bin zikir, ruh 6. gök katın nefsi marziye ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında 7 alem geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşmasını hidayettir. O kişi ermiş evliya olur, Allah'ın dostu olur. Allah-u Teala'nın dizaynı bu, Allah'ın izniyle. Evet, şimdi pazar sohbetimiz burada sona eriyor. İnsanlarla arasındaki ilişkide ayet ve hadisler 1 ve 2. safhayı açıklıyordu. Biz bunları sizlerle paylaştık. Şimdi sizden gelen suallerle pazar sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşim, Muhterem Hocam, insan Allah'a ruhunun ulaştığını nasıl anlar, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle Allah arasındaki ilişkide ve bizimle diye insanlar arasındaki ilişki, bizimle diğer insanlar arasındaki ilişki, bizimle Allah arasındaki ilişkinin aynasıdır. O zaman ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştığını, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimlerimizden aftan anlıyoruz. Nitekim Muhterem Efendimiz tasavvufa giren bir kişinin kıssasını bize anlatırken mürşidi diyor ki, evladım şimdi 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kişiler var. Sana emrediyorum, git 1. odadaki kişinin ensesine tokat at. Gidip tokat atıyor. O kişi de ayağa kalkıyor. Ona bir tane tokat atıyor. Mürşidini anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu şeriatı ifade ediyor. Kısastır. Sen ona bir tokat attın. O da intikamını aldı. Sana bir tokat attı. 2. odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da Kur'an okuyor. O tokatı yemesine rağmen yukarıya bakıp gülümsüyor ve ona karşılık vermiyor, affediyor. Yine mürşidini anlatıyor. Evladım diyor tamam. Bu da tarikat ifade ediyor. Yani şeriat kısası, tarikat affı. O zaman evet. İşte bu affeden kişi 7 kademede nefsini tezkiye etmiş, ruhu Allah'ın zatına ulaşmıştır. O zaman ruhunu Allah'ın zatına ulaştıran kişi sosyal hayatta, başka insanlarla ilişkilerinde dıştan gelen negatif davranışların hepsine affeder ve onlara karşılık vermez. Hatta daha öteye, onun aslında kendi nefsinin daha önce işlemiş olduğu bir hatanın kefareti olduğunu da bilir. Allah'tan af diler. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Öyleyse kul azmış, Allah Teala da karşılığını vermiş. Öyleyse insan Allah'a ruhunu ulaştığını nasıl anlar? Etraftaki insanların negatif davranışlarını 2. odadaki şahıs gibi affedebiliyorsa, kazandığı dereceyi muhafaza edebiliyorsa, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. O nefsinin 7 kademede tezkiye etmiştir. Sosyal medyada bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'ın dostu olmak, Allah'ın düşmanı olmak ne demektir, açıklar mısınız? Allah'ın dostu, Allah'ın emrine itaat ederek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi
ermiş evliya olur ve Allah'ın dostudur. Ama Allah'ın düşmanı da kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da dilemesine mani olan Allah'la savaşan kişidir. İşte Allah'ın dostları, Allah'a dost olanlar Bakara 257'de 7 kademe nefsini tezki edenlerdir. Allah'a dost olanlar onlar için korkup onlar mahsum olmazlar. Maide 55'te sizin dostunuz Allah ve onun Resulüdür. Sıret 31'de biz dünyada ve ahirette sizin dostlarınızız. Bunlar melekler söylüyor. Resul ve meleklere dost olanlar. Müminler birbirlerinin dostudur. Allah takva sahiplerinin dostudur. Birbirlerinin dostudurlar. Enfal 72'de. Ama şeytanın dostları var. Şeytana dost olanlar, kafirleri dost edinenler, münafıkları dost edinenler, zalimleri dost edinenler ve babalarını ve kardeşlerini dost edinenler. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir insan manevi gaflet uykusundan uyanabilmesi için nasıl bir yol izlemelidir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, başlangıçta herkes uykudadır, gaflet uykusundadır. Çünkü ayetleri bilmiyor. İşte Yunus 7'de innellezine la yercüne likana ve radibül hayatü dünya. Onlar ulaşmayı dilemezler, dünya ayetinden razıdırlar. Onunla mutlu olmak istiyorlar. Onlar ayetlerden gafildirler. İşte bir insan manevi gaflet uykusuna uyanabilmesi için mutlaka ona tebliğ yapılır. Allah'ın katından gelen davetçiler onun Allah'a ulaşmayı dilemesi istikametinde tebliğ ederler. Ulaşmayı dileyin bu sizin için cennet müjdesidir. Dilemediğiniz takdire gideceğiniz cehennemdir diye Resuller, Neziller tebliğe başlıyorlar. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amen olur Allah'a ulaşmayı dilerse ıslah edici amel izlesin. Onlara korku yoktur. Onlar mahsur olmayacaklardır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennem bekçileri cehenneme girenlere söylüyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde bugüne ulaşmakta sizi uyaran nezir gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve eğer işitsek ve akleseydi bugün cehennemde olmazdık. Görüyoruz ki mutlaka herkese tebliğ ulaşıyor. Ama tebliğ ulaşmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşma dileğini yalanlayan, Allah'a ulaşma dileğini inkar eden bu insanlar amelleri boşa gittiği için hüsranda kalıyorlar ve gittikleri yer cehennem. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlar uykudadırlar, öldükten sonra uyanırlar. Gaflet uykusunda. Öldükten sonra uyanıyor. Secde suresinin 12. ayet-i kerimesinde o mücrimler, keşke mücrimler Rablerinin huzurunda başlarına ey Rabbimiz biz gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder, salih amel işleyelim. Ölüm gerçekleşmiş. Ne diyor? İnsanlar uykudadır. Öldükten sonra uyanırlar. Yani uykuda ki kişi görmüyor. İşitmiyor. Ve bilmiyor.
Ama ölünce perde kalkıyor, görüyor, işitiyor ve Rabbena absirna, semina,

meşgul eden hastalığı, ihtiyarlığı, ölümü ve bunların en şerlisi olan Deccal ve kıyamet gelmeden evvel mutlaka kesinlikle ıslah edici amelleri en üst seviyede gerçekleştirin buyuruyor. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, kendimize yapılan bir haksızlıkta karşılık vermememiz gerektiğini öğrendik. Birisi başka birisine bir haksızlık yaparsa, kötülük yaparsa biz buna şahit olmuşsak davranış biçimimiz nasıl olmalıdır, açıklar mısınız? Evet, burada durum farklı sevgili kardeşlerim. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisi, bir haksızlığın vurduğu yerde onu önlemeye muktedirseniz elinizle yapın, olmasa dilinizle, olmasa kalbinizle buğz edin. Gördüğünüzde zaman elinizle, gücünüz yetmese dilinizle, ona da gücünüz yetmese kalben buğz edin. Öyleyse biz eğer elimizle, dilimizle, kalbimizle karşı çıkmazsak kesinlikle biz bize düşeni yapmamış oluruz. Bize karşı bu yapıldığı zaman affedeceğiz. Ama onu yapan kişinin lehine, yani affediyoruz ama öbür tarafta iki kişi birbirine karşı ne diyordu Peygamber Efendimiz? Kendiniz için istediğini kardeş istemedikçe. Kendimiz affediyoruz. Ona da o istikamette affetmesi istikametinde telkinde bulunabiliriz. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Neyi kendimiz için istemiyorsak kardeşimiz için istemeyeceğiz. Neyi kendimiz için istiyorsak kardeşimiz için de istememiz gerekir. Dolayısıyla biz buna şahitsek elimizle, dilimizle ve kalbimizle karşı çıkmamız lazım. Allah Teala kalben Hud suresinin 114. ayet-i kerimesinde zalimlere gönülden meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur. Fakim salat innel hasenati yüzü bir seyyat 113'e Hud 113'te La terkunu lillezine zelemu ve temessekumun nara. Zalim olan kimselere meyletmeyiniz, o takdirde size ateş dokunur. Yani biri diğerine zulmediyor, siz de ona çanak tutuyorsanız o zaman, siz de ortak koyuyorsanız o zaman size de ateş dokunur. Mutlaka karşı çıkmamız gerekir. Sosyal medyadan bir kardeşim Muhterem Hocam, ümmet kavramını açıklar mısınız? Allah-u Teala'nın istediği standartlarda bir ümmet olmak neyle mümkündür? Bizlere düşen vazife nedir? Ümmet insan topluluklarına verilen ad. Mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz El Evliya-i Min Ümmeti Kenbiya Ben İsrail. Benim ümmetimin velileri Ben İsrail'in nebileri gibidir. O zaman burada kastedilen Veli Resul ve devrin imamı. Çünkü Ben İsrail'in nebileri gibidir diyor. Yani burada iki mukayese söz konusu. Veli Resul ile Nebi Resul. Ben İsrail'den Nebi Resuller, Peygamber Efendimiz'in ümmetinden de Veli Resuller. Veli Resuller devrin imamı. Öte yandan Setefrikum min

73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek. Şu anda tekrar onun eski ümmet ayet geçen ayetlere baktığımız zaman insan toplulukları söz konusu. Mesela kavimin de kendisi insan topluluğudur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu bir ümmet. Birleştikleri yer delalet, birleştikleri yer küfür, birleştikleri yer karanlık. Zürf 33, Sebe 20 bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu ümmet. Maide 66. Mürşide tabi olanların oluşturduğu bir ümmet. Bakara 143. Kurtulanların oluşturduğu, yani aynı özelliği paylaşanların oluşturduğu insan topluluklarına verilen ad. Bütün ümmetlere tek bir şeriat ve açık kesin bir yol belirlenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayrı zaman peygamberi olması hasebiyle biz şu anda onun ümmetindeniz. Alimân Suresi 104. ayet-i kerimesinde وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٍ يَدَوْنَ الْخَيْرِ, yani sizin içinizde bir insan topluluğu bulunsun. Maruf ve müslim münkerden ne etsin? İşte onlar felaha erenlerdir. Yani müşrikler toplumuna verilen ad ümmet oluyor. O halde nizam bu şekilde inşallah. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir kişiyi kurtarır mı, açıklayabilir misiniz? Mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler ve zikir Allah'a ulaşmayı dileyen birisi ise evet, kalben. Çünkü Allah Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor ve bu ameli boşa gidenlerin Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Belki onunla da ilgili ameli boşa gidenler 7 ayet gereğince burada hüsranda olanlar, ameli boşa gidenler, işte şirkte olanlar, küfürde olanlar, delalette olanlar, bu şirkte olanlar, bu küfürde olanlar, bu fıska düşenler, yalan söyleyenler, ayetlerimize ayette ulaşmayı, öyleyse ameli boşa gidenlerin özellikleri veriliyor. İşte kimin ameli mürşide ulaşmadan yapılan ibadetler amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, yalan söyleyenlerin, küfürde olanların hepsinin özellikleri belli. Allah Teala onların gideceği yer cehennem olduğu buyuruluyor. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Bu durum tahakküm mü oluyor? Bir şeyde ısrar ederken nereye dikkat etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tahakküm başkasının sahasına girerek ona istemediği bir şeyi yaptırmaktır sevgili kardeşim. Ama iyilikte yarışmak güzel bir şeydir. Bazen bir iyilik yaparken ısrar ediyoruz. Mesela ne diyoruz? O hayrın işlenmesi sırasında güzel bir şeyse yapılabilir yani. Teklif yapılabilir. Ama zorlama olmaz. Eğer zorla bir şey yapıyorsak o zaman tabii uygun değil. Sosyal medyadan bir karşı muhterem hocam, Peygamber Efendimiz son Resul müdür? Açıklar mısınız?
Hayır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde ve ma kana Muhammedun abadun min rijalikum velakin Resulullah ve hatemen nebi. Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır. Fakat Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Nitekim Nebi Resullerle Veli Resuller arasındaki farkı bildiren 10 tane özellik var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebidir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asaleten şefaat yetkisine sahip ama Veli Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz asaleten devrin imamı ama Veli Resul'e kıyamete kadar devam edecek olan Resul'e vekaleten. Peygamber Efendimiz'in 5 görevine karşılık Veli Resul'ün 4 görevi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nebiler insanlardan seçiliyor. Ama diğerleri hem meleklerden hem cinlerden insanlardan seçiliyor. Aynı soydan geliyor nebiler, hepsi insan. Ama Resuller farklı soydan gelebiliyor. Nebi Resul şeriat kitabının sahibi, Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Peygamber Efendimiz son nebidir. Allah razı olsun. O zaman kardeşimiz diyor ki Peygamber Efendimiz son Resul müdür? Hayır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde peygamberlerden sonra gelecek olan Resulü Peygamber Efendimiz müjdeliyor. Hayrikum men teallamel Kur'an ve allemehu en haynus Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Ümmetimin en azı Mehdi Aleyhisselam'dır. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Ali İmran 81'de müjdelendiğini görüyoruz. Ve izâ hazallâhu misâken nebiyyine lemâ âtâytikum min kitâbin hikmetin sümâ câkum resûl musaddikun imâ me'akum. Mehdi Aleyhisselam kendilerinden misâk alan un'an nebilerin şeriatını tasdik ediyor. Onlardan sonra gelen Mehdi Resul ondaki Ulu Azmi'yle verilen şeriatın hepsini tasdik ediyor. O Ulu Azmi'leri de iman ediyorlar ve yardım ediyorlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz'in son Resul değil, son Nebi. Ama Resulat kıyamet gününe kadar devam ediyor. Kur'an'da yer almamasına rağmen din tatbikatına sokulan Risalet sona ermiştir. Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Başka bir pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır.
Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem Efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst olan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asar seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekt edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zulmani yolda bu işleri yapanlar astral travel dedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin, dikkat edin, kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın mutluluk daveti. Birinci sual, Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırdığı mutluluk davetinin muhtevası ne? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetçisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bütün mutluluk garantisidir. Bu mutluluk davetçisi Kur'an-ı Kerim sadece Kur'an hakikatlerinden oluşuyor. Biz sizi mutluluğa davet ettiğimiz zaman aslında Kur'an'a davet etmiş oluyoruz. Mutluluğa ulaşmak istiyorsanız arkanıza beraberinde Kur'an-ı Kerim'i almak, Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dinin iki kaynağından bir tanesi Kur'an-ı Kerim. Bu dinin teorisidir. Ama pratiği, tatbikatı ise İslam'dır. Kur'an bütün insanları Allah'a davet eder. Allah'a kul olmaya davet eder. Gerçekten Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Ben sizi dinlemeye davet ediyorum. İtaat etmeye davet ediyorum. Ben sizi cihada davet ediyorum, hicrete davet ediyorum, cemaat olmaya davet ediyorum. Kim cemaatten ayrılırsa o şeytana lokma olur. Ama bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa, oruç tutsa da aynı mıdır diye sordu. Kim cahiliye davasını iddia ederse mutlaka cehennemlik kimselerden olur. Evet diyor. Namaz kılsa da, oruç tutsa da durum aynıdır. Siz Allah'ın davasına, Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Öyleyse en alt seviyede Allah'a kul olmak söz konusu. Yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmaktır. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi وَمَا خَلَقَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, zahmet olsun diye yarattık. Gerçekten de yaratılış gayemiz bu ve Fatiha suresinde biz İyyâke nâbudû, sadece sana kul oluruz. Ama başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de herkes şeytanın kulu ve dostu. Öyleyse şeytanın kulu ve dostu olanların şeytanın kulu ve dostu olarak kurtularak Allah'a kul olması bir dilektir. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 11. madde şeytanın kulu ve dostudur. Ayet-i Kerimer Bakara 257 ve Zümer 17. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar davete muhatap olduklarında kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse Zümer 17'ye göre şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarırlar ve Allah'ın kulu olurlar. Allah'ın kulu olanlar için kesin müjde vardır. Kul olmakla mutluluk aynı safhaları içerir. Kim Allah'a ekber kul olursa, mazim kul olursa o kul cennet saadetinin ve dünya saadetinin de sahibi olur. Allah'ın Kur'an'dan muradı tahakkuk eder. Hadis-i şerifte saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, deraletten kurtulup hidayete bulunmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Demek ki saadetli, mutlu insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesinin altında bulunmak arzulayan, delaletten kurtulup hidayette bulunmayı isteyen Kur'an'ı ders alsın. Başlangıç noktasında herkes delalette. Delaletten kurtulup hidayete adım atmak, hidayeti dilemektedir. Allah-u Teala hepimize bunu farz kılmıştır. Başlangıçta herkes delalette. İşte ayetlere baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Ama delalette olan insanlar mutlaka tebliğe muhataptırlar. Tebliğe muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse o zaman delaletten kurtulup hidayete ererler. Allah Teala da bunu söylüyor. Allah razı olsun. İkinci sual, mutluluğun Kur'an'daki reçetelerini uygulayan herkes mutlak mutluluğa ulaşır mı? Evet. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir mutluluk garantisidir. Mutluluk üç cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşamaktır. Mutluluk eşittir hayır bölü zaman. Yani zikir bölü zaman. Allah Teala Al-İmran 104'te ne diyor? وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Allah sizin içinizden size bir ümmet bulunsun. Sizi hayra davet eden, maruf emreden, münkerden nehyeden. Zikir hayır mıdır? Evet, zikir hayırdır. Mutluluk hiç de zor elde edilen bir faktör değildir. Yeter ki İnsanlar bir kul olduklarını, yaratıcının kendileri için tayin ettiği hedefi yaklamakla vazifeli olduklarını idrak etmeleri mümkün olsun. Bizi mutsuzluğa ve mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar bize teslim edilmiştir. Mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Nefsimiz başlangıçta hastadır ve hasta olan nefsimizin tedavi edilmesi gerekir. Bunun doktoru da Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Her devirde devrin imamı tüm insanlar için nefs hastalıklarının doktorudur. Reçeteyi ondan alır da hayatımıza tatbik edersek çok kısa süre içerisinde 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip oluruz. Bu Allah'ın garantisinde gerçekleşen bir durum ve sadece bir dilekle. Ama dünya ve ahiret saadetinin tamamına ermek istiyorsak bu o kadar kolay değil. Daimi zikir gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'de daimi zikir dik yokuş olarak zikredilmiş. Fizik ucunun Allah'a teslimi de dik yokuştur. Daimi zikirde dik yokuş olarak Kur'an'da yer alıyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, insanlar Allah'ın sunduğu mutluluk davetini unutmayı nasıl başarmış? İblisin dış tesiriyle. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceğini biliyor. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَافِزُونَ. Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. İblis insanları mürşide ulaşmaktan men etmek için her şeyi yapıyor. İşte Arap suresinin 16-17. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim ki senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkandan gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Öyleyse burada iblisin gayesi ne? İnsanları mürşide ulaşmaktan men etmek. Nur 21'de de Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa içinizden hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Bakara 78'de ise insanların çoğunun emaniye denilen insanların zanlarına tabi olduğunu bize beyan ediyor. O zaman Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman insanlar için mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. Öyleyse Kur'an'daki mutluluğu yaşamak istiyorsak hidayeti dilememiz ve hidayeti hayatımıza tatbik etmemiz gerekir. Hidayet ne o zaman? Hidayet Bakara 120'de kul ünne hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alimen 73 kul ünne hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. İki ayet-i kerimede hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu görüyoruz. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimidir. Tevrat'ın da hidayet ve nur olduğunu, İncil'in de hidayet ve nur olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in de hidayet ve nur olduğunu biliyoruz. Bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar. Çünkü iblis bir takım insanların eliyle adım adım kitabın özelliğini değiştirmeyi başarmış. En başarılı olduğu konu ise hidayet konusu. Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Eğer hidayet yoksa din yoktur. Eğer hidayet yoksa iman yoktur. Her şey onunla başlar. Hidayetçi mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliği taşır. İşte eğer Maide 44'te Tevrat'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. İncil'i biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Kur'an'ı biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. Görüyoruz ki hidayetin sahibi olmak, Kur'an'daki hidayeti dilemekle, nurun sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'i yaşamakla gerçekleşir. Ve bu onlar ikisi söz konusu değilse, hiçbir zaman hedefe ulaşmak da mümkün olmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, bir tık da dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah tüm insanları mutlu olması için yaratmıştır ve bu mutluluğa ulaşmamız için Allah'a ulaşmayı dilememiz emredilmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Tamamen kendini teslim etmekten geçiyor.
3: Onunla beraber olmak, mutlu olmak, emirlerine itaat her türlü mutluluğun kapısını açacağını anlıyoruz.
4: Namaz çok önemli bir şey. Namazda huzuruna çıkıyorsun Allah'ın. Bir konuşabiliyorsun, iletişim kurabiliyorsun.
1: Peki Allah-u Teala'ya sizce biz nasıl ulaşabiliriz?
2: Bize emrettiği şekilde tamamen yasalar vardır tabi. Kur'an-ı Kerim bir yasadır. Bunlara uyarak tabi ki Allah'a ulaşacağız.
3: Bu sadece kalpten bir duadır. Kalpten bir dua ile Allah'a ulaşılır diye inanıyorum.
1: Mesela Mevlana'yı biliyorsunuz, Yunus Emre, hep Allah dostları. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
4: Herkesin hayalidir bu yani. Herkesin istediği bir şeydir. Olmak isterdim.
3: Başka da ne isteyebiliriz ondan başka? Tabii ki isteriz.
2: Biraz benim ailevi sorunlarımdan ötürü ya Rabbi bir an önce emaneti al diye. Biraz isyanvari gibi şey. Hani şu andaki mesela üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı bu bir kaçıştı aslında.
1: Aslında Allah'a ulaşmak demek, ölmeyi istemek demek değil de Allah'a dost olmayı istemek. Beraber de isteyelim mi inşallah?
2: Ya Rabbi seni çok seviyorum.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
3: Sana yaşarken ulaşmak istiyorum.
2: Ya Rabbi dostun evliyan olmak istiyorum ve beni onlarla arkadaşlık kurmamı nasip eyle.
1: Nasıl bir dua sizce?
2: Siz çok güzel şu anda biraz şey oldum ya hani bir hafiflik geldi bana ya siz ne yaptınız bana Allah razı olsun sizden.
0: Evet görüyorsunuz ki durum Böyle bir misafirimiz ailevi sorunlarından ötürü Ya Rabbi bir an önce emaneti al gibi biraz isyanvari dua ediyorum. Üzerimdeki yükün ağırlığından dolayı. Bu bir kaçış tabii aslında. Allah insanlara kaldıramayacağı büyük yükler mi? Aslında din kolaylıktır. Dinde zorluk yoktur. Allah-u Teala Bakara 185'te Allah yürüdüğü bükümlüyüz ve la yürüdüğü bükümlüyüz. Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Din kolaylıktır. Hangi şartlarda olursak olalım, en ağır üzüntüler içinde olsak, başkalarının zulümlerinin %100 üzerimize düğümlendiği, bunların altında %100 ezilen sonsuz bir huzursuzluğun içinde olsak dahi, bir insan bizim için mutluluk mutlak olarak gerçekleşebilir mi? Evet. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a inananların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerekir. Bu dilek Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Cennetin de giriş kapısıdır. Arkasından bu dileğin zikirle beslenmesi, desteklenmesi gerekir. Nitekim zikreden bir insan mutlaka o zikirle birlikte bir çift nuru Allah'ın katından o kişinin gözüne getirir. Allah-u Teala Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde اَلَمْ يَنْ لَذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُنُ ذِكْرِ اللّٰهِ مُعَنْ ذِيَ مِنْهَا O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Sakın o ehli kitap gibi olmasınlar. Üzerinden zaman geçti, zikirsizlik sebebiyle kalpleri katılaştı, onlar gibi olmasınlar. Ve böylece fasık onlardan oldular. Başlangıç noktasında herkes fıskta ama bu şekildeki bir fısk insanı ikinci fıska da götürebilir ve dönülmez bir yola, şeytanın yoluna girebilir. İşte öyle insanlardan olmak istemiyorsak, tak surette Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikirle kalbimizi beslememiz gerekir. Bu da ancak nefs tezkiyesi yani mürşide tabiyetle asıl hedefe bizi ulaştırır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olabilmesi için Allah'ın gönderdiği mürşitlere tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Tamamen Kur'an'ı yaşamayı ifade ediyor.
2: O zamanın çağı, dünyası tabii ki günümüzdekiyle çok farklıdır. Yakın bir komşumuz var. Bana dedi ki işte köyde sofi olmak çok kolaydır Avrupa'da. Halbuki aslında ben şu anda şunu düşünüyorum, diyorum ki neden zor? Ama bu demek değildir ki imkansızdır. İmkansız bir şey yoktur.
1: Peki bu zamanda da var mıdır sizce?
4: Vardır. Tabii ki çok vardır. İman güçlü olanlar yakındır Allah'a her bir zaman.
3: Her zaman vardır. Sadece bizim aramamız gerekiyor.
2: Öyle zatlar mutlaka vardır. Babam kendisi de yani Allah'a şükür öyle bir insanın evladıyım ama layık değilim.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Camilerde diyebilirim. Ramazan'dan mesela iftarlar veriliyor. Hep bir toplu ortam hani toplaşılıyor. Orada bence de daha çok bulabiliriz.
2: Allah'ın yoluna yönlendiğimiz zaman, o toplumda olduğumuz zaman öyle insanlar Cenab-ı Allah mutlaka sana buluşturur.
1: Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Onu ben bilmiyordum.
2: Tabii hacet namazını kılmak için önce bütün namazları kılmak gerekiyor. Hacet namazlarını tabii çok önemli, çok değerli vakitlerindir. Yani.
0: Misafir mürşidi bulmak konusunda hacet namazı kılmak için önce bütün vakit namazlarını kılmak gerekiyor dedi. Vakit namazlarını kılmayan bir insanın hacet namazı kılması yanlış mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İki tür insandan bahsediyor. Ameli boşa gidenler ve ameli boşa gitmeyenler. Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. İşte bu neye göre şekilleniyor? Allah'ın zatını dileyen, amelleri boşa gitmeyen takva sahipleri. Bakara 272, En'am 52, Rad 22, Kehf 28, Rum 38, 39 ve İnsan 9, Leyl 20. Bunlar hepsi Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ama Allah'ın zatını dilemeyen, amelleri boşa giden, takva sahibi olmayanlar. Burada da Allah Teala şu ayetlere örnek veriyor. Bakara 217, Al-İmran 22, Maide 53 ve Araf 147, Tövbe 17, Tövbe 69, Kehf 105. Bunlar Allah'ın zatını dilemeyenler. Demek ki kurtuluşun anahtarı Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir. Daha sonra Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdıktan sonra hedef Allah'ın zatını görmek. Yani hedef değişmiyor. Tüm insanlar için her şeyi ben insan için yarattım, insanı kendim için yarattım. O zaman kalben ulaşmayı dileyen bu insan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ederse huşu sahiplerine Allah'a mürşid gösterir. Çünkü Maide 35'te اَيْوَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا اِلَيْهِ وَسِيلَةً Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Kabul edelim ki biz hacet namazı kıldık, Allah bize mürşid gösterdi. Mürşide tabi olmamız lazım. Tabiyet farz mı? Tabiyet değil diye ayet-i kerimede farz. Kur'an-ı Kerim'e, Tevrat'ta, İncil'e baktığımız zaman hep Allah Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti İsa ona tabi olanlardan bahsediyor. Hazreti Peygamber Efendimiz ona tabi olanlar. Hazreti İsa ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyun. Hazreti Musa ona tabi olanlar Tevrat'ta Rabbaniyun. Hazreti İsa ona tabi olanlar İncil'de Havariler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan sahabe Kur'an-ı Kerim'de sahabe adıyla Ensar ve Muhacirin olarak zikrediliyor. Öyleyse Allah'ın dinini yaşayanlar ancak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olanlardır. Tabiyetle birlikte kişi yedi nimetin ve yedi kalp şartının sahibi olur. Bir insanın Allah'la olan ilişkileri bir sonsuz imkanlar dizisini ifade eder. İnsanlar bir şey bilmez ama Allah her şeyi bilir. İnsanoğlu geleceğine dair bilmek istediği her konuda Allah'a sual sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Hacet devazı bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu indirmiştir. Allah'tan mürşit sorulması bu namazın vasıflarından bir tanesidir. Bu dizayn içerisinde ancak Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah size mürşidinizi gösterecektir. İbadetleri de Allah size sevdirecek, Allah size yaptırtacaktır. O sevgi içerisinde isteyerek namaz kılacaksınız, isteyerek zikredeceksiniz, isteyerek ibadet edeceksiniz. Ve bu amellerin sonucunda Allah'ın mükafatlarına nail olacaksınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle, hasretle ellerinizden öperim. Müsaadenizle size bir sualim olacak. Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtıkları söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın emirlerini görmezden gelen her insanın aslında farkında olmadan mutluluktan kaçtığını söyleyebilir mi? Evet. Allah'ın emirleri ve yasaklarını muhtevasını alan Allah'ın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplardır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Emirlere itaat eden, yasaklara uyanların mükafatları, emirlere isyan eden yasakları çiğneyenlerin de alabileceği cezalardan bahsediyor Allah Teala. Bunlar gerçekten Allah'ın peygamberine indirdiği kutsal kitaplar bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olduğuna göre bunları göz ardı edenler, bunlarla ilgilenmeyenler, bunları öğrenmeyenler, bunları öğrenip hayattan tatbik etmeyenler aslında Allah'ın onlara vereceği mutluluktan kaçanlardır. Mutluluk ve Allah kelimesi birbirinin tamamlayıcısıdır. En mutlu olanlar Allah'ın en yakın olanlarıdır. En yakın olanlar ruhlarında, meşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Teslim aşağı doğru indikçe Allah'a yakınlık adım adım daha gerilerde kalır. Teslim Allah'a doğru yaklaştıkça ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iraden teslimiyle noktalanır. Hiç kimse Allah'sız bir mutluluğa ulaşamaz. Eğer siz bir mutluluk yolculuğu başlasın isterseniz, böyle bir yolculuğun başlayabilmesi bir dileğinize bağlı. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah sizi mutlu etmek için her zaman hazırdır. Atalar sözü, ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur. Çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Kimdir bu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve tabiyetini gerçekleştirmeyenler. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah'ın hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmamız nefsimizi ıslah etmemizden geçiyor ve bunun için Allah'ın adını çokça zikretmemiz emredilmiş. Allah'ı zikretmenin faydaları nelerdir?
4: Sakinleşme, huzuru bulma diye düşünüyorum. Nefsimizdeki afetlere tamamen bir ilaçtır, bir tedavidir.
2: Kaza ve belalardan tamamen uzak kalırsın. Tabii Allah'ın ismini kuşkusuz her türlü zikretmemiz gerekiyor. Günlük bir şey, günlük olarak yatarken, kalkarken, yiyirken, içerken, yolda yürürken. Tabii bunlar önemli.
1: Mesela başına gelen sıkıntılarda, imtihanlarda nasıl düşünür?
4: Demek ki hayırlısı değilmiş diye düşünür. Allah'ın daha güzel fikirleri, daha güzel planları vardır her zaman bize karşı. Tevekkülden düşünür. İmtihan olduğunu düşünür, daha çok ilerleyeceğimiz bir şey olduğunu düşünür.
2: Büyük alimler zamanında hapisler yaşamış, büyük ağır hastalıklar geçirmiş. Bunlar hiçbir zaman Allah'ım neden verdin diye bir şey olmaz.
1: Peki sizce herkesin zikrettiği, herkesin birbirini sevdiği yeni bir dünya kurulabilir mi?
4: Zor diyebilirim ama işte imanı güçlü olanlar, yani hepimizin imanı o kadar güçlü olsaydı yani galiba olabilirdi.
2: Günümüzde tamamen hani biraz imkansız denilecek şekilde görünüyor. Eğer İslamiyet hakim olursa, gerçekten İslamiyet hakim olursa, inşallah rahim ki bugün o gün de gelecek Allah'ın izniyle, mümkündür.
1: Bunun için ne yapmak lazım?
4: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek lazım.
0: Bir misafirimiz, herkesin birbirini sevdiği bir dünya için, eğer gerçekten İslamiyet hakim olursa ki, inşallah o gün gelecek, Allah'ın izniyle o zaman mümkündür. İslam'ın tüm dünyaya hakim olacağı günler gelecek midir? Evet, dinler birleştiği zaman herkes aynı dinin mensubu olduğunu idrak ettiği an, anladığı zaman bu gerçekleşecek. Şu anda insanlar iblisin dış tesiriyle de farklı dinin mensubu olduğunu zannediyorlar. Ama kutsal kitapları incelediğiniz zaman kutsal kitaplardaki öğreti tamamen Allah'ın öğretisi. Allah tektir. Ve Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği din de tektir. İşte bu hakikati idrak eden, anlayan herkes mutlaka hedefine ulaşacaktır. Bir üçüncü, daha doğrusu ikinci asr-ı saadet mutlaka yaşanacak. Hadiste İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdene olsun. Kimler de o garipler ey Allah'ın Resulü? Onlar ifsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. İşte eğer ifsad olan Resulullah'ın sünneti ıslah edilirse, ortadan kaldıran Resulullah'ın sünneti ihya edilirse, ki bu mümkündür, kişinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi ve öğretmesi hedefine dayalıdır. O zaman herkes Allah'ın kendisine indirdiği, iman ettiği kutsal kitapların önüne hayatına tatbik ederse, o zaman zaten tüm kutsal kitaplar 7 sabah 4 teslimden ulaşıyor. Herkes 7 sabah 4 teslimi yaşarsa o zaman mutlaka bir mutluluk asrı içerisinde olacaklardır. İslam birliği gerçekleşecektir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevmem de kalbimden. Sonsuz hürmet ve saygı değerlerinden öpüyorum. Uygun görsel bir sualim olacaktı muhterem hocam. Mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentilerimden nasıl vazgeçebilir? Arz ederim, sonsuz hürmet saygı değerlerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sualı bir kere daha tekrarlayacak olursak, mutlu olmak için yola çıkan bir insan beklentileri nasıl yok edebilir? Veren el olmak. Çoğumuz başka insanların devamlı bir beklentinin içindeyiz. Ve bu yüzden mutsuzuz. Beklentilerimizi sıfırlamayı öğreneceğimiz gün kadar gerçek mutluluğu yaşayamayız. Başka insanlardan bir şey beklemeyeceksiniz. Biz onlara bir şeyler vereceğiz. Sevgi, şefkat, Allah-u Teala size ne verdi diye şu anda elinizde bulunan her şey neyse pek çok insana yardım etmeniz için hazır malzemedir. Başkalarından beklentiniz olduğu takdirde başkalarının sahasındasınız. Ama onlardan beklenti içinde olmamak kendi sahanız içinde veren el olmanızı gerektiriyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattı mahlukatın safhada hizmetler açısından halk ile halk için. İşte kim halk ile halk içinse, onların mutluluğu için yaşıyorsa, başkaları için yaşıyorsa, Allah yolunda bir hizmetin sahibiyse, o kişi hedeflerine bir ulaşır. İnsanlara hizmet aşkını veren Allah sevgisidir. İtaat, sevginin doğrucusudur. Sadece itaat edenler severler. Hizmetimizin Allah katında değerli olması, bizi cennete kazandırması, bize cenneti kazandırması, Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah Teala'nın 4 emaneti, zikirle ancak Allah'a teslim olur. Zikretmeyen kişinin emanetleri sahibine iade etmesi, teslim etmesi hiçbir zaman mümkün değil. Allah yolunda karşılıksız hizmeti Allah için en kıymetli hizmettir ve öyle insanlar arabayı çekenlerdir, zikri artanlar da onlardır. Allah razı olsun, suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz, bütün peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu öğrendik. Enbiya 87'de geçen Yunus Aleyhisselam hükmedilmeyeceğimizi zannetmesini nasıl anlamalıyız? Açıklar mısınız? Elbette Allah'ın tasarrufunda sevgili kardeşlerim, peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu bildiren tam 7 tane ayet-i kerime. Şimdi bu ayetler dururken asaletten vekaletten devrin imamları, yani Nebi Resuller, peygamberler Allah'ın tasarrufundadır. Ayetler bunlar. Bunlar Kur'an ayetleri. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti Yunus bir gemiye biner. Zanneder ki denizin ortasında, Allah ona ulaşamaz. Geminin yelkenleri açık ve rüzgar da olduğu halde açıkta gemi durur. Gemidekiler işin farkına varırlar. Aramızda mutlaka yanlış yapan birisi var. Onu arayalım, bulalım derler. Hazreti Yunus, aramanıza gerek yok, söz konusu olan benim der. Ve kendini denize atar. Allah Teala'nın gönderdiği çok büyük bir Yunus balığı Hazreti Yunus'u yutar. Hazreti Yunus, Yunus balığının karnında, karanlıklar içerisinde Allah'ın nelere muktedir olduğunu idrak ederek Allah'a yalvarır. Allah'tan kaçacağını sanarak başka birisine değil, kendisine zulmetmiştir. Allah Teala bunları bizim için bir ders olarak söylüyor. Allah'ın tasarrufunda bunu Yunus Aleyhisselam'a yaptırmak suretiyle bizim ders almamızı istiyor. İnsanlar zannediyorlar ki peygamberler de kendi seçimleri vardır. Hayır. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayra. Kasas 68'de. Öyleyse Allah onları doğmadan evvel seçiyor, iradelerini alıyor ve 7 sabah 4 teslim onları yaşattırıyor. Allah razı olsun. Uşak'tan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 14 yaşındayım. 9. sınıfa gidiyorum. Okul arkadaşlarıma tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyim ve nasıl bir yol izlemeliyim? İnsanların kurtuluşuna vesile olmak istiyorsan Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyeti söylemelisin. Zaten birçok insan buna yabancı değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, herkese aklı üstünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Kimdir akıl sahibi kişi? Hikmet sahibi, alimi, işiten kişidir. Sen gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysen, kalbine Allah-u Teala bu imanı yazmışsa, sen söylediğin zaman seni işitirlerse, o zaman sen onların hidayetine vesile olursun. Nereden anlıyoruz? Allah-u Teala Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. لَوْ كَانَ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse cehennemden kurtulabilenler çok ibadet yapanlar değil, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden işitenlerdir. Bazıları biz de Allah'a ulaşmayı diledik derler ama dilden dilemişlerdir. Dil kalbe inmemiştir, işitenlerden değillerdir. İşitenler mutlaka kurtuluşa ulaşanlardır. Bu ayet-i kerime onlara bir derstir. Eğer işitseydik ve akletseydik, alevli ateş halkı arasında olmazdık. Belçika'da mı karşımıza hocam, havas ilmi nedir? Havas kimlere denir? Avam, havas, hasul havas. Avam, Allah'a ulaşmayı dileyen, henüz daim zikre ulaşmamış olan kesime deniyor. Havas, daim zikrin sahibi ulelbab, ihlas ve salahın dördüncü kademesi. Hasıl havasta saliyeler Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığı kişilerdir. Havas ilmi leduni ilim olarak geçiyor. Kimdir leduni ilmi sahipleri? Daimi zikrin sahibi olan Allah'ın yerin göğün melekutunu kendilerine gösterdiği kişiler. Ordu'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, amcam emekli imam, cennette amin olanlar gider, Allah'a inanan herkes aminidir dedi. Bu konu hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan herkes amenü değildir. Kişi Allah'a inanıyor. İnanç itibariyle mümindir ama hak mümin değil.

Fatiha mal salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an bu tuporunda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz nefsin oyunları ve kalbin uyanışı. Birinci sual, nefsin insan hayatındaki rolü nedir? Allah Teala Tin Suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz nefsi bir takvim, bir zaman dilimi içerisinde en güzeline ulaştın diye yarattık. Sumar Hazreti Nava Esfer-i Safi'nin ondan sonra Esfer-i Safi'nin reddettik. İşte Esfer-i Safi'ndeki bir nefsi Allah-u Teala ezelde nefsimizden aldığı yemin gereğince Allah'a teslim olmak mütevası içerisinde yeminini yerine getirmesi lazım.

şeytan nefsin afiyetine tesir etmek suretiyle insanları bu dünyada huzursuz ve mutsuz ahirete de kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor. Başlangıç noktasında da herkes bu durumda. Ama Kalü Bela günündeki yeminleri ona hatırlatmak üzere mutlaka tebliğci geliyor ve ona Kalü Bela gününde verdiği yemini hatırlatıyor. Kullu nefsin bir makas ve rahiyetin ila ashabine min fi cennet. Bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Nefs bizim için en önemli vücudumuzdur. Bütün negatif faktörler nefsimizde toplanmıştır. Bizi mutsuz eden, huzursuz eden başkaları değil nefsimizin afetleridir. Nefsin özelliği şeytanla yakın bir ilişkide oluşudur. Şeytan daima nefsimize %100 tesir etme imkanın sahibidir. Söz konusu olan şey nefsimizin bütün afetlerini yok etmemizse cennette olacaklar ancak bunlardır. Allah'a verilen tezkiyesi yeminin gerçekleşmesini sağlayabilenlerdir. Yani kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ezelde verdiği yemini yerine getirirse ki bu bir dilektir. Nefs tezkiyesi daha sonra nefs tasfiyesiyle nefsi teslim etmektir. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebilir. Aynı zamanda rüyaları daima gören nefsimizdir. Her gece başımızı yastığın üzerine koyduğumuz an bir misal babında olsun diye bu örneği veriyorum. Fizik vücut elektron devir sayısı 200 olsun. Fizik vücudun içerisinde yarım arzular kanununa göre bulunan nefsimiz 100 karşıt elektron devir sayısıyla bulunuyor. Ama geceleyin yatağa yattığınız an rölantide çalışan bir araba gibi artık bir aktivite fizik vücut sergilemiyor. Dinlenmeye geçtiği için elektron devir sayısı düşüyor. Buna karşılık nefsin hayatı başladığı için nefsin karşı elektron devir sayısı yükseliyor. Ve 100'den 150'ye çıkıyor. Fizik vücutta 200'den 150'ye iniyor. İkisi eşitlendiği zaman bir foton gibi ışık duvarını geçerek ayrılıyor. Eğer devam ederse bir kara delikten başka bir aleme geçer. O zaman sonsuz hıza ulaşıyor. Sonsuz hız. İşte bu sonsuz hızla rüya alemini yaşıyoruz. Allah razı olsun. Nefsin üzerimizdeki oyunları nasıl önleyebiliriz? Nefsin değişimi kalbimize giren nurlarla gerçekleşir. Zikir nefsimizin kalbine öyle bir şekilde Allah'ın nurlarını taşır ki bu nurlar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toparlanma boyunca nefsimizin mütemadiyen kademe kat ettiğini görüyoruz. Allah-u Teala'nın yoluna girmek nefsin tezkiyesi için ve tasfiyesi için asıldır. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesini yapamaz. Bir hürafe mürşitsiz nefs tezkiyesi yapılabilir. Bu mümkün değil. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman bir slaytımız var. Bir mürşit olmadan hiç kimsenin nefsini tezkiye edemeyeceğini Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Nefs tezkiyesini mürşit yapar işte. Bakara 129, o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151, o nefsinizi tezkiye etsin diye. Âmiyan 164, onları tezkiye eder. Ancak Allah dilediği nefsini tezkiye eder. Tezkiye olmadıkça olmaz. Necm 32, Allah takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder. Cuma 2, o tezkiye eder. Öyleyse tezkiyenin olmazsa olmaz şartı bu farzı mürşittir. Bir başka hürafe, nefs tezkiyesi kalbe nurların girmesiyle oluşmaz. Bu iki hürafe de ne yazık ki kişinin iblisin bir oyunu tuzağı olduğunu net olarak anlamamız gerek.

0: Ayetlerin tilavetini de mürşit yapar. Nefs tezkiyesi de mürşit yapar. Kitabın öğretilmesini de mürşit yapar. Hikmetin öğretilmesini de mürşit, mürşit, mürşit. Yani dini hayatımızın temelinde mutlak surette beş görevi sahibi olan bir Nebi Resul, devrin imamı veya Veli Resul devrin imamı var. Onların olmadığı yerlerde de kavim Resuller arasında ardı arkası kesilmeksizin dört görevi vazifeli olan Veli Resuller var. Ayetlerin tilaveti onların görevi. Nefsin tezkiyesi onların görevi, kitabın öğretmesi onların görevi. Cehennemlikler kimlerdir? Cehennemlikler kendisine tebliğ ulaşmasına rağmen daveti kabul etmeyenler, kendilerine kıraat edilmesine rağmen hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayanlar. Evet. Olunca da o zaman hiçbir zaman o kişi hedefine ulaşamaz. Üçüncü sual, kalbindeki değişim insanlara nasıl tesir eder? Sevgili kardeşlerim, kalbimizin değişimi zikre bağlı bir olgudur. Nefsin manevi kalbindeki nur miktarı oranında o kişi teslim olur. Nefsimizdeki afetlerin 100 üzerinden değeri neyse davranış biçimlerindeki hatalar da ona paralel yürür. Bu hataların azalması nefsimizin afetlerinin azalmasına bağlıdır. Eğer nefsimizde afetler yoksa, nefsimiz yalnız faziletlerden oluşmuşsa nefsimiz hayrı talep eder. Nefsimizle ruhumuz arasında bizi devamlı huzursuz kılan benzeri bir kavga sona ermiştir daimi zikre ulaştığımız zaman. O zaman sonsuz mutluluklar artık bizim olur. Öyleyse hepimizin hedefi mutluluk, daimi zikre ulaşmak ve teslim yüküyle Allah'a bağlanmak. Hangi oranda Allah'a teslim etsek o oranda mutluyuz. Ve yaratılış gayemiz demiştim ki Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak ve yaratılış gayemiz mutlu olmak. İşte kim hayattayken ruhu Allah'a ulaşmışsa o üç tane cennetin ve dünya saadetinin yarısına sahiptir. Ama sadece hedef tezkiye değil, tasfiye. Çünkü bizi huzursuz ve mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerdir. Allah razı olsun. Mutluluk, iş dünyamızda nefsle ruhun kavgasının sona ermesidir. Başlangıç noktasında 19 tane afet olan nefsimiz, 19 hadise devam mücehez olan ruhumuz, birbirini zıttı olan ikiz kardeşi temsil ediyor. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak olan fiilleri işleyen bir yapıda. Ve vıdı vıdı iki ses birbirine zıt olarak içimizde devamlı kavga halindedirler. Ama günün birinde Allah'a ulaşmayı diler, mürşidimize tabi olur, 7-8 aylık süre içerisinde nefs tezkiyesini yaparsak artık şeytanın üzerimizdeki etkisi %51 azalmıştır. Şeytan nefsimizin afetlerine %49 oranında tesir ediyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Oruç tutunuz. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bunlar şeytanın vücuda giriş yolları. Daraltmak. Şeytanın insan vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaştığı oruç tutarak onun geçit yerlerini daraltın. Ama şeytanın kapısını zikirle kilitleyin. Bir daraltmak var, iki zikirle kilitlemek var. Zikrettiğiniz an şeytanın sizin üzerindeki etkisi sıfır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en büyük düşmanlarımızdan biri olan nefsimizi ıslah edebilmemiz için her şeyden önce Allah'a yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Şimdi Allah'a ulaşmak için Allah'ımızı emrettiklerini yerine getirmemiz lazım.
3: İbadetlerimizle ve özellikle ahlakımızla beraber Allah'a, yani ahlakımızı güzelleştirmek olduğunu anlıyorum açıkçası. Ama tabii bunu neyle süsleyebiliriz? İbadetlerimizle süsleyebiliriz diye düşünüyorum.
2: Namazını kılarsan, orucunu tutarsan, zekatını verirsen, kelime-i şehadet kılırsan, güzel bir ibadetini güzel bir şekilde eksiksiz olarak yerine getirirsen bunlarla Allah'a ulaşılır.
4: Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmemiz.
1: Ölmeden önce insan Allah'a ulaşabilir mi? Hak dostlar ulaşmış yer mi Şevkala? Biz de ulaşabilir miyiz?
3: Neden olmasın? Yani bence de ulaşabiliriz. En güzel örneği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca yükselmiş. Ona örnek almamız gerekiyor. Bence ulaşabiliriz. Ama tabii ki çok başındayız. Çok yol kat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani biraz zor tabii ki nefsin hileleri şu zamanda.
5: Yani ruh ve beden dediğimiz hani cisim olarak baktığınızda. Şimdi terbiye edilmesi gerekiyor. Eğer siz onu terbiye ederseniz zaten nefsinizi de bir yerde köreltmiş oluyorsunuz ve öldürmüş oluyorsunuz.
0: İsa abimiz Allah'a ulaşmak konusunda bence de ulaşabiliriz. En güzel örneği Peygamber Efendimiz'in miraca yükselmiş dedi. Allah'a ulaşmak miracı yaşamak güzel. Allah'a ulaşmak, ruhun bizden ayrılarak yoklukta Allah'ın zatına ulaşması ve yok olmasıdır. Miraç Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Ama ulaşmak ruhun Allah'ın zatında yok olmasıdır. Allah-u Teala istiyor kendilerinde emanet olan ruhu bütün insanlar Allah'a ulaştırsınlar. Miracın da bir açıdan bakılırsa sonucu aynıdır. Evet. Ama ruhun Allah'a doğru yola çıkması neticede Allah'a ulaşmasıdır. Fakat miraçla vuslat arasında temelde çok kesin farklar vardır. Miraç bir anda gerçekleşen bir olaydır. Vuslat ise hem bir anlık bir hadise değildir. Günlerin, haftaların geçmesini icap eder. Hem de başka bir faktörle kesin ilişkisi vardır. Nefsin tezkiyesi şartına bağlıdır. Halbuki miraçta nefsin tezkiyesi hiçbir zaman şart değildir. Her namaz bir miraçtır. Es-salatu miracil mu'mini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracı ise son derece farklı bir miraçtır. Çünkü miraca ulaşan üzerine ruhun örtü olduğu fizik vücuduydu. Ondan başka hiç kimse bunu gerçekleştirmemiştir. Namaz müminin miracıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet, gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman her namazda o miracı yaşayabiliriz. Ve Allah'ın huzuruna çıkış oluyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir mürşide tabi olmadan nefsimizi terbiye edemeyeceğimizi görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşide tabiyet, şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki bu konu hakkında şu an gündemimiz biraz çok hararetli bence. Ama yine de nasıl öğretmene ihtiyacımız varsa, okula gitmeye ihtiyacımız varsa, çocuklar görüyoruz yani okulsuz ya da hocasız bir şey yapamıyorsak, mürşitte aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ben.
4: Allah yolunda ilerlemek için zaten hani gidiyoruz mesela Kur'an kursları gibi, mesela çoluğumuzu çocuğumuzu yolluyoruz. Evet. Hani ilim öğrenmesi için. Hani güzel bir şey. Ha, tarikatlar falan var. Hani onu bilemem o kadar. Hani
1: inanıyor musunuz bugün yeryüzünde Allah'ın gerçekten mürşitleri var? Ve Allah bizim için onları mutlaka yetkili kılmıştır, vekil kılmıştır.
5: Vardır. Peygamber Efendimiz zaten demişti her dönemde yani bir ışık, bir şey var.
3: Tabii ki inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Çünkü zaten onlar olmasa ya, onların yüzü suyu hürmetine şu anda bence.
2: Vardır, vardır. Allah dostları vardır.
1: Olsun ister miydiniz sizin de bir tane?
2: Ya tabii ki olur. Ama Allah dostları vardır. Ben alimleri severim mesela. Alimleri dinlerim, alimleri severim.
4: Var, bizim de öyle kendimize göre hani hocalarımız var, büyüklerimiz var. Kendimize göre var, hani gidiyoruz, konuşuyoruz, sohbetlerimizi ediyoruz.
0: Bir misafir mürşit konusunda bizim de öyle kendimize göre hocalarımız var, büyüklerimiz var. Gidiyoruz, rivayetimizi ediyoruz. Allah sohbeti yapan her insan mürşit hüviyetinde midir? Hayır. Mürşidi Allah tayin eder. Allah Teala Maide 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ya yüllezine amenü tekullah ve abtegu ileyhi vesilete. Neyse mürşidi Allah'tan soracağız. Allah Teala Nahl 9'da vallahi kasse sebebi. Allah'a ulaştıran yolun tayini, mürşidin tayini Allah'a aittir. E nasıl yapacağız? Bakara 45-46'da vesta'inu bi sabri ve salati. Sabır ve namazla mürşidimizi isteyeceğiz, hacet namazıyla. Ama Allah kime gösteriyor mürşidi? Huşu sahiplerine. Kimdir huşu sahibi? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan. Kim kalbine Allah'ın zatına üfürülen ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından eminse, yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak, ölümlerine ruhun Allah'a dönmesinden eminse, o Allah'a ulaşmayı kalben dileyen birisidir ve huşu sahibidir. Her devirde öğrenenler ve öğretenler vardır. Mürit ve mürşit. Mürit, Allah'a murad eden kişi. Mürşit, irşad eden kişi. Öyleyse müridin mürşide, mürşidin de müride mutlaka bir karşılıklı ilişkisi vardır. Öğrenimle irşadı birbirine karıştırmayalım. Öğretmek tabiri irşadı da içine alır. Ama irşad öğretinin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir. Mürşid öğreten ve yaşatandır. Yaşatmakta sebep olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşid olmak anlamına gelmez. Evet, bir sahip olduğu bilgiyi başkasına verebilirsin ama irşad o bilgiyi ona yaşattırmaktır. Öğrenenlerin birbirine öğretmesi, henüz bilmeyenlerle öğretmesi de bir öğretimdir ama bu bir irşad değildir. Ne yazık ki mürşid seviyesinde görünen, başka insanların mürşid zannettiği birçok insan aslında Allah'ın irşad makamını tayin ettiği kişiler değildir. Öyle olunca onların da bir karşılığı yoktur Allah katında. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden, ellerinizden öpüyorum. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Sualim, nefsin oyunları insanın ibadetlerinde bile gizlice yer bulabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum, ellerinizden öpüyorum. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Nefsin oyunları insanın ibadetlerinde bile gizlice yer bulabilir mi? Kıyamet günü hadis-i şerifte ilk çağrılacak üç kişi, bir Allah yolundaki şehit olmuş gibi görünen kişi, iki alim olup da ilmi insanlara anlatan kişi, üç malını Allah yolunda harcayan kişi olacaktır. Ben sana sağlık verdim ey kulum, ne yaptın? Allah yolunda şehit oldum. Allah Teala diyor ki yalan söylüyorsun, insanlar sana ne kadar kahraman isim yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Yine herkese anlattım. Hayır diyor, insanlar sana ne kadar alim desinler diye. Mal verdim, ne yaptım? Ben herkese dağıttım. Yine cömert desinler diye yaptım. Fakat Allah onlara şöyle diyecektir. Yalan söylüyorsunuz. Siz şehit değil, denilsin diye savaştınız. Alim desinler diye ilim öğrendiniz. Cömert desinler diye mal verdiniz. İnsanlar zaten böyle söylediler. Artık mükafatınızı orada da aldınız. Sonra onlar yüzüstü sürünerek cehenneme atılacaklardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bunun kalpten mutlaka olması lazım. Kalpten, nefsin kalbinde bu talepler yoksa, Allah'a ulaşma dileği yoksa diğerleri hep insanlara gösteriştir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala ölü kalpleri diriltecek en önemli amelin zikir olduğunu açıklıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adını Allah Allah Allah diye anmak üzerimize farz kılınmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nedir? Ya da gerekli boyutta insanlar zikir yapıyor mu sizce?
2: Zikir yapmak Allah'ı anmaktır. Allah'a yakın olmaktır, Allah'ı anmaktır.
5: Zikrin bir sürü çeşidi var. Sadece bir tek yani Allah, Subhanallah veya Elhamdülillah veya Allahu Ekber değil. Yani ona baktığınız zaman işte etrafta bir iyi bir şey gördüğünüz zaman o da bir zikirdir. Ondan bir ibret aldığınız zaman o da etkilidir. Önemli olan burada zikir. Zikir önemlidir. İnsanın kalbini yumuşatır. Evet. Ruhunu da yumuşatır. Burada ve kendisine bir huzur ve mutluluk verir.
4: Kalbe iyi geliyor. Kalbe iyi geliyor. Kalbi güzelleştiriyor. Ne şey güzel görüyorsun.
3: Zikir yapmanın faydaları bence önce ruhu eğitiyor. Bedenimiz eğitebilmemiz için, irademize sahip çıkabilmemiz için önce ruhumuzu eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zikir de bence en iyi buna katkı sağlıyor diye düşünüyorum yani. Ruhumuza iyi geleceğini düşünüyorum.
4: Günümüzde insanlar yeterince Allah'ı zikrediyor mu?
3: Tabii ki yani. Ya umutsuz konuşmak istemem ben. O yüzden etmelerini dileyelim Allah'tan diye diyorum.
2: İslam alemin bunu yapıyor ama yabanların da sayısı işte günümüzde görüyoruz maalesef az.
0: Misafirin bedenimizi eğitebilmemiz için, irademize sahip çıkabilmemiz için önce ruhumuzu eğitmemiz gerekir. Zikir de en çok buna katkı sağlıyor. Zikir yapmak ruhu eğiten bir ibadet midir? Nefsi eğiten bir ibadettir. Ruhların eğitime ihtiyacı yoktur. Kur'an muhtevasında 19 tane haslet var. Ama eskiden kaynaklarda hep nefse ruh demişler. Onun için öyle ifade kullanılıyor ama eğitime ihtiyacı olan nefsimizdir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Nefsinizi tezkiye etmek, daha doğrusu hidayetteyseniz derahatte olan size zarar veremezler. Öte yandan Şems-i Kuz'a قَتَفْلَهَ مَنْ زَكَى tezkiye olan felah bulmuştur. Yaratılışımıza baktığımız zaman öncelikle bir dilekler nefsinin 7 kademedeki tezkiyesi, daha sonra tasfiyesini görüyoruz. Belki bulundukları her kademede oranların standartlarına tabi olmayı öğrenmek söz konusudur. Yoksa bütün ruhlar ahsen olarak yaratılmışlardır. Değişmesine gerek yoktur. Değişmesi, dönüşmesi icap eden varlık nefsimizdir. Nefsimiz ızdaha muhtaçtır. İşte zikrin sağladığı sonuçtur ki nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edecektir. Ruhumuzun bütün hasletleri oluşturacaktır. Nefsimizin kalbinin %100 afetlerden oluşurken ruhumuzun hasletleri de %100 hasletlerden oluşuyor. Ruhumuza tıpatıp benzer bir noktaya sadece zikirle ulaşabiliriz. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi, zikirsiz bir nefs tasfiyesi hiç kimse için mümkün değildir. Kalp gözünün açılması ne demektir? Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ki ulelvab kademesinde bu olur. Yulelvab ellezine yezkurun Allah'a kıyamen kovdem ala cunumuyum. Onlar ki ayaktayken, otururken, yanaşı yazarken hep Allah'ı zikrederler. O zaman daimi zikre ulaşan kişi 24 saat zikirdedir. 19 faziletin sahibidir. Kalp gözü, kalp kulağı açıktır. Bu 4 vasıf şartına ilaveten 3 tane de sonuç şartı var. Ehli hayırdır, ehli hükümdür, hizmettir, ehli tezekkürdür. Ehli hayırdır devamlı zikrettiği için. Ehli hikmettir, hangi ayete bakarsa mutlaka hangi seviyatı olduğunu bilir. Ehli hükümdür, Allah'tan aldığı emirle adaleti gerçekleştirir. Bilmiyorsa bile Allah'a sorma yetkisine sahiptir, ehli tezekkürdür. Bir kişinin kalp gözünün açılması demek, Allah'ın ona fiziğin ötesinde bir şeyler göstermeye başlaması demektir. Herkes kendi seviyesine kadar bir standart içinde gaybı görebilir. Kalp gözünün en üstün hassası Allah'ın zatını görmektir. Son bilmece, son sır burada çözülür. daimi zikre ulaştığın zaman kalp gözün açılması Allah'ın mutlak bir hediyesidir. Fakat bir insanın kalp gözü daimi zikre ulaşmadan da açılabilir. O kişi fiziğin ötesini görmeye başlar. Ama hikmet sahibi olamaz. Daimi zikirden önce kalp gözü açılırsa hikmet sahibi değildir. Hikmet sahibi olabilmesi mutlaka daimi zikirle mümkündür. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Hanem Okulu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahserevâ. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: değildir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor, hak mümin değildir. Farz olduğuna inanıyor, hak mümin değil. O kişinin ameni olabilmesi, hak müminlerden olabilmesi Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Uzat-ı muhterem olan amcanız, Hücurat 14'e baksın, Fetih suresinin 11. ayet-i kerimesine baksın, Münafıkun suresinin 1. ayet-i kerimesine baksın.
1: Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı
0: bunları yan yana getirdiği zaman muhakkak ki o da bizim gibi düşünmeye başlayacaktır. Gerçek
1: iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, şeyine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namaza kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? Leysa alellezine aminu amilu salihati cunahun fima ta'imu iza mettekav. Aminu ve amilu salihati sümettekav. Aminu ve amilu salihati sümettekav. Vallahu yuhubbul muhsinin. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşri kuvvet var, icra-i kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşri kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icra-i kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz ümmetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhasere var. Fatiha muhasere var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. 11 ayın sultanı Ramazan konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan sebep ne diye insanın aklına gelen soru, tabii ki bunun cevabı yine Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetlerinde yanılmıyorsam, Allah Teala öyle buyuruyor. Duhan suresinin 2 ve 3. ayetleri Kitab-ı Mubin, Kitab-ı Mubin apaçık kitabı ant olsun. İnne enzelnâhu fî leyletin mübâreketin ne künnâ münzirîn. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Mübarek bir gecede indirilen Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz biz uyaranlarız. Allah-u Teala aynı zamanda Şuara suresinin 193-194. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nezele bir ruhul emin ala kalbike li tekunun emzirin. Bu Kur'an-ı Kerim Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla senin kalbine indirildi nezirlerden, uyaranlardan olman için. Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'ı devreye alarak Kur'an-ı Kerim'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine indiriyor. Sebep ne? Niye? Uyaranlardan, nezirlerden olması için. Öyleyse Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Ancak aynı zamanda Ramazan'ı 11 ayı sultanı kılan başka bir özellik de 1000 aydan daha hayırlı bir Kadir Gecesi Ramazan ayında mevcut. Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'ne bakacak olursak اِنَّ اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ Leyletul Kadr, kadri hayr min elfi şehr. 1000 aydan daha hayırlı bir gecede Allah Teala indiriyor. Tenzel meleketi ve ruhu, melekler ve ruh Allah'ın izniyle her bir cisim yeryüzüne inerler. Selamün hiyyata metel fec, o gece fecrin doğuşuna kadar selamettir, huzurdur, mutluluktur. O gece başka bir gece. İşte Ramazan'ı diğer aylardan farklılaştıran 11 ayı sultanı kılan olay bu şekilde Kur'an ayetleriyle ifade edilebilir. Öte yandan Ramazan ayına aynı zamanda Kur'an-ı Kerim hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. İşte orucun geçtiği Ramazan ayında oruç tutulur. Oruç ezeli ve ebedi dinin bütün zaman parçalarındaki ibadeti olarak devreye almıştır Allah Teala. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz 7 tane ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey amel olanlar, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi sizin üzerinde de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Kimdir takva sahipleri? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minnümeyli ve takuhu, Allah'a yönel takva sahibi olun. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin lika Allah'a dileyenler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse takva sahibiler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte dinin giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, cennetin de anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek ve Bakara 184'te oruçlu, farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta yolculukta olursa o takdirde tutamadığı günlerin sayısında başka günleri oruç tutarak tamamlar. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Bu ayet-i kerimede hem yolculukta seferi halde hem de hastalıkta tutamadığı günleri sonradan kaza etmesi söz konusudur. Ama 185'te ise bu hastalık haline ilaveten aynı zamanda ölümüne kadar kişide terk etmeyen mümin bir hastalık söz konusuysa ve oruç tutamıyorsa o zaman da kefaret ödenerek Allah Teala meseleyi çözüme bağlamış. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, Ramazan ayı ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an hüden linnâsi ve beynâti mire hüde vel furkan, insanlar için hidayettir. Aynı zamanda furkandır. Furkan, hakkı batıldan ayıran özelliğin sahibi olmaktır. Örneğin bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de verdiği ölçü dairesinde bir gün benim hadislerim tartışılacak konulara bakınız. Yani mevzu hadis sahih hadis tartışmasının tek çözümü Kur'an'la karşılaştırmak. Kur'an'a uyan hadis bendendir, Kur'an'a uymayan hadis benden değildir. Öyleyse Kur'an Furkan'dır. Din adına neyin hak neyin batıl olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak tespit edebiliriz. Allah Teala öyle buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 14 asır evvel bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın unutulmasının arkasında hidayetin din tatbikatından çıkartılması vardır. Hadisi devam ettirecek olursak insanlar İslami sınırına alınacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman hidayetten, kalpten de hidayet eser olmayacak. Yani kalpten de hidayet olmayacak demek, kalplerinde Kur'an ayetleri olmayacak. Eğer Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an'ı Resulullah'ın kalbine indirmişse, Ramazan ayında da bizlerin kalbine indirilmesi lazım. Şu sonuca ulaşıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarında Recep ayı Allah'ın ayıdır buyuruyor. Onda çok insanlar için kurtuluş vesilesi olan iki kandil var. Regaib kandili ve Miraç kandili. Yani buradan sonuca ulaşıyoruz. Regaib kandili her şeyden daha fazla rağbet eden bir şeyin olması manasına geliyor. Bu noktada biz her şeyden daha fazla neye rağbet etmeliyiz? Allah'a. Rağbetimiz Allah'a olması lazım. Ve Allah-u Teala Recep ayının ilk perşembeyi Cuma'ya bağlayan günde Regaib Kandili olarak kutlamamızı buyuruyor. Burada da rağbetimizin Allah'a olması söz konusu. Ve gerçekten Regaib Kandili'nde tahakkuk eden mucizevi olayları da Allah-u Teala burada Regaib Kandili'nin temelinde davet var. Her devirde insanlar Allah'a davet edenler vardır. Daveti icabet eden, zikredenler, davete icabet etmeyen insanlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olanlar var, daveti icabet edenlerdir. Vesaire. Burada çok güzel bir 7 ayet söz konusu. Ve de Miraç Kandili var ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İsra Suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikrediyor. Biz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallazi berekna havlehu li nurehu bi ayatine. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin mescidil haramdan etrafını mübarek kılın mescidil aksa yürüten Allah Subhan'dır. İşte Şaban ayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayındır buyuruyor ve içinde berat kandili var. Kişinin beratını Allah'tan alması ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyledir. Dilediği zaman Allah'a şirk koşmayan kişilere Allah Teala'nın mağfireti söz konusu. Mağfiretle o güne kadar işlenen bütün günahların sevaba çevrilmesi ve kişinin beraatini alması söz konusu. Ama Resulullah'ın ifade buyurduğu ümmetimin ayı Ramazan, işte bu ayda Kur'an indirildi. Ama Allah'ın katından indirilen Kur'an kalplere ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Resulullah'ın kalbine indirilmiş. Bizlerin de aynı şekilde tıpkı onun gibi nasıl her peygamberin Cibril'i varsa her velinin bir Hızır'ı vardır, mürşidi vardır. O zaman mürşidimiz vasıtasıyla da Kur'an-ı Kerim'in kalbimize indirilmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. İşte bu kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayanlar onlar Kur'an kursaklarından geçmeyenlerdir. İşte Kur'an hidayettir. Hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Allah-u Teala kalpten Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daha doğrusu kalp Allah'ı zikretmeyi ama Allah da kulunun mutlu olmasını istiyor. Zikir bir vasıta. Kim bu vasıtayı kullanırsa sonuç olarak o kişinin mutluluğu söz konusu. O halde hidayet din tatbikatından çıkartılmışsa bunun manası Kur'an unutulmuştur. Ramazan ayı aynı zamanda bir yani hidayet ayıdır. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu kurtuluş. Allah Teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı olarak değil. İşte tebliğ kişinin kendisine ulaşması halinde daveti kabul edenler onlar Allah'ın rahmetine mazhar olanlardır. Beni dua edici olarak gönderdi, ben dua edici değil. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَا يُتَعَ بِذْنِ اللّٰهِ Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. لَوْ اَنَّهُمْ زَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ مِنْ رَسُولُهُ لَوَجَدَ اللّٰهُ تَوَّابًا رَحِيمًا Biz hiçbir Resulü Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilmesinden başka bir şey için göndermedik. Onlar nefslerine zulmettikleri zaman eğer sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah iki tarafın da tövbelerini, onların tövbesini ve Resul'ün mağfiret talebini kabul eden rahmet edici bulurlardı. Evet. İşte zorlayıcı değil, davetçi, tebliğci olarak ve dua edici değil, dua eden olarak, mağfiret talebinde bulunanlar olarak Allah Teala onu vazifeli kılmış. Ama peşinden beni lanetçi değil, rahmet edici olarak. İşte Enbiya 107'de "Umar senake lerhametin alemin." Beni Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdi. Lanet edici olarak değil. O zaman daveti kabul edenler ki bütün Resuller Allah'a davet ederler. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz de 23 sene boyunca Allah'ın kendisine indirdiği ayetlerle hep Allah'a davet etmiştir. Allah Teala kalbine Kur'an'ı indirmek suretiyle nezirlerden olması için 23 sene boyunca Kur'an'ı kalbine indirmiştir. Öyleyse Allah Resulü'nün davetine baktığımız zaman diğer bütün insanlar Allah'a davet ediyor. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusilet 33. Dinin temelinde Allah'a davet vardır. Bu davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Yusuf 108'de Allah Teala ben ve bana tabi olanlar, Emre Sultanı Peygamber ona tabi olan sahabe, basiretle görerek Allah'ın zatına davet ettiğimiz yol, işte o bizim yolumuzdur. Sırat-ı müstakimdir. Yunus 25'te ise Allah teslim yurda olan zatına davet ediyor. Zatına ulaşacak olan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Yeni muhatabı insanın yaratılışına baktığımız zaman Allah Teala Hicr 26'da "Lakad halaknal insane min salsalin min hammin mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan şeklinde bir parçaktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz insanın kalıbı ama bu kalıbın içerisinde iki vücudumuz daha var. Şems-i yedide ve nefs-i muhma sevaha, insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz 19 afetle malul ve şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. İşte üçüncü vücudumuz da secde 9'da bildirildiği gibi suma sevaha ve nefaha fi min ruhi, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Böylece denge varlık olan insan hayata başlıyor. Bir kanadı ile ruhu, yapısında 19 tane haset var. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz cennet nefsin sevmediği şeylere çevrilir. Nefs ne istiyor? Nefsin yapısında kin ve nefret var, küfür var, yalan var. Hastalık, zulüm ve haset ve düşmanlık var. Cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir, gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahire, fitne, fesat. Nefsin sevmediği şeyler. Nefs neyi seviyor? Kim ve nefret, şu, bunları seviyor. 19 tane afeti. Sevmediği şeyler ruhun 19 tane hasreti. Cehennem de nefsin sevdiği şeylere çevrildi. 19 tane afetle çevrildi. Cennet 19 tane hasretle, cehennem de 19 tane hasretle. Evet, cehennem nefse hoş gelen 19 tane afetle çevrildi. Cennet de nefsin istemediği şeylerle çevrildi. İşte bu istikamette kişinin ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilediği takdirde bu talebi yerine getiren kişinin kalben bunu talep etmesi halinde o kişi birinci kat cennete gidecektir. Arkasından Allah onu o halde bırakmayacak. 12 tane insanla onu mürşidine ulaştıracak. Mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, Cennetül Firdevs ve akabinde Allah'ın mürşide tabi olan kişilerin hepsini tezkiye etmesi, ruhunu kendisine ulaştırmasıyla üçüncü kat cennet. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ümmetimin velileri kendi amelleri değil Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil nefs eskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil kalp temizliğiyle cennete girerler. Böylece kişinin cennete gidebilmesi mutlaka bir dileğinin olmasına bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti tarif ediyor. Kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var, işte o hidayettir. Bakara 120. Kul innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seyir sülükle Allah'a ruhumuz ulaşabilir. Ama ulaşabilmesi için kişinin müşidine 12 tane insanla tabi olması lazım. Kimin ruhu vücuduna alıp sirat-ı müstakime ulaşır? 12 tane insanla müşidine tabi olanların. Olay bu şekilde ifade ediliyorsa ki öyledir, o zaman kişi 14. safhada mürşidine tabi olur. Mürşidine tabi olmayan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Orucu tutan fizik vücut. Allah Teala orucun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde orucun bedenin zekatı olduğu, her şeyin bir zekatı var ama bedenin zekatı da oruçtur. Ve Allah Resulü hadisinde oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Oruç sabrın yarısıdır. Oruç tutunuz, şeytanın vücuda girmiş olanı daraltınız. Gerçekten de kişi oruçluyken Allah'ın koruması altında ve oruç tutunuz, sıhhat bulunuz. Nefsin afetlerinin kalpten temizlenebilmesi zikirledir. Ama oruç da zikrin bir yardımcısıdır. Nitekim başka bir hadisinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirtmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yoktur. Emanet nedir? Ve yalan nedir? Emanet ruhumuzdur. Ashab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اِنَّ اَرَدْتَنَ اَمَانَةَ عَلَى سَمَّوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَعْمِنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّ اُقَانُ مُزَلِمْ مَنْجَوْلَ Emanetin bu ayet-i kerimede ruh olduğu ifade ediliyor. Ama Ahzab 72'de ve daha sonraki ayetlerde ne diyor Allah Teala? Emanete ihanet eden. Kimdir emanete ihanet eden? Allah Teala ezelde emanet olan ruhtan misak almış, dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim olacağına dair. Ama hayattayken ruhunu Allah'a teslim etmeyin, Allah'a ulaşmayı dilemeyin kişiler, onlar hiyanet içen neler? Onlar emanete ihanet edenlerdi. Onlar zikretmedikleri takdirde yalan söyleyenlerdir. Kişi ağzından çıkan söz kulağı işitmiyorsa ki kulağın işittiği her söz kalbe giriyor ve ancak Allah'ın ayetleri kalpte toplanıyor. İşte eğer kalp kapalıysa, ayetler yoksa o zaman o kişi otomatikmen yalan söylüyor. Ama zikretmemiz halinde yedi kademedeki tezkiyeyle hemen şimdi bakalım. Nefsi emmarede 15 bin zikir, ruh birinci gök katında, nefsi devamede 17 bin zikir, ruh ikinci gök katında, nefsi mülhemede 19 bin zikir, ruh üçüncü gök katında, nefsi mutmainede 21 bin zikir, ruh dördüncü gök katında, zikri yapan fizik vücut, Allah'ın katından gelen nurlar kalbe giriyor, nurlar kalbe inince anıyor. Nefs tezkiye kademelerini geçiyor inşallah. 23 bin zikir, nefsin manevi kalbindeki nur fazla miktarı 135, nefsi raziye, ruh da 5. gök katına 25 bin zikir, nefsi mardiye, ruh da 6. gök katına ulaşıyor, fazıl miktarı kalpte 142 ve 33 bin zikir, nefsi tezkiye, ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Nefsin manevi kalbinden biriken fazlalar da 149, 2'de rahmetten 151. Böylece fizik vücudun yaptığı 33 bin zikirle nefsin manevi kalbindeki aydınlanma %51'e ulaşıyor. Ve kalpteki nurlar karanlıkları geçtiği için o kişi şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı ol, Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Gerçekten de şuna bakıyoruz. Tekrar o 7 ayet, oruçla ilgili 7 ayetlere baktığımız zaman bu sonuca ulaşıyoruz. Emanete ihanet etmeden, yalan söylemeden oruç tutabilirse ki evvela yalan söylememek söz konusu. Daha sonra da ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudunda Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yani zikretmesi. Tövbe 112'de Allah Teala tövbe edenlerden, Allah'a kul olanlardan, hamd edenlerden ve oruç tutanlardan bahsediyor. Ahzab 35'te ise oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlardan bahsediyor. Tarim 5'te ise tövbe eden kadınlar, kul olan kadınlar ve oruç tutan kadınlar. Yani demek ki kul olabilmenin mutlaka zikirden geçtiği ama oruç da zikrin bir yardımcısı olarak yer almış durumda. Bir kere daha farz ibadet olan oruca bakacak olursak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar o kişi için açlık ve susuzluktur. Ama kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra

Adem oğlunun lehine de aleyhinedir. Emri bin marif ne münker nedir? Tabii ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mezikir mutlaka bizi insanları en güzel hedefe ulaştırır. Yapamasak ne olur? Zikri yapamasak kaybedenlerden oluruz. İki tür insan var. Bir, nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dileyen söz konusuysa o onlar için bir imtihan. Ama nefsine uyup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o kişi için bir azaptır. Eğer azabı yaşamak istemiyorsak, huzuru mutluluğu yaşamak istiyorsak, mutlak surete Allah'ın davetine icabet etmek ve maruf emretmek, mükerreden ne etmek asıldır. İşte Alimân 104'te وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ الْخَيْرِ يَعْمَرُونَ مِنْ مَعْرِفِ يَنْ هَمْرَ الْمُنْكَرِ اُولَٰكَ مُنْفْلِحُونَ Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve mükerreden ne etsin. Hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve mükerreden ne etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Kimdir felaha erenler? Yedi kademede nefs tezkesi ve tasfiyesi yapanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan'ı en güzel şekilde geçirmek istiyorsak, Kur'an'daki bu konuyla ilgili Allah'ın ayetlerine konsantre olmak, onları öğrenmek, yaşamak ve sonuçta başkalarına öğretmek hepimizin birincil vazifesi. Bir kere daha ekranları başında bizi izleyen sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, 11 ayın sultanı Ramazan'ın şerifiniz mübarek olsun. Daha nice Ramazanlarda Allah-u Teala bizleri el ele birlik işe, beraberlik içinde ulaştırmasını Efendimiz himmetiyle diliyoruz ve sizleri çok seviyoruz ve diyorsunuz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz Ramazan ayı asli manasıyla geçirmek, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan Ramazan ayını muhtevası itibariyle yaşamak istiyorsanız, benim ulaşmayı diledim diyorsanız, ben müşriğim de daha bir oldum, tövbe ettim diyorsanız o zaman sözlerimi tekrar edin inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah'a ailesi mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama

Sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.

0: Bugün Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntının, çözümsüzlüğün, her türlü sıkıntının sebebi Kur'an okumamak. Kur'an okuduğu zaman insanlar müşidini de bulur, Rabbine de kavuşur, meselelerini çözer.
1: İnsanoğlu, biz hiçbirimiz hiçbir şeyden razı değiliz ki. Nasıl mutlu olacağız ki?
2: Şu anda da mutlu olarak yaşayan insanlar çoktur. Ama mutsuz olanlar da vardır. Bu insanın genetik yapısıyla ilgili olan bir şeydir. Bu genetik yapıya da dinimizde kader kısmet denir, alın yazısı denir.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere mutsuzluğun sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım inşallah. Bir tarafta Allah var. Ben onun gördüğü mutluluk. Öbür tarafta da şeytan ve onun öngördüğü mutsuzluk. Bir insanın kuru kuruya ben mutlu olmak istiyorum demesi onu mutlu etmeye yetmiyor. Ne yapması lazım? Kur'an'daki Allah'ın mutluluk şartlarını, mutluluk reçetesini öğrenmesi lazım. Mutsuzluğumuzu oluşturan bir tek sebep var. Nefsimizdeki afetler. Şeytan başlangıç noktasında nefsimizin afetlerinin hepsine %100 tesir etmek imkanının sahibidir. Ve insanlar şeytan tarafından kendilerine bir takım telkinler yapıldığının farkına bile varmadan bu telkinlerin kendi düşünceleri olduğunu zannederek hayatlarını mutsuzluk içinde geçmesine sebebiyet verirler. Allah Teala diyor ki başkalarının davranışları bizi mutsuz etmeye yetmez. Bizi mutsuz eden o davranışların bizim üzerimizdeki tesirleridir. İnsanı mutsuz eden şey sadece ve sadece nefsindeki afetlerdir. Bu afetleri yok ettiğimiz gün mutsuzluktan tamamen kurtulacağız. Ve daimi bir mutluluğa ulaşacağız. Nefsimizdeki afetlerin temizlenebilmesi mutlak surette mürşidimize ulaşmamızla mümkündür. Mürşidimize ulaşmamız ise Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, cennet saadetine de, dünya mutluluğuna da asla ulaşamaz. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsak, nefsimizin afetleri birer bir azalmaya başlar. Nefsimizin afetleri azaldıkça mutluluğumuz da artar. Nefs ıslah edici amelli gerçekleştiren tek vasıta zikirdir. Ne kadar mutsuz olursak olalım, hangi şartların içinde yaşarsak yaşayalım, Allah bizim mutluluğumuzu garanti ediyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmettiğine rıza göstermesidir. Şakavet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'nın hükmüne razı olmaması ve istareyi terk etmesidir. Biliyorsunuz, mürşide ulaşmak mutlak surette hacet namazı, istare namazını gerektiriyor. Ve Allah'ın hükmü Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği, özellikle eğer Kur'an söz konusu ise Allah'ın Kur'an'da bildirdiği hükümleri idrak etmemiz lazım. Ne diyorduk? Birinci düşman nefsimiz, nefsimizdeki afetler bizi huzursuz ve mutsuz eden başka insanlar değil, nefsimizin afetleri. Ama dış düşman olan şeytan bu afetlere %100 tesir ediyor. Enam 112'de ve Enam 121'de şeytanın nasıl insanlara tesir edebildiğini bizlere bu ayetler açıklıyor. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala şeytanın bir daveti var, Allah'ın bir daveti var. Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şeytanın daveti de dünya hayatınadır, nefsedir. Ve şeytan diyor ki, benim sizin üzerinizde bir gücüm yok, sultanlığım yok. Ama ben sizi davet ediyorum. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Şeytanın daveti nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Şeytan da Allah-u Teala zaten Kur'an-ı Kerim'de sizi mutsuz kılan başka insanlar değil, nefsinizdeki afetlerdir. Şeytan da diyor, ben değil, nefsinizdeki afetler sizi mutsuz ediyor. Nitekim beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Öyleyse mutsuzluktan kurtulmanın tek yolu nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Mürşitsiz bir nefs tezkesi olabilir mi? Hemen ekrana o ayetleri getirelim. Mürşitsiz bir nefs tezkesi mümkün değil. Öyleyse ancak nefs tezkesine başlayabilmek, mürşidimize tabi olmamızdan mümkündür. Ayetler gayet açık ortada. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor, o sizi tezkiye ediyor vesaire. Bu ayetler bir tezkiyece %100 ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama o tezkiyece o mürşide ulaşabilmek için de Zümer 17'ye göre mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre mutlaka takva sahibi olmak ve arkasından Maide 35'e göre hacet namazı kılarak mürşidimizi Allah'tan istememiz, vesileyi Allah'tan istememiz. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide biz tabi olursak, o zaman nefs tezkiyesinin yegane vasıtası zikir, Müzzemmil 8'de ara sıra zikir, 3 saatlik 4 saatlik bir zikre tekabül ediyor. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ahzab 41, çok zikir, bu fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslimidir. Nisa 103, daimi zikir, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken, bu da nefsimizin Allah'a teslimidir. Öyleyse mutsuzlukta olaya baktığımız zaman başlangıç koşullarında yaratılışa bakalım hemen. Üç vücut ve serbest irade slaytımızı devreye alalım. Şeytanın da nefse tesir ettiğini görelim. Başlangıç noktasında istisnasız nefsle ruh arasında kavga var. Çünkü ruhtaki 19 tane haslet nefsteki 19 afetin zıttı. Aralarında vidi vidi diyalektik bir kavga var. Fizik vücut normal çevresindeki insanlarla kavga halinde, dışta da kavga var. Allah ile ilişkilerimizde ise Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Evet. Demek ki nefse ruh arasında kavga, diğer insanlarla kavgamız ve Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir durumdayız. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşır, tabi olursak, daimi zikre ulaştığımız zaman, o zaman üç cephede kavganın bittiğini görüyoruz. Nefse ruh arasında kavga yok. Çünkü afetler tamamen temizlenmiş. 19 tane fazilet gelip yerleşmiştir. Şeytan faziletlere tesir edemiyor. Fizik vücudun nefsteki afetler olmadığı için devamlı davranış biçimi Allah'ın emrettiği biçimdeki davranış biçimidir. Allah'la aramızdaki ilişkilerde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir durumdayız. Hepinizin mutsuzluktan kurtulmanızı, iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha mahasarabha. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma Raporu'na göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ittebani" "Ben ve bana tabi onlar, biz veçhimizi Allah'a teslim ettik." Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireylerin arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.
4: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a göre fayda ve zarar. Birinci sual, Allah'a göre fayda ve zarar kavramlarını nasıl değerlendirmeliyiz? Allah veya başkaları size ya bir zarar vermek suretiyle hayır sağlar veya fayda vermek cihetiyle fayda sağlar. Ama eğer Allah açısından meseleye bakıyorsanız sadece hayır ve fayda vardır. Yani bizim üzerimize bir tesir icra eden bütün olaylarda biz ya bir fayda sağlarız veya hayır kazanırız. Bu ikisinin dışında bir şey yoktur. Başka bir deyimle, birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşırız. Ama kader sebebiyle bir derecat kaybı söz konusu değil. Zararın oluşması halinde mutlaka zarar veren kişi derecat kaybedecektir. Ama zarar gören kişi derecat kazanacaktır. Öyleyse her vücuda gelen zarar hayrı temsil eder. Her vücuda gelen fayda da derecat kazanmayı temsil etmez. Fakat veren açısından o verene mutlaka kazandırır. Tekrar ediyorum. Her vücuda gelen fayda derecat kazanmayı temsil eder. Yani kişi hayır işliyor, karşı taraf bir faydaya ulaşıyor. Diyelim ki A, B'ye bir hediye alıyor. A bu hediyeden dolayı derecat kazanıyor. B sadece o hediyenin faydasına ulaşıyor. Ama aynı A, B'ye bir zarar veriyor. A derecat kaybediyor. B de o kişinin kaybettiği derecatı kazanıyor, hayra ulaşıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Kader sebebiyle her şey ya bir faydaya veya bir hayra ulaşır. Ruhun talebine uyarak işlenen hayır bir faydaya bizi götürür. Nefse uyarak işlediğimiz şer de bizi zarara ama derecat kaybına, fakat tesir ettiğimiz kişiye ise derecat kazanmasına götürecektir. Ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala'nın seyri hesap olması, her saniye her an adaletle meseleyi bitirmesi manasına geliyor. Bakara 202. Bakara 202'de baktığımız zaman ne görüyoruz? Ulâkele emnesimim mâ kesebû vallâhu seriyül hisâb. Herkesin yaptıklarından dolayı nasibi vardır ama hesabı öğren Allah'tır. Bakara 216, öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda ne buyuruyor? Zarar vermek yok. Zarara zararla karşılık vermek yok. Zarar vermek yok. Zarar bize derecat kaybettiren her şey. Yani şer işlemek yok. Şerre karşı şerle mukabele etmek de yok. Kötülük yapmak yok. Kötülüğe karşı kötülük vermek de yoktur. Kötülük yapmayınız. Bir başkası da kötülük yaparsa kötülükle mukabele etmeyiniz. Taavvenu bil birri ve takva ve la taavvenu bil ismi ve edvan. Ayet-i kerimede taavvenu, yardımlaşınız. Bil birri, hayırda yardımlaşınız. Ve takva, takvada yardımlaşınız. Ve la taavvenu bil ismi ve edvan. Ve düşmanlıkta ve günahta yarışmayız. Allah razı olsun. İkinci sual, başkalarına zarar veren fiilleri bize Allah mı işletir? Hayır. Hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. 7 tane ayet-i kerime bize kesinlikle bunu söylüyor. 7 ayet-i kerimenin hayrın Allah'tan, şer nefsimizden olduğunu Allah Teala buyuruyor. Nisa 79'da ve ma asabeke min hasenetin fe min Allahi, sana bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır. Ve ma asabeke min seyyidin fe min nefsik, ama sana bir seyyat ulaşırsa bu senin nefsindendir. Araf 23, Rabbena zellemne enbusena, biz nefsimize zulmettik. Ve in lem tagfir lana ve terhamna, rahmet ve mağfiret etmezsen, la yekunu minel hasirin. Enfal 51, Yunus 44, İnne Allah la yezmine'n nase ve lakin'en nase enfusum yezmine. Allah insana zulmetmez, lakin insanlar kendilerine zulmederler. Yusuf 53, ve ma uberru nefse enne nefse la maretin bisui, İlâ mâ rahîme Rabbi. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddette kötü emreder. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var ve şeytan da 19 tane hastalığa tesir etmek suretiyle devamlı aklı kandırarak güzel şer işlettirmektedir. Enbiya 87 aynı şekilde La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu mine zalimin, senden başka ilah yoktur, ben nefsime zulmettim. Kasas 16, Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki şer insanın nefsindendir. İster zulüm ister şer desin, Allah-u Teala sonuç değişmiyor. Biz ne zaman başkasına zarar verici bir fiil işlersek o fiili Allah'ın bize işletmesi mümkün değildir. Sadece şeytanın telkinine işleyebiliriz. Derecat kaybederiz, bu nefsimizdendir. Allah'ın böyle bir şey yaptırması mümkün değildir. İnsanı cehenneme götüren nefsine uyarak işlediği, kaybettiği dereceler sebebiyledir. Bir başka iradenin bize derecat kaybettirmesi mümkün değildir. Başka bir irade ya bize bir fayda veya bir derecat kazandırması mümkündür. Allah'ın bize ulaşan şey ya bir faydadır Allah'tan ya da bir hayır, derecat kazanmazsınız ama bir faydaya yaşarsınız. Ya da Allah Teala bize bir zarar verir, o zaman da derecat kazanırsınız. Öyleyse şer hiçbir zaman Allah'tan olamaz. Allah Teala hiç kimseye derecat kaybedeceği bir şeyi yaptırmaz. Mümkün değil. Hayır da şer de Allah'tandır olayı tamamen Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hürafedir. Kim için hayır da şer de Allah'tandır? Tasarrufta olan devrin imamı için. Nitekim Nisa suresinin 78. ayet-i kerimesinde nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Hatta sağlam kararda olsanız bile. Eğer onlara bir iyilik isabet ederse bu Allah'tandır. Yani iyilik isabet ederse, hayır gelirse bunlar faydaya ulaşar, bu Allah'tandır derler. Eğer onlara bir kötülük isabet ederse bu da sendendir derler. Dıştan gelen bir kötülük onlar derecat kazanımına götürüyor ama onlar bunu Peygamber Efendimiz'den biliyorlar. De ki hepsi Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradenin tasarrufu altında, öyle olunca hepsi Allah'tan katındandır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onlara ulaşan bir derecat kaybettirici olay söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den onlara ulaşan ya bir faydadır veya kesinlikle bir hayırdır. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil. Onun için peygamber için sadece hayır da şer de Allah'tandır. Çünkü onun iradesi söz konusu değil, Allah'ın tasarrufunda. Ama diğer insanlar için hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Tekrar o 7 ayet-i kerimeyi sırayı gösterirsek, Hadiste de bunu Allah Teala söylüyor. Sizden kim bir hayra la karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa kendinden başka bir şeyi levh etmesin. Şer nefsimizdendir. Yine aynı şekilde kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, yani hayır Allah'tan. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa kendi nefsinden başkasını kınamasın. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah her şeyi optimal şekilde dizayn ettiğine göre olaylar karşısında üzülmek yanlış mıdır? Allah'ın müsaade ettiği bir olayın bize aslında ne kadar faydalı olduğunu veya ne kadar çok derecat kazandığını hesaba katmayıp her halükarda üzülüyorsunuz. Üzüntü faktörünün bir açıdan faydası da vardır. Üzülerek nefsimizin afetlerini yenmemiz söz konusu olur. Zikrimizi arttırabilirsek. İrademizin güçlenmesi, daha çok zikretmemiz, daha az uyumamız o üzüntüleri Allah'ın bize tattırmasıyla gerçekleşir. Yeniden yaşamak istemiyorsanız, daha az üzülmek istiyorsanız o zaman o üzüntüler nefsinizin hangi afetinden kaynaklandığını tespit edeceksiniz ve o istikamete gayret edeceksiniz ki zikirle bu afetler karşısında savaşınız paralel bir şeyi takip etsin. Savaş aynı zamanda barıştır. Bu savaş nefsimizin afetlerine karşı, şeytana karşı olan savaş bizi barışa götürür ki o da sonuçta nefsimizin 19 afetinden tamamen temizlenmemiz, 19 faziletin sahibi olmamızla sonuçlanır. Nefsimizi tasfiye ettiğimiz zaman iki cihan saadetinin sahibi oluruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara Allah'ın penceresinden bakıp her an mutlu yaşayabilmemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiştir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılmak, dua etmek ve iyi bir insan olmak.
3: Başta namaz gibi bizim için.
4: Yani ibadetlerimiz ulaşmak için yeter de artar.
5: İbadetini etmek, insanlara saygılı, sevgili, dürüst olmak, mert olmak.
3: Bu dünya için bir şey yok. Hepsi geçici yani. Ne yaparsan yap geçici. Çünkü öbür dünyada sorulacak olan soru bize ilk başta namaz sorulacak.
1: Neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Yaptığımız iyi ameller. Onların sevapları.
4: Dualarımız.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve bir dileğe bağlamış bunu. Allah'ım ben Ermiş Evliyaların gibi, Yunus Emre Hazretleri, Mevlana Hazretleri gibi ölmeden önce sana ulaşmak istiyorum. Bu talebi bekliyor bizden. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Ya keşke, tabii ki var ama inşallah kabul olur.
4: Hem de nasıl, hem de nasıl. Çok ediyorum, çok ediyorum.
3: Sana ulaşmak istiyoruz.
5: Kendi yolundan, kendi mehremetinden, kendi sevgini, saygını bizim kalplerimize koyuyor.
4: Allah'ım ben de ruhumu dünya hayatına yaşarken sana ulaştırmak isterim. Ermişlerinden olmak isterim.
0: Bir misafirimiz öbür dünyada sana ilk başta namaz sorulacak dedi. Namazları eksiksiz kılmak ahiret hayatında bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Hayır. Kişi namaz kıldığı sürece hiç kimseye bir zarara dokunmaz. İster bünkar açısından, yani Allah'ın söylediklerini inkar etmek açısından insanlara bir tesir olamaz veya fuş, yani nefsimizin afetlerine teslim olduğu olaylar gerçekleşemez. Çünkü kişi namazla meşgul. Ama Allah Teala diyor ki Allah'ın zikri en büyüktür. Zikir hepimizin kurtuluşu için en sağlam kapıdır. En sağlam kulptur. Ama gelin görün ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin zikri ona hiçbir şey sağlamaz. Öyleyse Kehf suresinin 100-105. ayet-i kerimesinde öyle insanlar var cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde öyle insanlar var cennetlik amel işlerler, kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer. O zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Kitabın hükmünün devreye girmesi, Resullerin ayetleri tebliğ etmesi, tebliğe muhatap olması o kişinin. Resuller, veli mürşitler, devrin imamı hepsi Allah'a davet ederler. Kitabın hükmü bunu ifade ediyor. Davete muhatap olduğu zaman o kişi daveti kabul ederse kurtuluşa erenlerden olur. Ama daveti kabul etmediği takdirde cennetlik amel işlerse bile o kişinin cennete gitmesi mümkün değil. Çünkü dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını inkar eden insan ameli boşa gider. Kehf 105'te Allah bunu söylüyor. Kitabın hükmü bu. Kitabın hükmü nedir? Ulaikellezine keberu bi ayati rabbihim ve likai. Kitabın hükmü Allah'ın ayetlerine ve lika Allah'ı. İnkar edenler habitat amalahum, onlara amelleri boşa gidiyor. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor ve bu 3 çeşit zikrin arasında en büyük olanın zikir olduğu buyuruluyor. Namaz kıldığımız zaman namaz bizi gerçekten fuhşiyattan ve münkerden men ediyor. Ama en büyük ibadet, ibadetlerin sultanı zikir. Nisa 103'te feizâ kadeytimus selâte feskrunallâhe kıyâmen kûden velâ cunûbîm. Yani namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanı su yatarken daima Allah'ı zikredin. Allah Teala daimi zikri bize farz kılmış. Allah razı olsun. Hepimizin kurtuluşu zikirledir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin zikri de ona bir fayda sağlamaz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanların başkalarına hep fayda sağladığı, hiç zarar vermediği hale gelmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insan değişir mi?
2: Kesinlikle değişir. Her esmanın kendine göre bir anlamı, bir enerjisi var. Mesela Ya Vedud çektiğinizde içinizdeki aşkın çoğaldığını görebilirsiniz. Ya Rezzak çektiğinizde rızkınızın bollaştığını.
4: Tabii ki değişir. Zikir yapıyor çünkü. Allah'a ulaşmak için zikir yaptığı için daha çok Rabbimize yaklaşırız yani.
3: Vallahi ben bildiğim yani bazıları geçmiyor bazı. Yani beşlik namaz kılıyorlar ama yine dedikodularını bir yere geldiğimi yapıyorlar, onu da biliyorum.
4: Yüzü aydınlık olur, biraz nur olur yüzünde. Davranışları, hareketleri kırmamaya çalışır karşısındakine.
3: Zikir her şey azma yapılacak. Yapılan bir şey bu yani. Dilimizden düşmemez. Çünkü Cenab-ı Allah bize hiçbir şey yapamazsam da la ilahe illallah de diyor. Bana öyle zikir çek diyor.
1: Peki insanların tamamı başkalarına zarar vermek yerine fayda vermeyi düşünse dünya nasıl bir yer olurdu?
2: Kesinlikle o zaman dünya cennet olurdu.
4: Oo, çok güzel olurdu o kızım. Ay, hem de ne kadar güzel olurdu vallahi.
2: İnsanlar ölümü ve öbür dünyadaki verecekleri hesabı unuttukları için günahlar çoğalıyor.
6: Herkes yaşamayı böyle birbirinden korkarak gezmeyi değil de severek sayarak yaklaşmayı isterdi.
0: Bir misafirimiz bazıları 5 vakit namaz kılıyor ama bir araya geldiği zaman da dedikodu yapıyor dedi. Nefsteki afetlerle başa çıkmak için nasıl bir yol izlememiz lazım? Bir kere bize 2 tane düşmanımız var. Bu düşmanlardan bir tanesi dış düşman şeytan, diğeri de nefsimiz. Nefsimizdeki 19 afete şeytan %100 tesir ediyor. Öyleyse bize günah işlettiren, bizi diğer insanlarla karşı karşıya getiren, Rabbimizin huzurunda mahcup duruma düşüren şeytan ve nefsimiz. Eğer şeytanı değiştirmemiz mümkün değil. Ama nefsimizi değiştirmemiz mümkün. Nitekim Allah Teala bu görevi bize vermiş. Lakat halaknal insan, insanı biz yarattık. Enne na'lemu ma tuvesvesu bihi nefsen, nefsinin afetlerden kaynaklanan nefsin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Lakat halaknal insan fi ahsani takvim, biz insanı bir takvim, bir zaman içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Nefsin ahsan olması, nefsin ihlasa ulaşması manasına geliyor. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Öyleyse ihlas, iki kademeli bir olaydır. Bir tezkiye, diğeri tasfiye. Tezkiye bir dilektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu ne yapar yapar mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Eskiden Allah Teala'nın evliyası iki nevi savaş verirlermiş. Nefslerine karşı birine mücadele ediyor, ötekine riyazet diyorlar. Mücadele nefsimize onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız. Riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememizdir. Mücadele ve riyazet iç dünyamızda nefsimizin kalbindeki afetlerin yok olmasında, hasretlerin oluşması da önemli bir etken olacaktır. Bu mücadele veya riyazette varsa kişi daha çok zikir yapacaktır. Bunlar varsa kişinin iç dünyasında daha çok aydınlanma olacaktır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emir bil maruf nehyi münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her şey bu dünyada boştur diyor. Öyleyse her halükarda zikir ibadetlerin sultanı. Allah razı olsun. Kişinin nefs tezkiyesine başlayabilmesi için mutlaka yedi kalp şartı, yedi nimetin sahibi olması lazım. Ve yedi kalp şartı, yedi nimette kişi en büyük ibadet zikre başlar. Emri bil maruf ve nehyi münker bunları yapar ve insanlara onları mutlu edecek tarzda bir fayda sağlar. Hayrün nas tenfa'un nas, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili ve de muhterem Cabbar hocamız, Efendimiz'in kıymetleriyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İzniniz olursa sizlere bir sual arz etmek istiyorum. Bakara suresi 102'de geçen, onlar Allah'ın izni olmadan hiç kimseye sihirle zarar veremez ifadesini açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bakara 102'de geçen onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Bu ne zaman Allah'ın izni yok? Onu hemen dikkate alırsak. Şuara suresinin 215. ayet kerimesinde devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince ki ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor? 12 tane insanla mürşidimize tabi olduğumuz zaman. O zaman devrin imamının ruhu kanatlarını germek suretiyle sağdan ve soldan bizi korur. Şuara 215. Ama Ra'd suresinin 11. ayet kerimesinde de önden ve arkadan yine devrin imamının ruhu bizi korur. Çünkü devrin imamının ruhu başımızın üzerinde, baş önde, ayaklar arkada, kollar sağa sola, kanat vaziyetinde, açık vaziyette devamlı bizi korur. İşte onlar Allah'ın izni olmadan sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Ne zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelince iblis zulmani ilimlerle hiç kimseye zarar veremez. Bir slaytımız vardı. Koruyucu kalkan takva elbisesi bir evet Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verecek değildir. Ne zaman? Devrin imamın ruhu başımızın üzerine geldiği zaman. Maide 105, siz hidayetteyseniz delalette olan bir kimse size zarar veremez. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Mücadele 10, Allah'ın izni olmadıkça onlara bir darlık sıkıntı verecek değil. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Tekabun 11, Allah'ın izni olmadan bir musibet isabet etmez. Ne zaman? Kişi mürşidine tabi olduğu an. Öyleyse mürşide tabi olduğu an iblisin ruhu Allah'ın zatına ulaşınca veya başka bir deyimle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın ona tesiri sıfır. Allah şeytanın üzerimizdeki etkisini sıfır hale getiriyor. Ama ne zaman Allah sözünü yerine getirir de onun ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra ermiş evliya olur. O zaman tekrar koruyucu kalkan kalkar ve iblis artık eskiden olduğu gibi nefsimizin afetlerini %100 değil de %51 nurlandığı için %49'una tesir eder. Yani şeytanın üzerimizdeki tesir sahası azalmıştır. Ama sıfırlanmamıştır. Sıfırlanabilmesi için o %49'luk karanlık alanın da faziletlerle değişmesi lazım. Hiç kimse başının üzerine devrin imamın ruhu muhafız olarak bulunan bir kişiye zulmani ilimlerle tesir edemez. Öyle bir insanı ne büyü tutar ne bir hüddam. Cinler de başımızın üzerinde devrin imamın ruhu bulunan bir insana yaklaşamazlar. Allah Teala diyor ki onlar efallerini bozmadıkları sürece, davranış biçimlerini bozmadıkları sürece, hidayette kaldıkları sürece Allah onların üzerindeki muhafaza alacak değildir. Hangi ayette söylüyor? Rad 11'de. Ve Kaf suresinin 31-32. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne diyor? وَاُزِّبَتِ الْجَنَّةُ لُلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَد۪ينَ لَكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayak yaklaştırıldı. هَذَا مَا تُعَد۪ينَ لَكُلِّ وَعَبٍ حَبِيثٍ Bu hafizün olan, devrin imamın ruhu başının üzerinde yer alan, evap olan ruhu hayattayken Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatı kendisi için meab olan kişiler içindir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre başkalarına fayda sağlayanların en üst noktasında Resuller, mürşitler yer alıyor ve Allah onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit Allah yolunda olan kişidir. Yani olabiliyorsak tabii ki bir mürşide bağlı olabilmek güzel bir şey. Ama olamıyorsak da peygamberimizin yolundan gitmek, ehli sünnet vel cemaat iyi bir şey yani.
6: Ders veriyorlar çünkü niye seni doğru yola çekmek için, Allah'ın yoluna çekmek için, başkalarına ziyan vermemek için.
4: Hani ben hiç tarikata girmedim, bağlı olmadım hiçbir yere. Kendi kendime tesbihlerimi çekerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna gitmeye çalışırım. Ama çok onaylarım yani, tabii mürşit yani ne demek yani.
3: Mürşit gerekli yani. Eğer bir şey biliyorsam karşımdaki insana da öğretmek isterim. Yani yanlış olarak sapmasını hiçbir kulunu istemem yani.
1: Bunun için de mürşitlere ihtiyacımız var değil mi?
3: Tabii var tabii.
1: Nasıl buluruz mürşidimi?
2: Gerçekten istediğimizde herhalde Allah karşımıza bir yol çıkarır diye düşünüyorum.
1: Mürşidinizi bulmak istemez miydiniz? Allah madem mürşitsiz olmaz diyor, farz kılmış. Bulmak istemez miydiniz?
4: Mürşidimiz de hani Peygamber Efendimiz değil mi yani mürşidimiz?
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz buyuruyor. Yapmak ister misiniz?
2: Yani ilk defa duydum. Eğer varsa tabii ki yapmak isterim.
4: İsterim tabii. Niye istemeyeyim canım benim?
3: İsterim tabii. Niye istemeyeyim ki? Ya gece kalkıyorsun. Bazen hepsini kılıyoruz ama inşallah kabul eder.
0: Bir misafirimiz bir mürşide bağlı olmak güzel bir şey ama olamıyorsak da Peygamberimizin yolundan gitmek ehli sünnet vel cemaat iyi bir şey dedi. Mürşide bağlı olmak isteğe bağlı bir konu mudur? Hayır. Mürşide bağlı olmayı Allah-u Teala farz kılmıştır. Kardeşlerimiz diyorlar ki Peygamber Efendimiz mürşit değil mi? Evet, mürşit. Mürşit emrine itaat edilen kişidir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Resullerin hepsi mürşittir. Ve Allah-u Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Eğer şu anda bizi dinleyen muhterem misafirlerimiz Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i mürşit olarak kabul ediyorlarsa, özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde 7 tane hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ama günümüz din öğretisinde bu dilek yok. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yine hadiste 7 tane hadiste mürşidinize tabi olun diyor. Bugün genel din tatbikatında mürşide tabiyet de yok. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan kişi ben Resulullah'ı mürşid olarak kabul ediyorum dediği zaman Resulullah'ın emrine itaat etmiş oluyor mu? Hayır. Dilde sadece. Resulullah'ı mürşit olarak dilde kabul ediyor, kalpten değil. Kalpten kabul etmiş olsa o zaman Resulullah'ın 7 hadiste bahsettiği Allah'a ulaşma dileğini kalpten dilerdi. 7 hadiste mürşide tabiyeti tabi olarak gerçekleştirdi. Yani mürşide tabi olmayı isteğe bırakmamış, Allah-u Teala farz kılmış. 10 tane ayet-i kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir buyuruyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Her devirde mutlak surette devrin imamı vardır. Bütün nebi resuller, Allah'ın şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler asareten devrin imamlarıdır. Ama nübüvvet peygamber efendimize sona ermiştir. Fakat risalet kıyamete kadar devam edecektir. Kavim resulleri arasında her devirde mutlaka bir kişiyi Allah-u Teala Ali İmran 179'a göre seçer ve secde 24'e göre hidayetle vazifeli kılar. Bakın ayetler gayet açık. Kavim resulleri arasından Ali İmran 179'a göre seçer, seçtiği kişiyi secde 24'e göre hidayetle vazifeli kılar, vekaleten devrin imam olarak tayin eder. Öyleyse hepimizin devrin imamına arif olmasını Allah-u Teala istiyor. Allah Resulü hadisinde وَمَنْ لَمْ نَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ فَالْيَمُوتُ مَيْتِدًا جَالِيَةً Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartı ölür. Bütün sahabenin başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hidayeti bütün boyutlarıyla yaşadıkları açık ama ondan sonra ehli sünnet ve cemaat alimleri devreye giriyor ve onların da hidayetten haberleri yok. Kur'an'ın unutulmasının arkasında ehli sünnet ve cemaat alimlerinin söylediklerinin esas alınması, temel kabul edilmesi vardır. Mürşid kendisine ulaşılması mutlaka gerekli olan bir vasıtadır. İnsanları hidayete erdirmek için Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Bunun manası mutlaka herkesin evliyaya tabi olması lazım. İşte daha 123 Allah-u Teala bunu söylüyor. Bakara 38 Allah-u Teala bunu söylüyor. Daha 123 Bakara 38'de hidayetçiler gelecek ona tabi olan. Neyse hidayetçilerin hepsinin en alt seviyede Allah'ın evliyası olduğunu Allah-u Teala bize söylüyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
8: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Müsaadenle size bir sualim var hocamız. Tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar, canlılar var mıdır? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Sizi çok ama çok seviyorum.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tabiatta insanlara faydası olmadan yaşayan hayvanlar ve canlılar var mıdır? Hayır. Çünkü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, yerde ve gökte ve bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Yani insanın emrine seyrettik, insanın faydasına kıldık. Allah-u Teala yarattığı her şeyin, her zerrenin insan için yaratıldığını söylüyor. Öyleyse hangi canlıdan, hangi hayvandan bahsediyorsanız mutlaka insanoğluna bir faydası vardır. Mesela Amerikalılar Kuzey Kore ile yapılan savaşta tahta kurusunu kullandılar. Tahta kurusu 50 metrelik bir küresel çap içerisinde insan varlığını davranışlarıyla tespit ediyor. Öyleyse kan emen bir yaratık bile bir fayda sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Bir yılanın ne faydası olabilir? Derisinden ayakkabı yapılıyor. Kim bilir de tıpta yılan zehirinin faydalı anını olarak ne kadar kullanırsa ondan da bir fayda sağlıyor. Bugün bizim için zararlı gibi hüviyette görünen birçok hayvanın zehirinden insanların şifasında kullanılıyor o zehirler. Öyleyse her şey, her zerre insan için yaratılmıştır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, nefsin afetlerinin toplamı aynı olduğuna göre bazı nefs afeti çok yüksek, insan ruhumuzdaki haset o derecede az olacağına göre ruhumuzun tekamülünün en üst noktasında yaratılması konusunda bilgi verir misiniz? Evet, toplam değer olarak Allah ruh Allah'ın emrindendir ve az da olsa mutlak surette ruh o emri o nefse yaptırmayı istiyor. Yani ruhun Allah'ın emrinden çıkması mümkün değil. Emirler açısından da çıkması mümkün değil, nehirler açısından çıkması mümkün değil. Ruhtaki 19 tane haslet, Kur'an'da vaaz edilen Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat, yasak olan fiilleri hiçbirisini de işlemiyor. Muhtevasında şer yok. Az olabilir ama asla şer yoktur. 19 tane hasletin sahibidir. Dolayısıyla tam ve mükemmel en üst seviyede bir dizayn içerisinde yaratılmıştır inşallah. Ruh. Ankara'dan bir izleyicimiz, Kutlanım Hocam, çok ihmalkarım. Örneğin bir tanıdığım hastaya yarın giderim diye erteliyorum. Yarın olunca o kişi ölüyor. Bu sefer gitmedim diye üzülüyorum. Bu konuda değerli açıklığım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, yapacağım diyen ziyandadır. Bir şey geldiği zaman hemen onu fırsat bilip derhal yapmalısın diyor. Tövbe olayında mesela Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman öncelikle tövbenin mutlaka hemen yapılması. Eğer kişi ben gencim daha sonra tövbe yaparım diyorsa ve Allah Teala'dan bir ömür garantisi söz konusu değilse, her an emaneti teslim edebilecek durumdaysa, tövbe etmeden giderse hayatını sonsuz cehennemde geçirir. Öyleyse tövbede mutlak surette bir an evvel yerine getirilmesi. Birçok şeyler var ki hemen anında yapılması lazım. İşte buna binaen Allah Resulü yapacağım diyen ziyandadır. Hemen geleceğe bırakmamak, anında o meseleyi halletmek, bitirmek, yapmak lazım inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadisinde ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Hadis-i şerifi ve hadis-i şerifteki kardeşlik kavramını bizlere açıklar mısınız? Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Evet. Birbirinize haset etmeyin. Nefsimizin 19 afetinden bir tanesi hasettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan şeytan ilanı oldu. Hırstan sakının, hırs sebebiyle Adem babamız eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse haset düşmanlığı da devreye koyar. Allah Teala Ali İmran 103'te "Vahtesebu bihamlillahi cemiyan" hepsini soptan Allah'ın ipine sarılın. Nedir Allah'ın ipi? Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve وَلَا تَفَرَكُ فُرْقَ عَلَى الْمَيْنِ وَاسْكُرُ نِهَمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin, hatırlayın. Siz düşmandınız. Neden düşmanlık? Nefsimizdeki haset ve düşmanlık afetiyle düşmanlık herkeste var. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Ne zaman birleştirir? Davete muhatap olup da kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala da o kişilerin kalbini sevgide birleştiriyor. Onları birbirine kardeş kılıyor. Öyleyse herkesi birbirine kardeş kılacak olan sadece bir dilektir. Tüm negatif şeylerden insanı kurtaracak olan bir dilek, bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

serbest iradenin sahibi nefslerine uyabilirler. Onların zarar vermesi noktasında da onlara zarar vermemek bizim hedefimiz olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, eski toplumların derdi elemi size de dokundu, haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Kin nedir? Alınmamış bir intikam. Öyleyse o karşı taraf bize zulmediyorsa biz de zulme zulümle karşılık vermeli miyiz? Hayır. Tam tersi, sabretmeliyiz ve zalimi de onun zulmünden kurtarmalıyız. Allah'ın Resulü'nün bize ettiği nasihati bu inşallah. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, adil olabilmek için bir insanın önce kendine adaletli olması gerekir diyeniyor. İnsanın kendisine adaletli olması nasıl olur? Ne şekilde hareket eder? Adil olmak, Allah Teala'nın ezelde kalu bela günde bizden aldığı yeminleri bir bir yerine getirmektir. Allah Teala Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor Muaz bin Cebel'i Yemen'e tayin ettiğinde: "Ya Muaz, kulların Allah üzerindeki hakkı nedir?" "Ben bilmiyorum ya Resulullah, Allah ve Resulü biliyor." derken Allah Resulü sualin cevabını şöyle veriyor: "Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona şirk koşmaması." Öyleyse birinci derecede Allah'ın üzerimizde hakkı var ve Allah'ın hakkını ödeyebilmek şirk koşmamaktır. Allah'a karşı adil olmak şirk koşmamaktan geçer. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Allah Teala'nın da o bizim hakkımızı ödememesi mümkün değil. Her zaman muhterem efendimiz hak ve vazife diye anlatıyor ya, biz vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde mutlaka hakkımıza ulaşıyoruz. Öyleyse Allah'ın üzerimizdeki hakkı, bizim Allah üzerindeki hakkımız nedir? Biz vazifemizi yerine getirmemiz halinde Allah Teala bizi azaptan koruyor. Öyleyse öncelikle Allah'ın üzerimizdeki hakkı, daha sonra mesela Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: "Nefsinize zulmetmeyin. Nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyin." Nefsimizin üzerimizde hakkı var mı gerçekten? Evet. Zulmetmemek. O zaman zulmetmemek için ne lazım? Daimi zikre ulaşmak lazım. Daimi zikir, yani zikir yapmadığımız her noktada derecat kaybediyoruz ve nefsimize zulmediyoruz. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere Ankara'dan bir kardeşimiz, sorularımız devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşim Kütüram Hocam, sohbetlerinizde bahsettiği arabayı çekenler ve arabada oturanlar, kimselerin arabada oturan kişiler, Arap 86'da bahsi geçen kimseler olduğunu söyleyebilir miyiz? Arabayı çekenler, kendileri ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar. Arap 86 tefsirinde, Peygamber Muhterem Efendimiz'in tefsirinde bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in önemli ayetlerinden bir tanesidir. İnsanların Allah'ın yolundan nasıl saptırıldıkları anlatılmaktadır. 4 tane yol, 4 tane sirat-ı müstakim var. Ruhun sirat-ı müstakimi, fizik vücut sirat-ı müstakimi, nefsin sirat-ı müstakimi, iradenin sirat-ı müstakimi. Ruhun, veşin, nefsin ve iradenin sirat-ı müstakimiyle aynı anda başlar. Burada Allah-u Teala her yolun üstüne oturmayın buyurmaktadır. Bu ruhun sırat-ı müstakimin, veşin sırat-ı müstakimin, nefsin sırat-ı müstakimin üstüne oturmayın demektir. Şeytan beni azdırmayı yemin ederim ki onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım diyor. İnsan ve cin şeytanlar Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur diyerek benzer şekillerde insanları Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmekte ve yeryüzünde fesat çıkarmaktadırlar. Araf 86'da "La takudu bi kulli siratin tu'iduna ve la tasudduna an sabilihi men amene bihi ve tabtuna ivajan." Tehdit ve vaat ederek her yolun üstüne oturmayın. Ona Allah'a amini olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ona Allah'ın yolunda bir iyilik istiyorsunuz, sakın bunu yapmayın diyor. Bu insanlar onların sırat-ı müstakimlerine oturarak ruhun, neşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olmasına mani olmaktadırlar. Nisa 167. Buradaki tesaddüne kelimesiyle Nisa suresindeki saddu kelimesi aynıdır. Bu ayet Nisa 167'de birinci derecede, Ali İmran 7'de ve

0: 20, 21, 25 illiyet rabıtası içinde bunlarla. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, birinci suali, ahir zaman alametleri nelerdir, açıklayabilir misiniz? Ahir zaman alametlerinin başında Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, güneşin batısından doğması, Hz. İsa'nın yeryüzüne inmesi, birçok tabiat olayları ve güney, batıdan ve doğudan bir fitne ateş, bunun gibi birçok alametler sıralayabiliriz. İkinci suali, davete icabet etmek nedir? Kimler davete icabet eder? Davete icabet edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Davete muhatap olduğu zaman, Allah'a davet edildiği zaman daveti kabul etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. Etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Üçüncü suali, nefsin aklanması nasıl gerçekleşir, açıklar mısınız? Nefsin aklanması nefsin tezkiye ve tasfiyesiyle gerçekleşir. 12 tane insanla kişi Allah'ın hacet namazıyla kendisine gösterdiği müşride tabi olduğu zaman 7 nimetle desteklenir, 7 kalp şartlarının sahibi olur ve nefs tezkiyesi ve tasfiyesini sağlayan ibadetlerin sultanı, en büyük vasıta emir zikir devreye girer. Zikrini yapması halinde 3 saatlik zikirle nefs tezkiyesi, daimi zikirle de nefs tasfiyesi gerçekleşir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk konumun sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluluk konumunda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal
1: içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk, bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz. Para ve maddi güvenlik değil. Sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Birçok din alimi kıyamet günü kurulan Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçenler, beş vakit namazı cemaatle kılmaya devam edenlerdir diyorlar. Ben yıllardan beri beş vakit namaz kılıyorum. Sırat Köprüsü'nden geçebilmek için başka neler yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. وَمَا فَرَتْنَا فِي الْكِتَابِ مُشَيْنْ اَنَمْ 38 Nal 89'da biz Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkladık. Bütün misaller bu Kur'an-ı Kerim'le size verildi buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin bir gerçekleşme zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Furkan 33'te de sana hak ile en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımız misalleri, başka bir meseleyi sana getirmediler. Şimdi görüyoruz ki her şey aslında Kur'an'da yer almış vaziyette. Öte yandan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de Enbiya 7'de وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلَا زِكْرِهِ وَمَا تَعْلَمُونَ Senden önceliklerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık, bilmiyorsanız zikir eline sorun. Özellikle Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zikir ehli mi? Evet. Bakara 186'da kullarım sana benden sordurarsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormak. Öyleyse biz Kur'an'ı ehli zikirden muhterem Efendimiz'den öğrendik. Muhterem Efendimiz'den öğrendiğimiz Kur'an-ı Kerim'in muhtevasında sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim hatta ayetlerle sırat-ı müstakimi açıklayacak olursak 7 safa sırat-ı müstakim var. 7 safa sırat-ı müstakimin birinci safhası Haç 54'te وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتَ الْاِلْمَ اَنَّهُ رَقُمُ رَبِّكَ O kendilerine ilim verilenler Rabbinden gelen haktır. Ona iman ederler. Biz de onların kalbine ihbatı koyuyoruz ve onları bu ihbat koyduğumuz kişiler birinci safha sırat-ı müstakim oluşuyorlar. Haç 54. İkinci safha sırat-ı müstakim kişi mürşide ulaştığı zaman söz konusu. Üçüncü safha sırat-ı müstakim de ruhu Allah'a ulaştıran yol. Dördüncü safha sırat-ı müstakim fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safhası nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas ve yedinci safha iradenin Allah'a teslimi olarak Kur'an'da yer alıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sırat köprüsü yok, sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakime de bir dilekle çıkılıyor. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilim verilenlerdendir. 7 ayet-i kerimede ilim verilenlerden oluyor. Ve o sırat-ı müstakimdedir. İlim verilenler, verenler, kendilerine ilim verilenler ve diğerleri. O halde bu benzetme yapılmış olabilir ama sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var ve Allah-u Teala bizim sırat-ı müstakimde olmamızı istiyor. Allah'ın ezeli ve ebedi bütün insanlar için farz kıldığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dini İslam. Bu din üç saç ayağı üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tevhid, tek cemaati oluşturmak ve teslim. Özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açıklamalarına baktığımız zaman Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehennem bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hac diyele hepsi cehenneme girecek. Müslümanlar 70 fırkaya, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte bu hariç olan fırka-i nihayece kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın tevhid diye zikrettiği ki vahdet, tevhid ve teslim, tevhid sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte Yusuf 108'de Allah-u Teala bu konuyu şöyle dile getiriyor. Kul hazi sebili edu alellahi ala basiretin ene ve men ittebani. De ki benim ve bana tabi olanların. Ne diyordu Allah Resulü? Bu fırka-i nihayece kimlerden oluşur? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olan, yani Resulullah'a tabi olanlar. Kalp gözüyle görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Ve bu ben müşriklerden değilim. Öyleyse kesinlikle sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Ve sırat-ı müstakim de mürşit ve ona tabi olanlar üzerinde bulunduyor. Allah razı olsun. Nitekim Yusuf 108'de de Enam 153'de de bunu söylüyor Allah Teala. Ankara'dan birkaç muhterem hocam takipçisi olduğum bir ilahiyatçı dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor. Kur'an-ı Kerim'de doğru olan hangisi de açıklar mısınız? Şimdi Allah'a ulaşmak diye bir şey olmadığını söylüyor. Allah'a kavuşmak var. Yani bunlar kıyamet gününde dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri vardır. Yani kıyamet günü herkes hesap verdiği zamanı düşünüyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar, bay ve bayan bütün insanlar üç vücut ve serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve bunlardan bir tanesi Hicr 26'da fizik bedenimizi, Şems 7'de nefsimizi ve Secde 9'da ruhumuzu. Ruhumuz Allah'ın zatına nüfürülmüştür. Ve hayattayken de ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması isteniyor. İki ayet-i kerime de bunu söylüyor. Zaten kimdir iman sahibi? Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olanlar. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah'ın Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Şirkli olarak mülaki olana cehennem, şirksiz olarak mülaki olana cennet. İşte bu hayattayken ruhun Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Nitekim bu hadise benzer mutu an kable temutu, ölmeden evvel ölün. Ölseydik ruhumuz Allah'a ulaşacaktı. Ölseydik nefsimiz kabire gidecekti ve fizik vücut da aynı şekilde. Ama bunu ölmeden evvel yapın diyor. O zaman ölmeden evvel ölmek hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar şirksiz mülaki olanlardır. Sadece ölümle ruhu Allah'a ulaşanlar, onlar da şirkli olarak ulaşanlardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de doğru olan hangisidir? Doğru olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Fizik vücut tabii ki Allah'a ulaşamaz. Nefs tabii ki Allah'a ulaşamaz. Fizik vücut ve nefs kıyamet gününde Allah'a kavuşacaktır. Yani daha doğrusu huzurunda hesap verecektir. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması var. Ve 7 ayet-i kerime hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerin şirkte olacağını buyuruyor. Şirk yani herkes delalettedir. Onlar için bir mürşit yok. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler için onlar hidayet üzeredirler. Ve Allah-u Teala onlara gösterdiği mürşit var. Mürşide gidip tabi olacaklardır Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Bir izleyicimiz, muhterem hocam, kardeşim panik ataklar geçiriyor ve babam hastanede yatıyor. Vesveselerden ve korkulardan kurtulamıyorum. Rahatlatmak için bir dua var mıdır? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. 7 ayet-i kerimeye bakacak olursak bunu görüyoruz. O zaman bu Allah'ın velileri kimlerdir? Onlara korku yoktur, masum olmazlar, dikkat edin. Bakara 38, Bakara 112, Bakara 274, Ali İmran 170, Maide 69, Araf 35 ve Ahkaf 13. Korku yoktur, masum olmazlar. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Bakara 38'de kul nebitu minha cemiyan, hepiniz toptan yeryüzüne inin ve imma yetiyennekum min hüden, ben de size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa ve la havfun aleyhim ve la miyasen, onlar için korku yok, onlar masum olmazlar. O zaman o panik atak yaşayan da, o korkan da, hastanede yatan baban da, onlar için huzur ve mutluluk, kurtuluş ancak Allah iledir. Allah'a dost olmak iledir. Allah'a dost olmak, Allah'ın kulu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi ve zikre başlaması. Zikir en büyük duadır. Ama bir şartı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'ın ismini tekrar edersen huzur bulursun. Ama Allah'a ulaşmayı kalben dilersen, zikre başladığın zaman çok daha ötede seni mutluluğa, huzura ulaştıracaktır inşallah. Bu dua kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, birinci suali. İş yerinde bey müşterilere nasıl davranmalıyız? Göz teması, güler yüzlü olmak gibi faktörleri tasavvufta nasıl olmalı? Yaşlı bey müşterilere güler yüzlü davranmamız uygun mu? Evet. Yani halk arasında bir söz var. Dostluk başka, alışveriş başka. İşte burada şöyle diyebiliriz. Alışveriş başka, tasavvuf başka. Yani tasavvufta elbette tasavvufun kuralları içerisinde davranman lazım. Ama bir iş yerindeysen ve müşterilere bir mal satıyorsan, dolayısıyla bu söylediklerini yapmakla mükellefsin. Yani oranın şartları bunu gerektiriyor. Oranın şartları bunu gerektiriyorsa, müşterilere elbette güler yüzü ve diğer standart içinde onu memnun edecek, malı en güzel şekilde ona verebilecek şartlar içerisinde davranmak durumundasın. Aksi takdirde iş yapamazsın. Hani bir Nasrettin Hoca'nın alışverişi gibi zarar etmek var. Bir de gerçekten o iş yerini kâra geçirip en güzel şekilde işi sürdürmek var. Sana düşen vazife o iş yerini kâra geçirterek işlerini devam ettirmek inşallah. Allah razı olsun. İkinci suali, haremlik, selamlık nedir? Ölçüleri nelerdir? Haremlik, selamlık, sevgili kardeşim, Efendimizin buyurduğu bizim dergahımızda hanımlar hanımlarla beraber, beyler beylerle beraber, kardeşimizse bunların birbiriyle bir arabada başka bir yerde yan yana olması uygun değil. Örneğin dergahla ilgili hanım kardeşimizin bir şeyi varsa, o zaman onun eşiyle temas kuracak, eşi ona, beyine söyleyecek. Yani bizim haremlik, selamlık dediğimiz hanımların, beylerin kendi alanı içerisinde kalmaları, birbiriyle beraber olmamaları, birbiriyle yalnız kalmamaları Allah'ın izniyle. Ölçüleri zaten hayatın içinden siz kendiniz göreceksiniz. Mesela şu anda yıllardan beri kardeşlerimiz arasında haremlik selamlık yemini yerine getiriliyor. Bunlara bakarsan nasıl gerçekleşiyor onu en güzel şekilde anlarsın inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem Cafer hocamız. Size bir sorum olacaktı inşallah. Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz.
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz. Devamlı bir kere daha tekrar edecek olursak Allah'ın bizi sevdiğini nasıl anlarız? Yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini gösterir mi? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim. Allah-u Teala her halükarda bizi seviyor. Ve kesinlikle bu sevgimizi arttırmak söz konusu. Nasıl bu sevgimizi arttıracağız? Zikrimizi arttırarak, Allah'a olan hizmetlerimizi arttırarak. Bu sevgi daha da artar. Mesela Allah-u Teala bakıyoruz. Allah'ın bizi sevdiğimizi nasıl anlarız? Allah'a ulaşmayı dileyen birisiysen, tevekkül eden birisiysen Allah seni seviyor. Çünkü Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimesinde Allah tevekkül edenleri sever. Müşriklere tabi olup tövbe ediyor ve nefs tezkiyesine başlıyorsan Allah-u Teala bu tövbe edenleri sever. Ali İmran 76'da Allah takva sahiplerini sever. Bakara 195'te Allah muhsinleri sever. Kendi yolundan saf bağlayıp ilk vücut olanları sever. Maide 42'de muksitin, adil, adaletli davrananları sever. Ve sabredenleri sever. Ali İmran 196'da. Allah-u Teala kimleri sevmez? Allah-u Teala haddi aşanları sevmez. Fesat çıkaranları sevmez. Kafirleri sevmez, zalimleri sevmez, kibirlenenleri sevmez, ihanet eden günahkar hainleri sevmez ve musrifleri sevmez. Burada da Allah-u Teala açıkça ifade. Şimdi yaşadığımız sıkıntılar Allah'ın bizi sevmediğini mi gösterir? Hayır. Yaşadığımız sıkıntılar nefsimize uymazlığından kaynaklanıyor. Ders almamız ve o ders aldığımız noktada zikrimizi arttırmamız için bir mesaj hüviyetinde olduğunu düşünmemiz lazım. Yoksa Allah beni sevmiyor, onun için bana bu sıkıntıları veriyor. Hayır, öyle bir şey yok. Allah seni seviyor ve bu sıkıntılardan ders alarak zikrini daha da arttırmanı istiyor inşallah. Daha fazla sevgiye basar olmanı istiyor. Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur buyuruyor. Hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları kendi zatına davet ediyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 safa davet. Hemen bu hadisle birlikte 7 safa daveti de ekrana getirebilirsek evet. Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ediyor. Yunus 25'te Allah teslim yurdu olan zatına davet ediyor. Nahl 125'te Allah Teala hikmetle davet et buyuruyor. Haç 67'de sen Rabbine davet et. Kasas 80'de sen Rabbine davet et. Fusilet 33 Allah'a davet eden. İşte bütün bu ayetler bize neyi gösteriyor? Allah'ın kendi zatına daveti bütün insanlardır ve bunu Allah Teala Resul'ün lisanıyla gerçekleştiriyor. Nereden biliyoruz? Enfal 24'te Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman. Yusuf 108'de ben ve bana tabi onlar davet ettiği zaman. O zaman daveti kabul etmeyenler Resul'e asi olur. Daveti kabul eden Resul'e asi olur. Daveti kabul eden Resul'e asi olur. Çünkü daveti yapan Resul'dür. İşte Bakara 186'da kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet edin ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Onlar da benim davetime icabet etsin. Daveti yaptığı zaman davete icabet senin de Allah'a ulaşmayı dilemeni ifade ediyor. sen de Allah'a ulaşmayı dilersen, o zaman Allah'ın Resulüne itaat eden birisi olursun. Sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen, Allah'ın Resulüne asi olan birisi olursun. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben Allah'ın Resulüne itaat edenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın Resulüne asi olanlardır. Hazreti Ömer'in sözü şu: şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Kimdir bu? Davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Şaşarım o insana ki şeytana biliyor ama itaat ediyor. Kimdir bu? Mürşidine tabi olmayan. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Allah razı olsun. Ankara'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz Fatiha Suresinde Sırat-ı Müstakim üzerlerine nimet verilenlerin yolu olarak açıklıyor. Bu nimetin ne olduğunu izah eder misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu nimet devrin imamının ruhudur. Nitekim 12 tane ihsanla kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazını kılarsa Allah Teala ona 7 nimet veriyor. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. İkinci nimet, kişinin kalbine Allah imanı yazıyor. Üçüncü nimet, onun günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Dördüncü nimet, ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakime ulaşıyor. Beşinci nimet, fizik vücud şeytana konulmaktan kurtulup Allah'a konulmaya başlıyor. Altıncı nimet, ıslah edici amelini nefs eskisi başlıyor. Yedinci nimet, irade güçleniyor. Bütün bunların hepsi 7 nimet ama bu üzerine nimet verdiklerin yoludur dediği zaman kimin üzerinde nimet var? Mürşidin 12 tane insanla tabi olanların başlarının üzerinde bu nimet var. Ve bu nimet de devrin imamının ruhudur. Bunu Allah-u Teala Al-İmran 164'te de dile getiriyor. Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhun bir nimet olarak olmak üzere onların arasında kendi kavmin içinde kendilerine bir Resul bahseder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Yozgat'tan bir kardeşim Muhterem Hocam, Dabetül Arz hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda herkes farklı yorumlar yapıyor. Bunun aslını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Nem suresinin 82. ayet-i kerimesinde اِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَشْنَا لَهُمْ دَبَةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا وَعَيَاتِنَا لَا يَقُونَ. Bir kere onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan bir dabe çıkarttık. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. İnsanların, bütün insanlara demek hitap ediyor bu Dabetül Arz, kitaptaki ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Şimdi yedi ayet-i kerimede Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor Allah Teala ve Rad 2'de ayetlere yakin hasil edenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rad 2 ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize mülaki olmaya yakin hasil edersiniz. لَعَلَّكُمْ بِلِّكَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ. Şimdi eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden yakin hasıl etmeyenlerdir. O zaman devrin imamı ne diyor? Devrin imamı diyor ki Dabetül Arz Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde yaptığı bir yayın var ama set slide'la herkese ulaşıyor. Şu anda bilgisayarlar vasıtasıyla Efendimizin sohbetlerin hepsi insanlara ulaşıyor. Dolayısıyla tekrar o ayet-i kerimeye Nem 82'ye bakacak olursak, insanlara Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. İnsanlara Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Allah'a ulaşmayı dilemediklerini söyleyecek. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar iki cihan saadetinin sahibi olanlardır. Ama yakin hasıl etmeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi riyadan ihlasa, sizi kibirden tevazuya, sizi düşmanlıktan nasihate, sizi şüpheden yakine. Yani yakin hasıl etmediniz demek de Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ettiniz. Riyadan rağbet, zühte. O zaman riyadan ihlas, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak surette söz konusu. Riya gizli şirktir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Eğer o hadisi de açıklarsak, yani sizi riyadan ihlasa, şirkten şirksiz olan Allah'a ulaşma dileğine, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate ve şüpheden yakine, dünya rağbetten zühte çağıran alimlerle beraber olun. Başka bu özelliğin sahibi olanların da salihler olduğu buyuruluyor. Yani insanları riyadan ihlasa çağıranlar, kibirden tevazuya çağıranlar Allah'ın mürşitleri. O zaman buradaki bir mürşidin olduğunu, ki bu mürşit Mehdi Aleyhisselam, ne yapıyor? Diyor ki siz Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmediniz. Yani şüphe ettiniz. Şüphe. Şüphe varsa iman yoktur. Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu Dabbetül Erz, Resulullah'ın da geleceğini bize müjdeledi. Ümmetimin analisi diye buyurdu Mehdi Aleyhisselam. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali, infak ne demek? Hamdimizi nasıl infak edebiliriz? Mesela bir cezbeyi veya yaşadığımız güzel bir manevi bir anıyı da infak etmemiz mi gerekmiyor? Hayır sevgili kardeşim, yani Allah size mal vermişse infak edeceksiniz. Aslında Allah size ilim vermişse infak edeceksiniz. Allah size sağlık vermişse infak edeceksiniz. İnsanlar hizmetinde olacaksınız inşallah. İkinci suali, bizim insanlara internetten attığımız tebliğ mesajları Allah'ın katında tebliğ olarak geçiyor mu, açıklar mısınız? Eğer sizin tebliğ mesajlarınız o kişileri ikna edebiliyorsa, Efendimiz diyor ki tebliğ yüz yüze karşı tarafı ikna etmektir. Allah razı olsun. Öyleyse ondan ziyade tebliğ ortaya çıkacaksın ve insanları Allah'a davet edeceksin. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü sevgili Cappar hocamız. Efendimizin metiyle ellerinizden hürmetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Bu zamanda evliya olur mu? Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Büyük günahlar işleyen kişiler de evliya olabilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bu zamanda da evliya olmak mümkün müdür? Evet, Allah Teala bütün insanları kendisine dost olsun diye yaratmış. Allah Teala bay ve bayan herkesin Allah'a dost olmasını. Veli tekildir. Evliya çoğuldur. Ama dilimize çoğul olan haliyle girmiş olduğu için herkes evliya olabilir. Aslında herkes veli olabilir dememiz lazım. Allah insanları kendisine veli olsun diye yaratmış. Allah insanı kendisine kul olsun diye yaratmış. Allah Teala insanı kendisine teslim olsun diye yaratmış. Öyleyse herkes evliya olabilir mi? Evet. Evliyalık, velilik doğuştan mıdır? Hayır. Evliyalık, velilik bir dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın dostudur. Ermiş evliya olmak da ruhun Allah'a ulaşmasını gerektiriyor. Çok büyük günah işlemiş kişiler de evliya olabilir mi? Evet, herkes. Herkes evliya olabilir. Nitekim hayatta bunun çok örnekleri var. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Umut Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonundan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayi mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan arkası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayi mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayi mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayi mekan aynı şey değildir. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayi mekan muhafaza altında yapılır. Tayi mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinin alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a ve Resulüne itaat. Birinci sual, Allah'a ve Resulüne olan itaatin önemi nedir? Din, Allah'a ve Resulüne itaatten müteşekkil olarak Allah tarafından bize farz kılınmış. Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesinde "Men yutur Resul'e fakat atallah." Resul'e itaat Allah'a itaattir. "Ve men tevellev fennema fema ersennake aleyhim hafize." Öyleyse bu ayetten de anlaşıldığı gibi Resul bizim için bir muhafız. Seni onların üzerine muhafız tayin etmedik. Buyuruyor. Nur suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah ne buyuruyor? "Men yutullah ve resulehu ve yakşallaha ve yattaki ve ulakimul faizun." Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'a hoşu duyar, ona karşı takva sahibi olursa, o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Dinin tamamı Allah'a ve Resulüne itaattir. Nisa 69 bunu söylüyor. "Men yuturullah ve yutur Resul'e ve ulaike ma'allezine al'ayma aleyhim anallahu minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai ve salihine." "En yuturullah ve Resulehu fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddıkkine ve şühedai ve salihine." Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse Allah onları nimetlendirdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber kılar. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a ve itaat edin ve Resulüne de itaat edin ki hidayete erin. Ali İmran 132 öyle buyuruyor Allah Teala. "Atiur Resulü aleyküm terhamun." İtaat kişiyi üçüncü basamaktan, Allah'a ulaşmayı dilediği basamaktan alır, sona kadar götürür. Allah'a itaat etmek, Resul'e itaat etmek aynı şeydir. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim Allah'a itaat ederse Resul'e itaat etmiştir. Mutluluğun bütün boyutlarını itaatle yaşarsınız. İtaat teslimiyetin temelidir. Allah-u Teala'nın emirlerine ne kadar itaat ederseniz o kadar teslim, itaatin bütün cephelere yayılması halidir. Ali İmran suresinin 132. ayet-i kerimesi, Allah'a ve Resulü'ne itaat edin ki rahmet olunasınız. Rahmet yoksa dini yaşamak yoktur. Allah razı olsun. İkinci sual, Resul'e itaat etmek niçin Allah'a itaat etmekle eşdeğerdir? İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duymadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletlerin içinde bir Resul mutlaka hayattadır.
ve Kur'an'ın diğer ayetlerine baktığımız zaman her devirde Resul vardır slaytımıza bir göz atacak olursak Enam 48 biz de Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Daveti kabul etmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. İsa 165, müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi diye şikayet edecekler diyor. Hüccetleri, delilleri kalmasın. Nisa 64'te ise Allah Teala biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. İbrahim 4. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavmi lisanıyla göndermiş olmayalım. Ve Nahl 36'da andolsun biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin ister ümmet desin, ister millet desin, kavim desin. Şimdi Resul bahsettik. Allah'a kul olsunlar ve tavukta kurulmaktan iştinav etsinler. İsra 15 وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Ve Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi cehennemlikler, kafirler cehenneme bölük bölük sürdüklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size yaşadığınız dönemde ayetleri tilavet eden ve bugüne ulaşmakla uyaran Resuller gelmedi mi? Onlar itiraf ediyorlar geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Mü'minun 44'te her kavmin içerisine o kavmin ana insanıyla insanlara uyaran, müjdeleyen Resulleri ard arda Allah gönderiyor. Hakka ulaştırsınlar ve Yunus 47'de adalet hükmet etsinler. وَلِكُلْ اُمَّتِ الْرَسُولِ فَيْزَا جَاءَ رَسُولُمْ قُدَّيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Onlar arasında adalet de hükmedilir. Baktığımız zaman Nisa 64'te Resulleri itaatsizliğe gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, mutlaka onların tövbesini Allah kabul ederdi. Öyleyse bir kere daha ifade ederim. Başlangıç noktası insanlar, başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusudur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşıyor. O zaman Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Her kavim

0: Hatta her seviyede kendisini gösterir. Tam itaat, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman gerçekleşir. O artık Resul'e itaat değildir. Onun çok ötesine geçmiştir. Allah'a %100 itaattir. Hadis-i şerifte her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Yani her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden iradesini teslim etmiş ve irşada Allah tarafından mezun kılınmış hayırlarda yarışanlar bulunacaktır. Her devirde devrin imamı Allah'ın tasarrufundadır. Kavim Resulleri Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Veli mürşitler Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlardır. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Teala mutluluğun Allah'a olan itaatle yaşanacağını açıklıyor ve itaat etmemizi istediği ilk emri hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kötülükten kaçarım, hak yemem, kimsenin hakkını yemem, yalan söylemem, iftira etmem, en güzel şey budur.
3: Önce farz olan namaz.
4: O zikir yani ibadet etmek yani.
2: Allah'ımı bilirim, dualarımı yapar yatarım, bu kadar kızım.
1: Tamam. Mesela bunları yaparak Allah'a ulaşır mıyız? Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Onu Allah bilir. Yüreğimiz nasıl değil onu Allah bilecek. Yapmacık değil.
1: Bizim Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Namaz, zekat, 5 farz.
5: İlk önce kalbimiz ulaşıyor diye düşünüyorum. Kalbimiz ulaşıyor. Ondan sonra Allah'ın yarattığı beyin ona ulaşıyor.
1: Allah'ım ben de kalben sana ulaşmayı diliyorum. Ben senin sevdiklerin arasına girmeyi diliyorum. Böyle manevi dualarınız var mı? Bu duayı yapar mı?
2: Çok. Hep duayla yatarım, duayla kalkarım.
4: Öyle dualar etmedik ama yani iyi bir şekilde gitmeyi nasip ederiz. Yani şehadet kelimesiyle ölmeyi nasip ederiz inşallah.
1: Bu şimdi söyler misin? Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bu dünya hayatını yaşarken.
4: Valla bu nihayete yaşanmaz yani. Allah'a sığınmak daha iyi.
5: Allah'ım seni çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda böyle dualar etmedik ama Allah'a şehadet kelimesiyle ölmeyi nasip etsin inşallah dedi. Son nefeste kelime-i şehadet getirmek kişinin kurtuluşunu sağlar mı? Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kurtuluşu sağlar. Ama son nefeste kelime-i şehadet ancak 7 tane şahidin huzurunda gerçekleşiyor. Ama bu tövbe merasimi 7 şahidin huzurunda gerçekleşir ve mürşidine tabi olduğu zaman son söz konusu. Halbuki daha önce de kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse can boğaza gelmeden evvel can boğaza gelir de kelime-i şehadet veya Allah'a ulaşma dileği ona fayda sağlamaz. Ama can boğaza gelmeden kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala da onun kalbinde bu talebi gördüğü an inşallah umulur ki Allah Teala rahmetiyle onu 1. kat cennetine alır. Son nefesinde kelime-i şehadet getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hurafedir. Kur'an'ı bilmeyen insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaideyi. Ama hiç kimse kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek Allah'ın cennetine giremez. Kale men la ilahe illallah dehalel cennet olayı geçerli değil. 7 şahidin huzurunda bunu derse müşriğine tabi olduğu zaman ne zaman girer? Kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, diz çöküp tövbe edip el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. İşte bu bilmedikleri şey Kur'an'ın aslında

0: bilmemekten kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul'e itaatin de Allah'a itaat olduğunu buyuruyor ve Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Seni doğru yola götüren bunlar bize rehber olur.
3: Resulullah Aleyhisselam en başta Resulümüz
4: Allah'ın yolundan gitmemizi istiyor.
3: Allah-u Teala son peygamberi yollamış bize. Mürşit de bildiğim kadarıyla onun yanında duranlar, evliyalar.
1: Biz dinimizi kimlerden öğrenmeliyiz?
2: Büyüklerimizden. Kalkmış ne gördü onu öğreneceğiz. Sonra yanlışı doğruyu kendimiz de biliyoruz.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır sizce?
3: Vardır. Vardır ama tanımıyoruz.
5: Yani... Var ama ben bunu şöyle yaşadım. Mesela şöyle diyeyim. 99 depreminde ben taksiciydim. Gece eve gidiyordum. Laleli'den Malta Yavuz Selim'e çıkarken ben şahit oldum. Camiden hepsi çıktı. Beyaz elbise, cübbeli. Her biri birer bina tuttu. Deprem durduktan sonra tekrar hepsi gittiler caminin içine. Ben buna şahit oldum yani.
1: Peki mürşit olması insanın ne kazandırır kişiye?
4: Vallahi huzur. İlk başta huzur gelir. Evrensel huzur ama. Çünkü bayağı büyük bir huzur gelir. Allah'a yakınlaşma güveni olur.
5: Bugün namaz. Ne diyor mesela Mevlana? Ne olursan ol. İster Hristiyan ol. İster putsever ol. Kul hakkıyla gelme. Ne olursan ol gel. Ama önce namaz.
0: Misafirimiz dini büyüklerimizden öğreneceğiz. Doğru yanlışı biz de biliyoruz dedi. Büyüklerimizden öğrendiğimiz dini bilgilerin doğru veya yanlış olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? Yani kişi Kur'an'ı bilmiyorsa, kendisine söylenenleri Kur'an'la karşılaştırmıyorsa bilemez tabii. Maide suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَاِذَا قِيلَ لَمْ تَعَلَوْا اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَى رَسُولُ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَانَا Onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin. Denildiğinde babalarımızın üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi dediler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Evet, görüyoruz ki dinin temeli Allah'a ve Resul'e itaat. Ama Bakara 78'de kitabı bilmeyenler emaniye tabi olanlar. مِنْهُمِ الْاُمِينَ لَا يَعْلَمُ لَا كِتَابَ اِلَّا اَمَانِ وَمْ يَزُنُ ve onlar zanda bulunurlar. İşte bu zan sahipleri doğruların ne olduğunu bilmiyorlar. Doğruyu bilmedikçe de yanlışı da tabii şey edemezler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 7'de Kur'an'ın mükemmel teşabih ayetlerden oluştuğunu, mükemmel ayetlerin manası üzerinde teşabih ayetlerin manasını sadece Allah bilir. İlimde resul sahibi olanlar her ikisi de Allah'tandır derler. Ama onlar tezekkür edemezler. Ne kalbinde zey olanlar ne rasihun. Müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ul elbab. Ul elbab teşabih ayetleri kimden öğreniyor? Allah-u Teala'dan. Çünkü ul elbabın 4 vasıfı 3 sonuç şartından bir tanesi el tezekkür olması. Allah'a sorup cevabını alabilmesidir. Bu sebeple Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهَ رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَلَى ذِكْرِينَ كُتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Öyleyse cehaletten kurtulmanın el-i zikre sormak. El-i zikre sorduğunuz an el-i zikir size Allah'ın izniyle cevapları, doğruları söyler. Her devirde doğrular Allah'ın kitabındandır. Yanlışlar da insanların uydurduğu hürafelerdir. Allah razı olsun. Doğrularla yanlışlarla ilgili slaytımıza bakacak olursak, doğrular Allah'ın doğrularıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizikülü teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi. Yanlışlar da bunların tam tersi. Ulaşmayı dilememek, mürşide tabi olmamak, ustatı kesmek, zanda bulunmak ve şakilerden olmak vesaire. Allah razı olsun. Herkes için doğrular vardır, yanlışlar vardır. Önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın yanlışlarıdır. Allah'ın doğrularıdır ve insanların uydurduğu yanlışlardır. Furkan Kur'an'dır. Kur'an'la tatbikatı olaylar dizisini yargılanacaktır. Oysa zamanımızda Kur'an ayetlerini hiçe sayıyorlar ve insanların yazdıkları kitaplarla Kur'an'ı yargılıyorlar. Onlar Allah'ın bugünkü Resulü emrettiği şeyler, Kur'an'da öğrettiği şeyler söylendiği zaman onlar biz babalarımızı bizden evvelki nesiller üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz. Yani emaniyeye tabi oluruz diyorlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bir sualimiz olacak inşallah. Allah ve Resulünün emirlerine itaat edip zamanında yerine getirmenin önemi nedir inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekat. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah ve Resulünün emirlerine itaat edip zamanında yerine getirmenin önemi nedir? Allah'la olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi olan kişi, Allah'ın bütün emirlerine zamanında yerine getiren kişidir. Bir emrin zamanında yerine getirilmemesi, yerine getirilmemesi hükmündedir. Emir ne olursa olsun, benim işlerim var, önce onları yaparım diye düşünen bir kişi, Allah-u Teala'nın yerine kendisini ilah mevkine geçiriyor demektir. Böyle düşünen insanların mutluluğun Allah'ın emrinin yerine getirilmesinde gizlendiğini, onun bir rüknü olduğunu bilmezler. Farkına varıp da yapmamak daha ağır bir sorumluluğu ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala emrinin yerine getirilmesini istiyor ama zamanında yerine getirilmesini istiyor. Kendi işini Allah'ın emrinin yerine getirilmesinin önüne gerçek koyanlar, onlar aslında nefslerini ilah mevkine koyuyorlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne olan itaatimizi artıracak en önemli ibadetin zikir olduğu açıklanıyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Ya her zaman Allah'a Allah çağırırım.
3: Zikir iyi bir şeydir yani. Zikir etmek güzel yani. Allah-u Teala bize emretmiş yani.
1: Zikir yapmak insanı değiştirir mi?
4: Değiştirir. Huzur erdir. Allah'a çok çok çok yakınlaşmayı sağlar. Rabbimin istediği en önemli şey yapmış olur bir kere.
3: Ya şimdi bizim ilk farzımız namaz. Zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Yani onu yapmamız şart. Yani ama Allah yolunda. Başka bir alet olarak kullanmayacaksın.
2: Ama o zikredenleri de görüyorum. Şimdi o zikredenler var ya, senle benden bir arkada başka türlü. Biz onlardan değiliz.
3: Zikir Allah'a yakınlaşmaktır yani. Gereken nedir? 5 vakit namazını kılacaksın. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Ya bu zaten onu okuduğun vakit daha başka oldu.
1: Peki samimiyetle Allah'ı zikreden birisinin hayatında neler değişir? Sıkıntılarını giderir mi? Mutlu olur mu?
2: Herhalde sıkıntılar gider gitmez mi? Bir besmele demek, her şeyi elimize alıp besmeleyle uzatırız.
3: Ya bugün bir mevlüt okuyorsun veya bir zikir yapıyorsun Kur'an'da. Zaten içindeki o refahlık dünyalara değer yani ölüme değer. Yani o Allah için, Allah sevgisi için insan içinde olduğu vakit Başka bir şey düşünemiyorum yani.
7: Ruhen de mutlu kılar yani. Hem bedenen geçsek de

0: Patlama olur yani.
1: Bir misafirimiz zikir Allah'a yakınlaşmaktır. Beş vakit namazını kılacaksın, Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın dedi. Namaz kılmak, Kur'an'ı okumak Allah'a yakınlaşmak için yeterli midir? Kur'an okumak da bir zikirdir, namaz kılmak da bir zikirdir. Ama ibadetlerin sultanı olan zikir Allah isminin ard arda tekrarıyla gerçekleşir. Ve zikir yoksa kalbi ibadet yok demektir. Kalbi ibadet yoksa da o zaman insanlar Kur'an ayetlerini tilavet ederler ama Kur'an kursaklarından geçmez. İnsanlar namaz kılar ama sehv içinde birisi namaz söz konusu. Nefs tezkiyesi eşittir mutluluk, o da eşittir teslim. Allah'a yakın olmanın, mutlu olmanın en büyük sırrı zikirdedir. Allah-u Teala'nın istediği şey Allah'ın isminin kesintisiz tekrarıdır. Zikirlerinizi artırdıkça yaklaştığınızı artık göreceksiniz. Artırdıkça farklılaşacaksınız. Bu farklılaşma ise adım adım daha çok sevilmenizi ifade eder. Allah razı olsun. Öyleyse Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Ankebut 45. Namaz kılmak da bir zikirdir. Taha 14, Ankebut 45 ama Allah ismini tekrar olan zikrullah en büyük zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili Cabbar Hocam, hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cabbar Hocam, müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Allah ve Resulü emrini verdikten sonra o emri hiç saymanın zararlarını açıklar mısınız? Cevabınız için şimdiden Allah sonsuz kere razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Muhammed suresinin 33. ayet-i kerimesinde Eyyühellezine amenü atiullah ve atiur rasule ve la tübtülü emalekum. Allah ve Resulüne itaat edin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Amellerinizi batıl kılmayın. Resul'e sorulan soruya cevap alındıktan sonra o kişinin ona itaati mutlak bir gerekliliktir. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman kişinin delalette olduğu amellerini boşa çıkartıcı neticesiyle karşı karşıyayız. Bir azabın gelmesi söz konusu. Evet. Allah'a ya eyyühellezine aminu atiullaha ve atiur rasule ve la tubtu amalekum. Resule sorulan soruya cevap alındıktan sonra o kişinin ona itaati mutlak bir farzdır. Başka çözümler üretmek hiç kimseye verilen bir hak değildir. Aksi gerçekleştiği zaman kişinin delalette olduğu amellerinin boşa çıkardığı neticesiyle karşı karşıyayız. Yani Resulünün emrine itaat etmeyenler, onlar delalette olanlardır ve amelleri boşa gider. Ve bir azabın gelmesi söz konusu eğer yapmazlarsa. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, Haç 47. ayetinde Allah'ın katında bir gün sizin saydığınızdan 1000 yıl gibidir buyuruyor. Yüce Rabbimiz, ahiret hayatında cennet ve cehennemlikler için nasıl bir hayat olacak? Mesela orada tebliğ bu dünyadaki gibi mi olacak? Açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Haç 47'de Allah-u Teala kendi katında ve insanların dünyasında zamanı mukayese etmektedir.

Allah'ın katında bir gün ve insanların bulunduğu dünya gezegenindeki bir günle mukayese ediyor. Allah katında bir gün bu dünyadaki 1000 yıla eşittir. Allah'a göre kıyamet geçmiş olarak kullanılmaktadır. Çünkü Allah zamanı sıfırlayan sonsuzluğun sahibidir. İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam Tövbe 34'te geçen altın gümüş biriktirme muhtevası nedir? Günümüzde insanlar enflasyondan korunmak için altın yatırımı yapıyorlar. Bu uygun bir davranış biçimi midir? Burada gerek Yahudilerden gerek Hristiyanlardan bazı bilginlerin ve rahiplerin altını, gümüşü biriktirdikleri ve insanlardan haksız yere para aldıkları, o parayı da Allah yolunda harcamadıklarını söylüyor. Allah-u Teala onlara acı bir azapla müjdele diyor. Aradan geçen zaman parçalarında iblis, bütün insanları dejenere etmek, yozlaştırmak için elinden gelen gayreti göstermiş ve dejenerasyon gerçekleşmiştir. Şeytana bu istikamette uymamak asıldır. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki, Allah yolunda hizmet verenler, bu konuda kendilerine düşenleri yapmak mecburiyetindedir. Aradan zaman geçtikçe bütün dinlerde insanların büyük bir kısmı ne yazık ki yozlaşmanın içine girmişlerdir. Görünen dinlere baktığımız zaman sadece din adamların değil insanların da %90'dan fazlasını Allah'ın kurtuluş reçetesini unuttuklarını, tatbik etmediklerini ve daha kötüsü yaptıklarının doğru olduğunu zannettiklerini görüyoruz. Zaman içerisinde iblis dinlerin muhtevasını bozmayı başarmış, İslam'dan, Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok şey koparmıştır. Aradan asırlar geçtikçe iblisin insanları adım adım Allah'ın yolundan ayırdığını, kesin işaretini görüyoruz bu ayette. Bu ayet kerime artık Yahudilerde de Hristiyanlarda da özellikle din adamlarında ve rahiplerde bir yozlaşmanın kesinlikle mevcut olduğunu işaret etmektedir. Bugün İslam'da da ne yazık ki aynı şeyler söz konusu o. İnsanlar dinlerini unutmuşlar, artık yaşamıyorlar. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, insanlarla olan ilişkilerimizde onların davranışlarına sabretmek ve onların kusurlarını örtmek için kıstaslar ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Nefsi var olduğu süre içerisinde zaman zaman şeytanın tesiri altında nefsine uyabilir. Ama önemli olan onun kusurunu örtmek, ondan yana davranmak. Mevlana kusurları bağışlamakta gece gibi olun diyor. Eğer biz onların kusurlarını değil de güzel taraflarını görür, onları mutlu etmeye çalışırsak bu çok daha güzeldir. Kusur görerek onun kusurunu onun yüzüne söylemek suretiyle onu terbiye etmek, o niyetle bir davranış biçimiyle kusur görmeden onun güzel taraflarını görerek, müjdeleyerek yapılan davranış biçimi diğerinden çok daha hayırlıdır. Allah-u Teala öyle olmamızı istiyor. Kırıkkale'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de amelleri boşa gidenlerden bahsedilmektir. Amelleri boşa gidenler hakkında açıklama yapar mısınız? Sevgili kardeşlerim, yedi ayet-i kerimede Allah-u Teala ameli boşa gidenlerden bahsediyor. Belki bu yedi ayet-i kerimede ameli boşa gidenlerin o ayetlerin içerisinde Muhammed Suresinin
33. ayet kerimesini de almak gerekiyor. Muhammed suresinin 33. ayet kerimesinde ne diyordu? Ya ellezine amenu attullahi ve attur resule ve la tübtü amalekum. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve amellerinizi batıl kılmayın. Yani Resul'e bir sual sorduktan sonra emre itaat etmeyip yeni sonuçlara kendi yorumlarını katmak suretiyle yapılan iş, mürşide tabi olmayan, derayette olanların bir vasfını ifade ediyor ki, derayette olanların ameli boşa gidendir. Burada 7 ayet-i kerimede amelin boşa gitmesinin arkasındaki sebepleri Allah-u Teala bir bir sayıyor. Allah razı olsun. Allah'a ulaşmayı dilememek ve Allah'a ulaşma dileği ve ayetleri inkar, amelin boşa gitmesini, şirk, amelin boşa gitmesini, dünya metane dalanlar, amelin boşa gitmesini, onlar ki ayetlerimizi bu ahirette ulaşmayı yalanlarlar, onların amelleri boşa gidiyor. Onların amelleri boşa gitti. Kendilerimizin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'ın kasem ederek var güçleriyle yemin edenler, bunlar mı derler? Onların amelleri boşa gitmiş. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeş Mütterem Hocam, günümüzde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın örnek aldığını söyleyen çok insan var. Gerçekte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın nasıl bir örnek alabiliriz? Açıklar mısınız? Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen, Allah'a ruhunu ulaştıranlar ve çok zikredenler için Allah'ın Resulü'nde güzel örnek var. Yani Allah'ın Resulü Allah'a ulaşmayı dileyenler için, ruhunu Allah'a ulaştıranlar için ve Allah'ı çok zikredenler için bir örnek teşkil ediyor. Şimdi kişi diyor ki ben Resulullah'a örnek alıyorum ama Allah'a ulaşmayı dileği yok. Ruhun Allah'a teslimi yok. Çok zikir yok. Zahitlerden olmak yok. Ama diliyle bunu söylüyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam insanı mutlu eden bir ilahi sistemdir. Ve 5 tane şartı vardır. Ben bunlardan haç haricinde 4 tanesini yerine getirmeme rağmen mutlu değilim. Mutlu olabilmem için ne yapmam lazım? Sevgili kardeşlerim, mutluluk, 7 kademedeki nefs tezkiyesi ve daimi mutluluk, sonsuz ahiret ve dünya saadeti nefs tasfiyesini gerektiriyor. Şimdi nefs tezkiyesinin olabilmesi için bir dilek lazım, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yok İslam tatbikatında. Daimi mutluluk, nefs tasfiyesi de daimi zikirle mümkün. Bu hele hiç din tatbikatında yok. Yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin mutluluğu söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, abd ile abid arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, abid, vasıta emirleri yerine getiren, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, harca giden, bu ibadetleri yapan kişinin adıdır abid. İbadet yapan kişi abiddir. Ama abd, bu ibadetlerle bir hedefi gerçekleştiren kişidir. Mesela Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safa abd'dir. Mürşidine tabi olan kişi ikinci safa abd olmuştur. Ruhunu teslim eden kişi üçüncü safa abd'dir. Ve Fecr 27-28-29'da ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak nefs tezkiyesini gerçekleştir. Ey ruh, sen de Allah'a dön. Ey füzür, sen de şeytanak olmaktan kurtul, Allah'a kul ol diyor Allah-u Teala. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu program sonuna geldik.
Bir başka haram Kur'an haram mutfağında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kumar ve şans oyunları ile ilgili istatistikler. Dünya çapındaki kumar bağımlılığı istatistiklerine göre nüfusun yaklaşık %26'sı veya 1.6 milyar insan kumar oynuyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun araştırma raporuna göre Türkiye'de yaş aralığı 18 ile 50 arasında olan 5 milyon kişi yılda 50 milyar TL'lik bahis oynuyor. Yapılan diğer bir araştırmaya göre kumar oynamanın başlıca sebebi çok para kazanmak, bunun ardından da eğlence ve heyecan faktörleri geliyor. Ayrıca oyuncuların sosyal durumuyla bağlantılı aşağıdaki verileri de ilgi çekici. İnsanların kumarhane oyunlarıyla sorun yaşadığı ailelerde boşanma riski 3 kat daha fazla. Sorunlu kumarbazların %66'sından fazlası oyunlarının parasını ödemek için suç işlemek zorunda kaldıklarını itiraf etmektedir. Aşırı derecede kumar bağımlısı olan insanların yaklaşık %66'da farklı depresyon belirtileri ortaya çıkmış. Kumarla ilgili sorun yaşayan 5 vakadan biri intihar girişimiyle bağlantılı. Sevgili kardeşlerim, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın kumarla ilgili söylediklerine beraberce bakalım. Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi. Maide 90'da Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel esnamu rijsun min amali şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Ey amin olanlar! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Demek ki kumar şeytanın pis bir amelidir. Bunlardan kaçının, umulur ki felaha erersiniz. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Şarap da şeytanın pis amelidir. Kumar da şeytanın pis amelidir. Puta tapmak da şeytanın pis amelidir. Fal okları da şeytanın pis amelidir. Bunlardan kaçınmak zor mudur? Belki insanlar katında zor gibi görünür. Halbuki tek bir dilektir. Bunların hepsinden kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bunlardan kaçının, umulur ki siz felaha erersiniz. Allah Teala ne buyuruyor? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ دَعْمُ الْبُشَفَ بَشَرْ اِبَادِي. Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. Burada şeytanın pis ameli sayılıyor ve ondan iştinab edin. İştinab etmenin de Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece onlar için müjdeler vardır. Öyleyse şeytanın pis ameli olan kumardan kurtuluş sadece bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğin an gerçekten hedefe kişi ulaşır mı? Evet. Neden öyle diyoruz? Maide 91'de. اِنَّ بَيْرُوذُ شَيْطَانِ مَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَى وَيُسَدِّكُ عَنْ ذِكْرِ عَلَى الْسَلَاةِ. Yani şeytan kumarla ve içkiyle, şeytan şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Kimdir zikredenler? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kimdir namaz kılanlar? Namaz, hacet namazı kılıp mürşidine ulaşanlar. Öyleyse iblis şarap ve kumarla insanların arasını bozmak, düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Ve bizi zikirden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Nasıl olacak? Allah-u Teala tam 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa o şeytan ona apaçık bir düşmandır. İşte 7 tane ayet-i kerime, şeytanın adımlarına uymayın, o sapaçık bir düşmandır. Öyleyse bu ayette bahsi geçen içki içmek şeytanın adımına uymaktır. Kumar şeytanın adımına uymaktır. Puta tapmak şeytanın adımına uymaktır. Fal oklarıyla yön tayini şeytana uymaktır. O zaman şeytanın adımlarına uymayın. O sapaçık bir düşmandır. Her yerde önemde iyiliği öğreten daima Allah'tır, Allah ve Resulüdür. Kötülüğü öğreten de şeytan ve muamelesidir. Şeytan muamelesinin, şeytanın adımlarına tabi onlardan oluşuyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanlar da, onlar da Allah'ın öğretisine tabi olanlardır.
Öyleyse eğer biz insanlar kumarın üzerimizde, şeytanın kumarla üzerimize vücuda getirdiği hasardan korunmak istiyorsak, kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak söz konusu. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu bir muhafız olarak üzerimize yer alıyor. O zaman 4 ayet gereğince artık şeytanın üzerimizdeki tesiri sıfır. Tevekkül edenlere şeytanın sultanlığı yok. Kul olanlara şeytanın sultanlığı yok. Mümin olana şeytanın sultanlığı yok. Allah'a ulaşmayı dinleyenlere şeytanın sultanlığı yok. Öyleyse bir dilek, bu dilek bizi mutlaka mürşid sevgisine, mürşide tabiyete götürür. Tabiyetle birlikte o kişi koruyucu kalkanın altına girer. O zaman sihir büyü onlara tesir etmez. Devrin imamın ruhu başınızdan yaralanlara. Delalette olanlar onlara zarar veremez. Şeytanın fısıltıları onlara zarar veremez. Musibetler onlara zarar veremez. Çünkü artık onlar koruma altındadırlar. Ne zamana kadar? Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, çok basit, çok kolay. Kişi gerçekten şeytanın pis amelinden kurtulmak istiyorsa, kalben Allah'a ulaşmayı dileyip hacet namazıyla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olduktan sonra Allah'ın garantisinde o kişinin kalbine %49 fazil, %2 ikramı, toplam %51 nurla %49 karanlığa galip gelir, %51 nur. Ve o noktadan itibaren vazifelerini yerine getirdiği takdirde artık şeytanın onlar üzerinde sultanlığı yok. Şeytanın tesirinin olmadığı insanlar bu 5 ayet-i kerimede zikrediliyor. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programının sorular ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, geçen gün bir ünlü hoca efendi komşularımıza geldi. Apartmanımızdaki birkaç aileye sohbet verdi. Oradan mürşidin elinin öpülmesinin şirk olduğunu söyledi. Bir de mürşidin resmiyle rabıta yapılmayacağını söyledi. Bu konuyu açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi bunlar tasavvufu bilmedikleri, tasavvufu yaşamadıkları için geleneksel din tatbikatı içerisinde insanların yazdığı el yazması kitaplardan beslenmişlerdir. Öyle olunca kendisindeki o zanları, Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeleri söyleyecektir. Mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Ve mürşidin elinin öpülmesi de bir Kur'an gerçeğidir. Şimdi tabi mesela dikkat ettiyseniz hep bizim dışımızdaki insanlar din konusunda bir şey söyleyince bir ayet, bir hadis söyleme gereği duymuyorlar. Sadece kendi zanlarıyla konuşuyorlar. يَتَبَعُونَ اِلَّا زَنَّ اَنَّ زَنَّ لَا يُنُ مِنَ حَقِّ شَيَّنْ Zanne tabi o zan hakikatin yerini tutamaz. Şimdi her şeyden evvel Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesi mürşidine ulaştırıyor ve mürşide tabi dedi ayet-i kerimede farz. İşte Ali İmran 31. Bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Arman 164. Tabi olun. Meryem 43. Tabi ol. Yasin 21. Tabi ol. Mümin 38. Tabi ol. Cuma 2. Tabi ol. Ben mi? Mürşide tabiyet farz. Şimdi belki bu zat-ı muhterem diyecek ki bu ayetlerin dışında hadis nerede? 7 tane hadiste de Allah Resulü mürşide tabiyeti açıklıyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlara isyan bana isyandır. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler gelecek. Halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Şimdi hem ayetler hem hadis tabiyeti açıklıyor ve bu kişi hem hadise hem ayete karşı çıkıyor. Elin öpülmesi var mıdır? Vardır. Fetih suresinin 10. ayeti kerimesinde ennellezine yubeynneke ennema yubeynallah. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Öyleyse biatte el üstünde el. Biat eden kişinin eli altta, önünde biat edilen kişinin eli üstte. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde hac etmek üzere sahabe kafilesi Resulullah'la birlikte gidiyorlar ama oradaki müşrik ve kafirler bırakmıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Hazreti Osman'ı elçi olarak gönderiyorlar. Ama Hazreti Osman'ı da tutukluyorlar. Bu durum karşısında Allah Resulü Fetih 18'de bildirildiği gibi ağacın altında onları biade davet ediyor. Orada olmayan Hazreti Osman'ın yerine de sağ elini sol elinin üzerine koyarak ve ağzına götürerek iki kere, üç kere el yapıyor. Yani biatın nasıl olması gerektiğini bize açıkça ifade ediyor. Tabiyetin nasıl olması gerektiğini. Öyleyse yapılabilir. Mürşidin resmiyle de rabıta yapılabilir. Bunlar tasavvufu bilmedikleri için Kur'an'daki İslam'ın tasavvufla yaşanmasını hiç hayatlarında olmadıkları için bunları söylüyorlar. Allah razı olsun. Bir izleyici Mühterem Hocam, mağfiret ve şefaat sadece isim olarak mı ayrı? Aslında aynı kavramlar mıdır? Farkları sadece bakış açısından mı kaynaklanıyor? Değil. Mağfiret, günahların sevaba çevrilmesidir. Ama tövbe eden kişiyle Allah arasında mağfirettir. Devrin imamının o kişi için talebi de mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay şefaattir. Tıpkı her insanla Allah arasında bize ve Allah'tan gelenler rızıktır. Kim olursa olsun. Ama insanın diğer insanlarla bu mal alışverişi infaktır. Nafakadır. Mesela boşanmış karı koca, aile üyesi erkek olması hasebiyle onunla Allah arasında rızıktır. Ama boşanan eşle de Allah arasında orayı rızıktır. Fakat eğer boşandıktan sonra ona nafaka bağlanıyorsa artık hanımı kocasından rızık değil, nafaka alıyor, infak. Bunun gibi bir kavram söz konusu. Farkları sadece Allah'la aramızdaki ilişkiler açısından, bir de bizimle mürşit arasında, devrin imamı arasındaki ilişkiler açısından farklılık söz konusu. Bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'dan neler kopmuştur açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, İslam'dan 19 tane kavram, Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen 19 kavram tamamen din tatbikatından çıkmıştır. Evet, İslam'dan kopan Kur'an kavramları. Delalet, abd ve abid olmak, amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak, tövbe ve mağfiret, sırat-ı müstakim, zikir-i ehli, amel-i salihat, nefs tezkiyesi, bir irfan, zühd, ulu-elbab hikmet, ihlas, teslim, mürşid, Resul ve Nebi. 19 tane kavram din tatbikatından çıkmıştır. Devrin imamın öğretisi, marif ve mürit ve mükerreden nehyetmek, bu muhteva içerisinde kişi ne yapıyor? Bu kavramları hayatına tatbik ediyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, müşrine tabi değilse, o kişi için bu kavramların hiçbir önemi yok. Onun için Kur'an-ı Kerim sadece mezarlarda okunan bir kitap. Hal bakılan bir kitap. Halbuki Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Her şeyden evvel başlangıç noktasında delalette olan insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim üstesine, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. İşte Allah-u Teala'nın dilemimiz halinde bizi hidayete erdirmesi, ancak ruhumuzun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Diğer evliyalar gibi, ya Rabbim, onlar nasıl sana ulaşmayı dilediyse, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunmak asıldır. Allah razı olsun. Öyleyse İslam'dan neler kopmuştur? 19 tane kavram İslam'dan kopmuş. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılmıştır. Bursa'dan birkaç muhterem hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde ilim ibadetin imamıdır buyurmaktadır. Bu hadis-i şerifi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var ve Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Hedef emirler, Kur'an'ın hükümleridir. Vasıta emirler de öyle. Ama Hedef emirler belli yani. Hedefin tespiti, niyeti ifade ediyor. اِنَّمَا الْاَمَالُ بِالْنِيَّتِ İbadetler amellerdir. Ama ilim bir niyeti ifade ediyor ve ibadetler amellere tabidir. İbadetler ilme tabidir. Örneğin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hedefi belli değil, Allah-u Teala'dan yardım alamaz ve ne yaparsa yapsın, o ibadetler boşa gidiyor. Allah-u Teala'nın gerçekleştirmek istediği 7 tane hedef var ama asli unsur 4 tane hedef. Ruhun teslimi 1, fizik vücut teslimi 2, nefsin teslimi 3 ve iraden teslimi 4. Başlangıcı ruhun teslimi. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Lika Allah'ı gerçekleştirmeyen insanın ameli boşa gidiyor. Bahsa amirliğine getirmiş, zikirde yapmış, her türlü şey yapmış ama bunların hepsi boşa gidiyor. O zaman ilim ibadetin imamıdır. Buyurmakta bu hadisi açıklar mısınız? İlim Kur'an-ı Kerim'in gerçeğidir. Lika Allah. 7 ayet-i kerime bakıyoruz. Bunlar ilimdir. 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor. O delalette olanlar hangi ameli yaparsa yapsın hepsi boşa gidiyor. Ama lika Allah'ı dileyen kişi onlar da amel yapıyor. Onlar Allah'a hidayet erdirir ve onların ameli boşa gitmiyor. İlim ibadetin imamıdır veya başka bir deyimle اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالْنِيَّتِ Ameller niyete tabidir. Ve İslam'da da niyet amelden üstündür. Şimdi kişi Allah'a ulaşmayı dilemedi, ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişiye Allah'ın katından bir şey gelmesi söz konusu değil. Asıl olan nedir? Asıl olan kesinlikle hedeftir. Vasıtalar hedefe ulaşmak için vasıta emirleri yerine getirmek asıldır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Isparta'dan Uğur Dinç ben hocam. Bir sualim olacaktı. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Yani suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kişi evliya olduktan sonra bunu kaybedebilir mi? Açıklar mısınız diyor kardeşim. Evet. Fıska düşmesi halinde emiş evliya olan bir kişi Allah'ın kendisine verdiği her şeyi kaybedebilir ve cehennemliklerden olabilir. Nahl suresinin 106, 107, 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu konuyu açıklıyor. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından sonra, hidayet erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, Allah'tan ona bir gazap vardır. Bu niye böyle? İşte Nahl 107'de açıklıyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. 3 saatlik zikire Allah Teala bunu hediye ediyor. Onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Vasıta emirleri zikri sevdiriyor. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra bu sefer iblis devreye giriyor, nefs devreye giriyor. Çevre şartları negatif olarak devreye giriyor ve kişinin üzerine saldırarak o kişi de zikirde azalma, en sonunda zikri yapmama noktasına geliyor. Zikri yapmayınca da bu sefer otomatikmen mürşitten şüphe ediyor. Ve o kişi dünya hayatını ahiretten daha fazla seviyor ve kim dünya hayatını ahiret hayatının önüne geçirirse o zikri bırakmış demektir yani. Ahiret hayatının en büyük vasıtası zikir. İşte Nahl 108'de işte bu insanlar ulaike lezine tabi Allah ve la kulubim, Allah onların kalplerini tabi etmiş. Ve semim ve la absarim. Ve işitme hastalarını, görme hastalarını da tabi etmiştir. Onlar artık ayetlerden gafildirler. Rum suresinin 33. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala bunu söylüyor. Rum 33'te de insanlar bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırıp Rahim esmasıyla hidayet erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken de rahmete düşerler. Demek ki kişi evliya olduktan sonra, hidayete erdikten sonra da bunu kaybedebilir mi? Evet. Dünya hayatını, ahiret hayatını önüne geçirirse. En hayırlınız dünyası için ahiretini terk etmeyen, ahireti için de dünyayı terk etmeyen, başkasına yük olmayan bir kişiye diyor Allah Resulü. Yozgat'tan bir kardeşim, muhterem hocam, insanlara sevgi, saygı, güler yüz gösteriyoruz ama onlar bunu istemiyor. Bize ağza alınmayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi uygulamaya çalışmalıyız? Sevgili kardeşim, iki hal de güzel. Yani Allah bizden ne istiyor? Bizden mutlu olmamızı istiyor. Ne zaman mutlu oluruz? Hayrı işlediğimiz zaman. Diyelim ki kardeşimiz diyor ki insana sevgi saygı gösteriyoruz. O sevgi saygı gösterdiğin zaman sen derecat kazanıyorsun. Ama onlar bunun karşısında ne yapıyor? Ağza almayacak kelimeler sarf ediyorlar. Bir kere daha derecat kazanıyorsun. Öyleyse derecat kazandığın her noktada bu ağza alınmayacak sözler söyledikleri zaman belki biraz canın sıkılıyor ama sen derecat kazanıyorsun. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Aile saadetinin, kurtuluşun şartı kazandığımız derecenin kaybettiğimiz derecenin fazla olmasına bağlı. Öyleyse o kişi bize ağza alınmayacak kelimeler söylediği zaman derecat kazanmamız lazım. Belki de o kişinin sebebiyle kazandığımız dereceler bizi cennete götürecektir. Ama bir de bizim kendi yaptıklarımız var. Sevgi, saygı, güler yüz. Biz bu güzellikleri göstermezsek, başkasının bize yaptığı kötülükler sebebiyle biz cennete girebilir miyiz? Hayır. Daima bizim kazandıklarımız boşa giderse cehenneme gidiyoruz. Öyleyse cehennem kişinin yaptıkları sebebiyledir. Cennet de kişinin yaptığı sebebiyledir ama Allah'ın ilavesi var. Ne yapıyoruz? Biz yanlış yaptığımız zaman bire bir cezalanıyoruz. Ama iyi yaptığımız zaman en az bire 10, bire 700. Öyleyse cehenneme gidenler cehennemi hak ediyorlar ama cennet Allah'ın fazl-ı keremiyle oluyor. Allah razı olsun. Bu insanlara nasıl bir davranış biçimi? Tabii bu bizim açıklamamız. Bir de o kişiler bu yanlışları yapıyorlar ya, onun yanlışları yapmaların sebebi nefsleri ve şeytanın etkisinde olmaları. Onları da Allah'a davet ederek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak suretiyle bir tebliğde bulunabiliriz. Bunda başarılı olursak o zaman onlar da Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Onlar da artık biz onlara iyilik yaptığımız zaman onlar da bize iyilik yapmayı düşüneceklerdir ve onlarla birlikte bir güzelliği yaşayabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Bir izleyicim, Mültenem Hocam, yılbaşı ya da Noel kutlaması gerçekten Hazreti İsa Aleyhisselam doğum tarihine göre mi yapılıyor? Yoksa bu bir uydurma mıdır şey? Sevgili kardeşlerim, bu bizi pek enterese etmemeli. Önemli olan niyettir. O tarih midir, bu tarih midir? O kadar önemli değil. kutluyorlarsa Hazreti İsa Aleyhisselam bir Allah'ın peygamberi. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi. Nebi Resulullah'ın peygamberi, Allah'ın peygamberi. Dolayısıyla Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Nebi Resulullah'ın peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Ve biz başkalarının inançlarına saygı göstermeliyiz. Kaldı ki biz bütün kitaplara iman ediyoruz, bütün nebilere iman ediyoruz, rasullere iman ediyoruz. Öyleyse olay bu bizimle onlar arasında bir çelişkiyi değil, bir beraberliği sağlamalı. Kutlayan, kutlamak isteyen, kutlamak istemeyin de kutlamaz, zorla onlara ya kutlamıyorsun dememiz uygun değil. Herkesin aslında birbirine saygı göstermesi ve inançlarına saygı göstermesi asıldır. Bir izleyici Muhterem Hocam, hanımlar özel günlerinde Kur'an okuyamıyorlar, namaz kılamıyorlar. Fakat sure ve dua okuyabilirler mi? Nas, Felak, Ayet-el Kürsi. Evet sevgili kardeşlerim, yani özel günlerinde Kur'an'ın bütününe dokunamıyorlar. Namaz da kılmıyorlar. Allah-u Teala Bakara suresinin 222-223'e bakalım. Evet, sana 222, sana hayz halinden kadınların belli günlerinde soruyorlar. De ki o bir azadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerde kadınlardan cinsel olarak uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikten sonra artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla buraya gelin. Bakın Allah tevabın tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. 223'e bakalım. Bakara 223. Kadınlar sizin için bir tarladır. O halde kadınlarınızın dilinizle yaklaşın. Kendiniz için derecenizi artıracak ameller takdim edin. Allah'a karşı takva sahibi ona mülaki olacağınızı bilin. Fettakullah alemu. Evet. Yani Kur'an'ın bütününe dokunuyor. Ama hayz halindeyken de ayet, Nas, Felak, Nas, Ayet-el Kürsi okunabilir. Bir problem yok inşallah.

0: Ve iki kişi ve ondan sonra yedi kişi, dokuz tane vezir söz konusu. Sonra kutuplar geliyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek okan ellerinizden Bursalı kardeşler olarak öpüyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz, hem de kalbimizden. İnşallah uygun görürseniz sevgili hocam, bir sual arz etmek istiyoruz Bursalı kardeşler olarak. Sualimiz şu hocam. İnsanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmelerine rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sizleri çok ama çok seviyoruz Bursalı kardeşler olarak. Esselamun Aleyküm Rahmetullahi
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanlar, mürşitler hep Allah'ın güzelliklerini ve insanların mutlu olması için hayatlarını vakfetmeye rağmen neden irşat makamına karşı kin ve nefret besliyorlar? Sevgili kardeşlerim, bunun bir tek sebebi iblistir, şeytan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kalbi %100 karanlıklarla dolu ve şeytan %100'ünü tesir ediyor. Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Ve Araf 17 sağdan, soldan, önden, arkadan gideceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. En üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Devrin imamı dört cepheden insanı şeytana karşı koruyandır. O zaman kendisini Allah'a adamış mürşid o kişiyle şeytan arasına gidiyor ve şeytan artık hiçbir şey yapamıyor. Yani mürşid devrede olunca şeytanın etkisi sıfır. Ona yaklaşamıyor. İşte iblis hedefine ulaşabilmek için ne yapması lazım? İrşat makamını kötülemesi lazım. Neyle yapabilir bunu? Kin ve nefretle. Nitekim İblis insanların baş düşmanıdır. Hemen çok mürşitlerden nefret ediyor. Çünkü biliyor ki kişi mürşidine ulaştığı an artık şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfır. Ruh Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hakikati bize bildiriyor. Örneğin Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde yine İblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim yeryüzünü onlara süsleyeceğim. Hepsini saptıracağım. Allah Teala buyuruyor ki muhlis kulları müstesna. İlla ibadeken muhlisin. Öyleyse kimdir muhlis kul? 19 faziletin sahibi şeytanın artık pençelerini hiç asama geçiremediği bir kişi. Çünkü şeytan sadece karanlıklara tesir eder. Tamamen kalbi %100 nurlanmış 19 faziletin sahibi yerin göğün melekütün Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşide, bir muhlis kula artık şeytan asla negatif tesirde bulunamaz. Öyleyse iblisin mürşitlerden nefret etmesi insanları ondan uzaklaştırmasıyla mürşide karşı kin ve nefret tohumlarını atmak suretiyle yapar. Evet, bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok

0: Allah'a çok severiz kalbimizden el Fatiha mazları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyedeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve rehine. Öncelikle Allah-u Teala'nın insanı nelerden müteşekkil yarattığına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedende, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla Allah-u Teala bizi yaratmış. Burada üç vücudumuzdan emanet olan Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Rehine olan da berzah eminet olan nefsimiz. O zaman emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Birinci soru, emanet ve rehine kavramları ne ifade ediyor? Emanet Allah'ın zatının üfürülen ruhu ifade ediyor. Rehine ise 19 afetle mağlul olan berzah eminet olan nefsimizi ifade ediyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğinde hepimizin bir cevabı var. Galu bela günü. Galu bela günde ne olmuş diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın nefsimizden aldığı yemini açıklıyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Yani bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirenler müstesna. Öyleyse emanet ve rehine Kur'an'da önemli iki tane kavramı ifade ediyor. Doğuşumuzdan itibaren bir mekana, fizik vücuda, bir rehineye, bir de emanete sahibiz. Nefsimiz var, rehine, ruhumuz var, emanet, fizik vücudumuz var, mekan yani köle. Bütün nefsler fizik vücutlarda bir rehinedirler. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur, Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiil ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun emanetin hayattayken sahip olan Allah'a geri dönmesini ifade ediyor. 12 kere de Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse olay buysa emaneti sahibine geri göndermemiz lazım ama emanetin sahibine geri dönmesi şarta bağlı. Nefsin 7 kademedeki tezkiyesine. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytanlık olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesine bağlıdır. İkinci sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Evet, gerçekten de baktığımız zaman emanetin sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi, nefsin 7 kademeki tezkiyenin rehinelikten kurtulmasına bağlı. Şems 7-8-9'da ve nefsin ve ma sevvaha felhamha fücura ve takvaha kad teflaha men zekkaha. Tezkiye olan felah budur. Fatır 18'de ise ben tezekka fe enemâ tezekka li nefsi ve ilallâhel mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Nisa 58'de ise Allah-u Teala emanetleri sahip olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet olan ruhun Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması gerekir. Rehinenin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Ruhumuz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Nefsi rehinelikten kurtaracak temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olmasıdır. Bu da zikrin nefsin rehinenin kalbini temizlemesiyle mümkündür. Fizik vücut ile Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da mutlaka Resul'ün devrede olduğunu görüyoruz. Bütün görevlerin yerine getirilmesinde ister ruhun Allah'a ulaşmasında, ister nefsin yedi kademeki tezkiyesinde, ister fizik vücudun şeytana kurulmaktan kurtulmak olmasında, ister iradenin tesliminde, asıl unsur Allah Teala tarafından bizler için vazifeli kılınan Allah'ın mürşididir. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın niçin emanetlere riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Gerçekten emanetlere riayet eden kişinin iman eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanın olduğunu ifade etmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Hadis-i Şerif'te emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emirat Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, Allah'ın kitabı ve sünnetim. Öyleyse her iki halde de Allah'ın kitabına uymak üzerimize farz. Ama Allah'ın kitabını açıklayacak olan her devirde en üst noktada devrin imamıdır. 14 asıl evveline baktığımız zaman Bakara 151'de kema arsena fikum resulen müküm, sahabeye Allah hitap ediyor. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Demek ki ruhun Allah'a ulaşmasında gerekli olan altyapı, temel ayetlerle açıklama resul yapıyor. Ve yüzekkiyüm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah'ın Resulü. O size kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu o bize söylüyor. Hikmeti o bize öğretiyor. Hikmetin ötesini, yani eğer Allah'ın kitabını emanet olarak alırsak mutlak surette Ehl-i Beyt'in de bu kitabı açıklayan birisi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi teslimlerin hepsine götürüyor. Ve asıl olan Allah'ın mürşidine ulaşmak, mürşide tabi olmak söz konusudur. Mürşit yoksa dini yaşamak mümkün değil. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidin önemine atıfta bulunuyor. Benden sonra neviler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilim yoktur ki halife olmasın, imam olmasın. Her halife imamdır, her imam halifedir. Ve ona itaat Resulullah'a itaattir. Hadis-i şerif benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse halifenin dışında da her kavimde Allah'ın veli Resulleri, hikmet sahibi alimler vardır. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Dikkat ederseniz devrin imamına itaat, öbürüne tabiye. Çünkü bunlar alimler, devrin imamını temsil ediyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Devamım gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırda yarışanlar vardır. Tüm bunlar bize Resulullah'ın mürşidin farziyetine işaret ettiğini gösteriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Namazla. Allah'a zikrettikçe ulaşır.
3: İbadet ederek.
4: Öldüğümüz zaten ruhumuzu teslim ettiğimizde Allah'a kavuşacağız.
1: Sizce yaşarken de ulaşmaz mı ruh Allah'a?
4: Tabii ki ulaşır. İçinde hissediyoruz zaten Allah'ı.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
2: Evet. Yani gerçekten kalpten isteyerek, o somuttan çıkarak, o maneviyatı yakalayaraktan, soyutlaşaraktan, aslında sadece bu dünya değil, ötesini de düşünerekten dua etmeye çalışıyoruz.
3: Her iki tarafta da huzurlu, mutlu olmak için gerçekten. Hele bu yaşadığımız olaylar, bu deprem, artık dualarımız bile ekstra içten oluyor bence. Daha samimi.
1: Bu musibetler bizi yaklaştırıyor mu Rabbimize? Daha çok bağlanıyor muyuz acaba? Arıyor muyuz Rabbimizi?
3: Kimimizi yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyorum. Ve bu da beni çok üzüyor tabii ki.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarını, evliyalarını olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
0: Bir misafirim, musibetler kimimizi Allah'a yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyor. Yaşadığımız musibetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala'nın her olaydan muradı, o kul için tayin ettiği hedef Allah'ın zatına teslim, yüküyle teslim olmak ve insanlar ne yaparsa yapsın murad-ı ilahi bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin etrafında Allah'ın vücuda getirdiği her olay onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin etrafında vücuda getirdiği her olay onun müşride ulaştırmak. Müşride tabi olan kişinin yaşadığı olaylar onun ruhunun Allah'a teslimini. Allah Teala bu şekilde yükselme ve yücelme merdiveni içerisinde kulu kendisine dost kılmak istiyor. Bakara 216'da olaylar var. Siz onları hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Gerçekten insanlar başlangıçta kar ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında onu hayır, seviniyorlar. Bir zarara ulaştığında da onu da şer telak ediyorlar. Allah-u Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Öyleyse Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Yani olaya üzülsek de, sevinsek de, bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Olaya üzülsek de, sevinsek de, Derecat kaybettiriyorsa o şerdir. İşte Bakara 155-156'da Allah-u Teala kulu imtihan ediyor. Allah-u Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Yani musibet, isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah-u Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah-u Teala tekrar tekrar o olayları, musibetleri veriyor. Ve bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin almışlardır. İmtihan olmak asli emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Hayır, öyle değil. O bir vasıta. Nitekim kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi oluyor, azıyor ve derecat kaybediyor. Allah-u Teala da o şerri hayra çevirmek üzere musibeti devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, kul azmış, kiramen ketmemek yazmış, hak da musibeti devreye almış. Ve musibetten Allah'ın muradı o kişinin ders alması, bir daha böyle bir yanlışlığa düşmemesi içindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici gibi. Buna ben çok inanmıyorum. Çünkü Allah hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı zikrettiğinde huzur bulur diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'le de direkt bizi muhatap kılmış. Model olarak Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Yani Allah'a ulaşmak için bir vasıtaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.
1: Bulmak ister miydiniz öyle bir Allah dostunu?
5: Rabbim nasip etti, zaten öyle bir şey var yani. İnşallah da devam edebiliriz.
1: Mutlu musunuz mürşide tabi olmaktan?
5: Mutluyum.
1: Şimdi şu anda da onlar gibi Allah dostu yok mudur sizce?
2: Ben Allah'la kulu arasına giren her şeyin şirk olduğunu düşünüyorum.
4: Etrafımızda belki vardır ama yani ben karşılaşmadım öyle.
1: Hayatımızda öyle Allah dostlarıyla beraber olsak ne gibi faydalar olur sizce?
2: Şöyle Allah dostu derken hani şöyle bir düşünce de oluşuyor bende. Evet, insan Allah'ı dost edinir ki edinmemiz gerekiyor ama ben Allah'ın o insanları dost edinip edinmeyle ilgili çok emin olamıyorum.
1: Allah Teala bu konuda bizim mutmain olabilmemiz için hacet namazını farz kılmış. Sabırla ve namazla diyor, mürşidinizi benden isteyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir, ben onlara gösteririm buyuruyor. Allah Teala gösterdiğinde sizce kalbimizde şüphe kalır mı?
2: Ben böyle bir ayette karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum ve ayetlerin de farklı yorumlandığını düşünüyorum.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Böyle bir ayetle karşılaşmadım. Ayetlerin farklı yorumlandığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var mıdır? Var tabii. Bir kere insanlar şunu bilmiyorlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar sağır, dilsiz ve körler. Bu sağır, dilsiz ve kör olması, adam diyor ki ben görüyorum ya, neden bahsediyorsun? Herkesi görüyorum diyor. Evet, gerçekten görüyor ama Allah'ın görmesini istediği kişiyi görmüyor. Mürşidi görmüyor. İşte bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi. Ben diyor işitiyorum. Ama Allah'ın işitmesini istediği kişiyi işitmiyor. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede müjdeleyici ve uyarıcı resuller gönderiyor. Hemen o ayetlere bakacak olursak, bunlar da Kur'an'ın emirleri. İşte müjdeleyici ve uyarıcı resuller. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala gönderiyor. O kavmin lisanıyla gönderiyor. Her kavme gönderiliyor. Resul göndermesem azap etmem diyor. Ve bütün bunların hepsi bizi bir neticeye ulaştırıyor. Resul'ün bize, yani mürşidin bize ayetleri açıklaması istikametinde Allah'a yaklaşmamız lazım. Çünkü başlangıç noktasında insanlar bu dünyayı beş duyu organıyla algılıyorlar. Ama Allah'ın bizden öğrenmesini istediği bu dünyanın ötesinde ahireti de kazanmamızı istiyor. İşte Allah'ın ahireti kazanmamız meyanında öğrenmemiz istediği irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini Allah'ın Resulü'nden alabiliriz. Yetmez. Hikmetin ötesi, hikmeti, irfanın bu dünyadaki boyutu, karşılığı, ilim, onun da mutlaka Allah'ın müşterinden alıyoruz. Çünkü ona karşı da sağır, dilsiz ve körüz. Şimdi ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum. Güzel de sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin. Ne olabilir? Harfleri yan yana getirmek suretiyle bir İngilizce kitabını okuyabilirsin. Ama İngilizce bilmiyorsan okuduğun İngilizce kitabını neye ihtiva ettiğini bilebilir misin? Kaldı ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Vahiy ve başlangıç noktasında Allah'tan vahiy alanlar belli. Allah'ın kendisine vahyettiği daimi zikrin sahibi ulelbab, muhlisler ve salihler, veli resuller. Allah onlara vahiy ediyor. Ama Allah sana vahiy etmiyor. Fakat şeytan herkese vahiy ediyor. İşte şeytanın vahiyle Kur'an'ı okumak var. Bir de Allah'ın vahiyle Kur'an'ı okumak var. Şeytan ben size bunları açıklıyorum demez tabii. Onun bir tek gayesi var, hedefi. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5'te keza öyle. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 mürşidinizi, istihaneyizi Allah'tan isteyin. Herkes için mürşid arayışı Allah-u Teala'nın mürşidin sorması mutlaka farz. İptiga etmek, istemek, hacet namazı diye bir namazın kılmasıyla tahakkuk eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz koymuş. Hacet namazı Allah'tan sormanın muhtevasını getirir ki sadece Allah insanı hedefe götürür. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihane namazı, diğeri de hacet namazıdır diyor. Eğer Allah'tan sormak istiyorsak bir bilinmeyeni istihare ile başvurmamız lazım. Eğer bir hacetimiz varsa Rabbimizden sormak istiyorsak hacet namazına başvurmamız lazım. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ben okuyorum diyor. Halbuki o kişi Allah'a göre kördür. O kişi Allah'a göre sağırdır. O kişi idraksızdır. O zaman kör, sağır, idraksız olan bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Kiminle okuyacak o zaman? Allah-u Teala mürşidi farz kılmış. O kişi Allah'tan vahiy alana kadar kesinlikle mürşidin himayesinde yetişmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum kalbim efendimizin metiyle. Muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Kuru kalp ellerinizden hasretle hürmete öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendim hürmeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Tevekkül olmadan rahilikten kurtulmak mümkün müdür? Tevekkülle rahin arasında kesin bir ilişki vardır. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman rahilikten kurtulması mümkün değildir. Rehineyi emanet haline getirmek de mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Birinci tevekkül otomatiktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala tarafından tevekkülün sahibi kılınmıştır. İlahi irade cüz'i iradenin yerini almıştır. Ne zamana kadar? 23. basamağa kadar. O kişiyi kendisine ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra eğer kişi Allah-u Teala'ya tevekkül etmemişse devreden çıkar. Ama tevekkül edenler için başarıya ulaşmamak mümkün değildir. Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi, Allah'a vekil tayin etmesi lazım. Onu teslim ettikten sonra nefsin teslimi için harekete geçmesi lazım. Yine Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi söz konusu. Ve sırasıyla tevekkül olayı sonuna kadar uzayan bir muhteva içerir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudumuz içinde rehin olan nefsimizin de tezkiye olmasına, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefs nasıl tezkiye olur?
5: Ne istiyorsan onun tam tersini yapmakla olabilir. Mesela işte uyumayı çok seviyorsan, namazı, teheccüd namazı, yemek yemeyi seviyorsan oruç.
7: Bunun için de insanın anlık isteklerine başta hayır demesi lazım. Yani insanı toplamda iyiye götürecek şekilde o nefsini yönetmesi gerekiyor.
8: Allah'ın yasaklarına uymamız lazım.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
7: Huzur. Ben zikrin Allah'ı anmak olduğunu düşünüyorum. Hani her an Allah'ı anıyoruz. Şimdi mesela şurada bir kelebek şu an uçuşuyor. O kelebeğin güzelliğini görerek de Allah'ı anabiliriz. Çiçeklere bakıyoruz, yine zikrediyoruz aslında. Hani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yaratmasını andığımızda da aslında Allah'ı zikretmiş oluyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz.
3: Huzur veriyor, kalbini yumuşatıyor her şeye karşı.
1: Ankebut 45'te Allah-u Teala buyuruyor ki namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir ama Allah'ı zikretmek Allah Allah diye o ekberdir buyuruyor. En büyüktür diyor. Siz de Rabbimizi Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
5: Evet ediyorum. Mesela otururken de Allah diyoruz. Düşerken de Allah diyoruz. Yani her şeyde var.
8: Allah diye zikir ettim de oluyor. Onları yaparken de kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki Allah'a görevlerimi yerine getirmiş ve ruhen rahat hissediyorum.
0: Misafirin ıslah olması için, nefsin ıslah olması için ne istiyorsak onun tam tersini yapmakla mükellefiz. Ne zamana kadar bu geçerli? Nefs yedi kademede tezkiye olana kadar. Ama nefs tezkiye olduktan sonra nefsin de %51 oranında arınması artık nefsin de ruhun talebiyle tarpilmesini ifade ediyor. Bir insan nefsi ne istiyorsa tersini yaparak onu ıslah edebilir mi? Hayır. Zikirle yapabilir. Mücahede ve riyazet bunun yardımcısıdır. Üç boyutlu olan hayat filmimiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Sormak için de Allah-u Teala riyazet ve mücahedeyi alıyor devreye. Mücahede nefsimizin onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız, riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememiz. Bu mücahede ve riyazet bizim zikrimizi arttırır. Ne kadar zikrimiz artarsa nefsimizdeki afetlerin de o kadar temizlemiş olduğunu vereceğiz. Hadis-i şerifte artık küçük cihatlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsimizle yapacağımız cihat, cihad-ı ekberdi inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
9: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem hocam sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmek ve ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah Teala Enam 152'de iradenin de Allah'a teslimini ve bi'atullahi afu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ahde vefa, emanete riayet ile ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Öyleyse emanete riayet ile ahde vefa arasında %100 paralel bir ilişki var. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan ruhtur. Fenafillah olan ruhumuzdur. Ama bütüne baktığımız zaman ruhumuzla, beçimizle, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla hepsi emanettir. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Allah'ın vasiyeti dört teslimimizin birden yerine getirilmesini ifade eder. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakine eşdeğerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani sırasıyla emanetleri Allah'a teslim ettiğiniz zaman kalü vela günde Allah'tan, ruhunuzdan misak, fizik vücuttan, ahd nefsimizden yemin ve irademizden aldığı misaki bir bir yerine getirirsiniz ki bu da onun için ve bi'atillahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifade eden Enam 152'de zâlikum ve sâkım bi'hi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasıtasıyla umur ki tezekkür edersiniz ve ondan sonra ahde vefanın bütünü ve enne hâzâ sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de sirat-ı müstakim üzerinde 21. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 22. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsin teslimini yapıyoruz. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? TEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı ve Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah, insandan tek bir şey istiyor, insanların mutlu olmasını. Bu mutluluk iki kanatlı bir olaydır. Birinci kanadında aile saadeti cennet, ikinci kanadında dünya saadeti söz konusudur. Aile saadeti cennet bir dilektir. Dünya saadeti de başkaları için yaşamak, onları mutlu etmektir. Olay buysa o zaman refah seviyesi yüksek ülkelerde yaşayan insanlar neden intihar ediyorlar? Çünkü nefsin manevi kalbindeki 19 afet, kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık var ve şeytan da bu hastalıkları azdırıyor. Allah'ın yasakları var, Allah'ın emirleri var. İblis fuhşiyatı emrediyor, yasakları körüklüyor ve münkeri de emrediyor. Allah'ın emirlerini yapmasını da isyan ettiriyor, inkar ettiriyor. Öyle olunca refah seviyesi ne olursa olsun böyle bir kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değil. Anlık hazları yaşar. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah'ın ülkesinde mutluluk söz konusudur. Şeytanın ülkesinde her zaman mutsuzluk vardır. İşte X-Y koordinat eksenini devreye alırsak ve kainatı bunun üzerinden açıklamaya kalkarsak ki bütün kainat bir insan vücudu şeklinde, sıfır kodun üst alemi Allah'ın ülkesi, sıfır kodun alt alemi ise şeytanın ülkesi söz konusu. Başlangıç noktasında herkes hayata şeytanın ülkesinde başlar, şeytanın kulu ve dostu olarak. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi. Ama bu, şeytanın ülkesinden kurtuluş bir dilektir. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde bir tarafta Allah, bir tarafta ruh, diğer tarafta kişinin kazandığı pozitif dereceler onu daima mutluluk üçgeni içerisinde tutar. Tersi söz konusu Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan, devamlı şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşar. Bir kenarı şeytan, diğer kenarı nefsin afetleri, öbür kenarı kaybettiğimiz dereceler. Öyleyse insanlar serbest iradenin sahibi, tercih yapmak durumdalar. Ya hayatı Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde geçirirler, bu bir dilektir. veya şeytanın ülkesinde geçirirler. Bu da Allah'a ulaşmayı dilememektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin refah seviyesi ne olursa olsun, onların Allah'ın emrettiği bir mutluluğu şu alemde yaşaması mümkün değil. Tamamen insanların uydurmaları. Hiçbir zaman mutlu olan bir insan intihar etmez. İntiharın arkasında şeytan ve nefsin afetleri vardır. Allah Teala Nisa suresinin 29-30. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. Diyor ki, ey iman edenler, birbirinizin mallarını batıl yolla yemeyin. Haram yolla yemeyin. Ancak sizin aranızda yapacağınız ticaret hariç, birbirinizi öldürmeyin. İntihar da etmeyin. Yani kavga varsa öldürme var. Kişi kendisine sona ermek istiyorsa intihar var. Kim bunu yaparsa, düşmanlık ve zulümle yaparsa, bu takdirde biz onu ateşe atacağız. Başkasını öldüren kişi düşmanlıkla öldürüyor. İntihar eden kişi de kendi nefsine zulmediyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eski toplumların derdi elemi size dokuzu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayınız. Öyleyse mutluluk Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda aranması gerekir. Tevrat da, İncil de, Kur'an da bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Mutlu olan insanlar her devirde bu kutsal kitaplarda

Rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kuramda bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, mürşit nasıl bulunur? Birinci sual, halk arasında mürşit kavramı ile ilgili birçok görüş var. Kur'an-ı Kerim mürşit için ne diyor? Evet sevgili kardeşlerim, insanlar bu konuda çok şey söyleyebilirler ama o konunun gerçeği, hakikatini Allah söyler Kur'an-ı Kerim'de. Bir kere birçok insana sorsan, ben kimseyi kendimle Allah arasına koymuyorum. Kur'an-ı Kerim var ve Peygamber Efendimiz var. İşte bunu diyen insanlar ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'de mürşitle alakalı ayetleri bilmiyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bu konudaki hadislerini de bilmiyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim de mürşidi farz kılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde de mürşit farz. Mürşitsiz hiç kimse bir dini yaşayamaz. Şimdi evvela mürşitlerin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerdeki geçen 19 tane ayrı ismi var. 19 ayrı isimle mürşit anılıyor. Bütün nebiler Allah'ın mürşitleridir. Nebiler asaleten huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala imam olarak diye geçiyor. Halife Allah'ın tayin ettiği mürşidin bir başka Kur'an'daki ismi. Veli Resul Allah'ın mürşitler için zikrettiği başka bir isim. Nezir mürşidin başka bir ismi. Hidayetçi başka bir isim. Veliyün Nesir başka bir isim. Veliyün Şefi başka bir isim. Veliyün Hamim başka bir isim. Veli'nin mürşid başka bir isim, Veli'nin mak koruyucu başka bir isim. Veli'nin mümin başka bir isim, Veli'nin hamid. Hamim ve hamid. Ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan ve hikmet sahibi alim. 19 ayrı isimle zikrediyor. Bunların hepsi Allah'ın mürşidlerini tarif ediyor. Ve yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin El Ulema ve Rasetel Enbiya. Belki bunlardan unuttuğumuz ne olabilir? Alim. İşte hikmet sahibi alim. Bu alimler de El Ulema ve Rasetel Enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. İlim denince geniş bir yelpaze söz konusu. Burada 7 safa varis var. Bu 7 safa varislerin de bu konudaki mürşitler grubu içerisinde değerlendirebiliriz. 7 safa varis Allah'a davet edenler. Ruhunu teslim eden, Kur'an'ın lafzını öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler, bu da fizik vücut teslimini yapanlar, ruhun teslimini yapanlar, fizik vücut teslimini yapanlar, hikmeti öğrenenler, öğretenler ve tebliğ edenler, nefs teslimi yapanlar, hikmetin ötesini öğrenen, öğretenler, tebliğ edenler, irade teslimini yapanlar, maruf emreden münkerden nehyeden, yani tebliğ edenler, bunlar da Allah-u Teala'nın veli mürşitleri, veli resuller ve onların arasında seçilen devrin imam. Bunlar hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği mürşitlerdir. Ve Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren en üst seviyedeki devrin imamı Allah'ın en üst seviyedeki mürşididir. Şimdi
ayetlerdeki ismini söyledi geçtiğin ayetlerde. Bir de şimdi

0: Resulullah'ın hadislerinde mürşidin faziyeti. 7 grup hadiste mürşide tabi. Peygamber Efendimiz birinci hadiste diyor ki benden sonra Nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi iki sırayı da yan yana getirebilirsek ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de mürşidin 19 ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden bir tanesi imam, bir tanesi halife. Onlar geçiyor işte bakın. İmam ve halife. Burada o şekilde geçmiş. Resulullah onu zikretmiş. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler gelecek, halifeler gelecek. Alim var ve halife var. İsim geçiyor. Size ruh verenler gelecek. O ra'ay burun. Sultan olarak geçiyor. Aynı isim söylenmiş. Sahaben gökteki hızlar gibidir. Hangisini iade ederseniz halifeler. Hadis-i şerifte benim sünnetime, benden sonraki halifenin, Raşid halifelerin sünnetine. Görüyoruz ki her asırda ümmetimden Allah'a itaatin hayırda yarışanlar var. Allah'a itaat edenler kimler? Allah'a itaat edenler, 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, hayırda yarışanlar da, onlar da başkaları için yaşayanlar. Ve bunlar var her devirde. İşte burada başka bir 5. hadis. Yani hem Resulullah'ın hadislerinde mürşidin farziyeti zikredilmiş hem de diğerleri. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerimede mürşide olmayan delalettedir. Halk arasında mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e iftiradır. Mürşide tabi olmak yedek ilahlar edinmektir deniyor. Bu da başka bir iftira. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Başka bir zan. Ama bu sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftira. Mürşid, insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Mürşid, irşad eden demektir. İrşad, kişinin manevi istikamette cihazlandırılması işlemidir. İrşadın temel unsuru tövbedir. Mürşide tabi olmak, Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir. Eğer irşada ulaşamazsak, mürşidimize ulaşamazsak, söz konusu olan şey delalette kalmaktır. Allah'la kul arasına kimse giremez. Bu bir hürafedir. Bu bir iblisin tuzağıdır. Cisva tabi olacağımız mürşidi nasıl bulabiliriz? Cin 14'te, Mumin 38, Nahl 9, Bakara 46. Cin 14'te ve enne minel müslümine minel kasitun. Bizden teslim olanlar da var. Bizden kalbi kasiyet bağlayanlar da var. Kalbi kasiyet bağlayanlar, onlar ulaşmayı dilemedikleri için, seçilmiş olmasına rağmen zikir yapmadıkları için kalbi devamlı kararıyor. Ama bizden teslim olanlar da var. Ne yapmışlar bu teslim olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler ve 12 tane insan ve müşterilerine tabi olmuşlar. Mumin 38 قَالَ الَّذ۪ينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ هَدِكُمْ سَبَلَ اَرْشَادِ Bana tabi ol ki irşad yoluna seni ulaştırayım. Nahl 9 وَعَلَى اللّٰهِ قَسَّ السَّب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolu tayini Allah'a ait. Öyleyse her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Ateşe çağıran imamlar da var. Allah'a çağıran imamların başında devrin imamı geliyor. Kavim Resulleri geliyor, veli müşrikler geliyor ve diğerleri. 7 safa variz. Bir de ateşe çağıran imamlar var. Onlar da yerine fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, evet hidayeti gizleyenler, ve Resul aleyhile alayet edenler ve zulmâni namâde. İstanenin yani mürşidimizin kim olduğunu sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Onun da yolu acet namazını kılarak Allah'a sormaktır. İstane, mürşidi Allah'tan sormaktır. 7 ayet-i kerimede geçiyor. Evet, 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman istanenin yani mürşidin Allah'tan sorulabileceğini Allah-u Teala beyan ediyor. Evet. Hiç kimse kendi mürşidini kendisi seçme yetkisine sahip kılınmamıştır. Bunun iki tane temel sebebi vardı. Birincisi Allah-u Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle insanların yanlış bir kapıya gitmelerini engelliyor. İkincisi herkes kalbindeki afetlere göre onu tedavi edebilecek bir mürşide Allah-u Teala tarafından gönderiliyor. Evet, herkesin kalbindeki afetler farklı. Doktoru Allah tayin ediyor. İkincisi, sahte doktorlara insanların gitmemesi için. Rüyayla amel edilmez olayı külliyen yalan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 çeşit rüya var buyuruyor. Müjdeli rüyalar, şeytanın korkması rüya, nefsin hadisatı rüyalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra, peygamberlikten sonra sadece mübeşşirat, müjdeciler gelecektir. Yanındakiler sordu, mübeşşirat nedir? Salih rüya. Yani mürşidin Allah'tan istenmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklar. Öyleyse mürşitlerin başka bir Kur'an-ı Kerim'deki ismi müjdeciler. 19 isme ilave edebilir müjdeciler. Ne deniyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Benden sonra peygamberlikten ben nasıl müjdeliyorsam siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar. Yani müjdeleyenler, Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar veli mürşitlerdir. Müjdeciler veya müjdeleyenler. Çünkü Allah'ın zatına şahit olanlar müjdeleyenlerdir. O 19 isme bunu da ekleyebiliriz inşallah. Mürşid önünde tövbe etmek kişiye ne sağlar? Bir, kendi kendine yapılan bir tövbe var. Bu sadece kişiye derecat kazandırır ve 1'e 10 kazanır. Ama mürşid önünde tövbe ettiği zaman o kişi 7 nimetin sahibi olur. Bu 7 nimetten birincisi devre imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Kalbine Allah imanı yazar. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelmesi onu 4 cepheden koruması manasına geliyor. Kalbine imanın yazılması, nefs eskesine başlaması manasına geliyor. Günahların sevaba çevrilmesi, o güne kadar işlenen bütün günahların pozitif ve rezalt olarak değerlendirilmesi manasına geliyor. Ruhu vücudunu terk eder. Dinimiz adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Neyimiz var Allah'a teslim edeceğiz? Allah ruhu bize üfürmüş, onu teslim edeceğiz. Fizik vücudu vermiş, onu teslim edeceğiz. Nefsi vermiş, onu teslim edeceğiz. İradeye vermiş, onu teslim edeceğiz. Ruhun teslimi, ruhun bizden ayrılmasıyla sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle Allah'a teslim olacak. Fizik vücudun teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesi. Nefsin teslimi, nefsin 19 afetin tamamen temizlenmesi, yerine 19 faziletin yerleşmesi. Ve iradenin teslimi de İradenin güçlenmesiyle noktalanıyor. Bütün mürşitler evvela bir mürşidin rahale-i tedlisinde hayatı, tasavvufu öğrenmiş ve yaşamışlardır. Yaşatma zamanına gelince de başkalarını yaşatmaktadırlar. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel delaletteyken mürşidine ulaştığı an delaletten hidayete adım atar. Kişi ancak mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği gün küfürden kurtulur. Mümin olmanın muhtevasına ulaşır. Mürşidin önünde kişi tövbeyi yaptığı anda Allah-u Teala onun bütün günahlarını örter. Mağfiret eder. Allah mürşidine ulaşan kişiyi kurtarmayı garanti etmiştir. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Konumuzla ilgili arkamıza sualleri yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her devirde insanların mürşitler vesilesiyle hidayete ereceğini açıklamış ve hidayetin giriş kapısının da Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu buyurmuş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Burası bir imtihan dünyası. Sonsuzluğa erişebilmek için dünyada bir mürşit bulup cennetin anahtarını burada bırakmadan cennetin anahtarını bize tarif eden kişilerle bu yola devam etmemiz lazım.
3: Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak cennete ulaşmaktır.
4: Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yani kul olmak.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Onun bize beklentisi veya da bize bir ihtiyacı yok. Onun varlığını, birliğini, yaratılışının gayesini bilmemiz için bizi bu dünyaya göndermiş.
4: Ruhumuz.
3: Takvamız. Kurban babından bahsederken sizin kurbanlarınızın ne canı ne kanı Allah'a ulaşmaz. Sizin sadece samimiyetiniz, takvanız ulaşır der. Tek ulaşacak şey sadece takva ve niyet.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız, Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Ediyorum, istiyorum yani.
3: Benim duam daha çok salih kimselerden olmak oluyor. Cehennemi en çok dolduracak kişiler de alimlerdendir. Evliya olarak yaşasan bile cennete girme ihtimalin yine bilinmiyor. Ama salih kimse olursan Kur'an'da da geçtiği gibi. Salih kimseler cennetliklerdir.
2: Kendi dualarımda her zaman af diliyorum.
0: Misafirimiz evliya olarak yaşasan bile cennete girme ihtimalin bilinmiyor. Ama salih kimseler cennetliklerdir dedi. Evliya olan kişilerle salih kimseler arasında fark nedir? Bir ermiş evli olmak var. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. Allah kişiye kalben ulaşmayı demiş. Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırmış. Ama koruyucu kalkan kalktıktan sonra eğer kişi gerçekten zikrine ait olduğu seviyede yapmasa, arttırmasa fıska düşer. Ve Allah'ın dostuyken şeytanın dostu olarak cehenneme gider. Ama Allah Teala tekrar bir hak tanıyor. Tekrar hidayete erip 7 sabah 4 teslimi yaşaması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde helakel insanü illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmini amel edenler müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İlmiyle amel edenler de helak olur. Muhlisler müstesna. Öyleyse her saniye, her an mutlaka nefsimizin Allah'a teslimi söz konusu. Nitekim iblis diyor ki herkesi saptıracağım. Allah buyurur ki muhlis kulları müstesna. Öyleyse muhlisler Allah Teala'nın iki cihan saadetini kazanmış olanlardır. Allah bizden bunu istiyor. Evliyalık kademeleri, salah kademesinin özellikleri. 7 tane velayet kademesi var. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Buradan iblis herkesi saptıracağım dediği noktada muhlisler müstesna dediğine göre fizik vücut teslimi yapanlar müstesna diyebilirdi. Öyle demiyor Allah Teala. Muhlisler müstesna. Yani nefsini Allah'a teslim edenler. Resulullah'ın da hadiste Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlasa ulaşanlar onlar nefs tasfiyesi yapan nefsini de Allah'a teslim edenlerdir. Evliyanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Burası evliyanın birinci safhasıdır ama 7 tane velayet kademesi evliyalık makamı kişinin ermiş evliya olduğunu noktadan sonra başlar. Selam makamı velayetin en üst noktasıdır. Hiç kimse selam makamına ulaşmadan salihlerden olmaz. Mürşidine tabi olduktan sonra kişinin her zaman bir yanlışlık yapması, hata hidayete erdikten sonra da bile düşmesi ihtimali vardır. Ama selam makamına ulaşıp da asıl tövbesi yapan birinin iç dünyasında tövbenin bozulmasına dair hiçbir talep oluşması mümkün değildir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: Kelime anlamınca zaten irşat eden kişi demek. Benim için bir yol göstericidir.
4: Valla mürşit bizim için bir öğretmen. Kötü olmuyorsun, kötü söz kullanmıyorsun, ağzına geliyor tutuyorsun. Çünkü o seni iş yapıyor, eğitiyor. Madden manen eğitiyor.
2: Bir mürşidi kamile bağlanıp da onun tarikinde, onun yolundan gidersek gideceğimiz menzile daha iyi ulaşabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sizce mürşide tabi olan insanda neler değişir?
4: Valla her şey değişir. Maddi manevi değişiyorsun. Yani güzel oluyorsun, her şeye iyi bakıyorsun, merhametli oluyorsun.
3: Yani mürşit diye kime tabi olduğuna bakılmalı. Eğer mürşit diye şeytan yolunu seçerse elbette değişeceği şey ahiretini karartmak olur. Ama yok mürşit olarak hadisi Kur'an'ın yol gösterici olarak alırsa elbette tek değişeceği şey yine ahireti olacak ama iyi yönüne değişir.
2: Mürşidi olmayan mürşidi şeytandır.
1: Allah Teala hacet namazı kılıp mürşidin Allah'tan sorulmasına bütün insanların üzerine farz kılmış. Hacet namazıyla mürşidinize ulaşmak konusunda siz ne düşünüyorsunuz?
4: O zaman bağlantı kuruyor.
2: İnsanın fıtratı, kimisi daha alimlerin dini, bilimsel onlarda açıklamasını seviyor. Mesela gençlerin istediği, bulmak istediği mürşit farklı. Hacet namazı kılıp kendi nefsine, kendi benliğine uygun bir mürşit bulmak için hacet namazı kılabilirler.
0: Bir misafirimiz, kimisi alimlerin bilimsel konulardaki açıklamasını seviyor. Gençlerin bulmak istediği mürşit ise farklı. Her fıtrata hitap eden mürşitler de var mıdır? Elbette. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Her devirde en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Allah'ın peygamberleri asaletin devrin imamlarıdır. Ama onlar olmadığı dönemlerde milli resul arasında seçilen vekaletin devrin imamı var. Enbiya 107'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için seni başka bir şey için de alimlere rahmet olarak gönderdik. Herkes farklı bir kalp yapısına sahiptir. Her yapıya göre Allah-u Teala ayrı bir çözüm oluşturmuştur. Bunu insanların keyfine bırakmamıştır. Onun için mürşidi Allah'tan sorup o mürşide ulaşmak bütün müritlerin temel görevidir. Ama her devirde devrin imamı mürşitlerin mürşididir. Ve herkese mutlaka yardım eder. Zaten kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse esin tüm bu tövbe merasimlerinde mutlaka bundan devrin imamının ruhudur. Sadece kendi bulundukları kavmin Resulü olmakla kalmazlar, kainat için görev yaparlar. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Muhterem Hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem Hocam, bir sorum olacaktı. İlahi adaletin sağlanmasında mürşidin rolü nedir? Esselte hürmetle elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere de terkih edecek olursak, ilahi adaletin sağlanmasında mürşidin rolü nedir? Mürşidlerin hepsi müjdeleyici ve uyarıcıdırlar. Enam 48'de وَمَا نُسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلْيَوْا بَشِرِينَ وَمُنْزِرِينَ. Öyleyse Allah adaleti %100 yerine getirendir. Dünya hayatı adaletin bir kısmını temsil eder. İlahi adaletin tecellisi ise ancak cennet veya cehennemde tahakkuk eder. Allah-u Teala'nın müşrikler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de nerede nezir kelimesi geçmişse iki tane görevi olduğunu göreceksiniz. İnsanları müjdelemek, insanları nezretmek, uyarmak. Yani müşriklerin bir ismi nezir, bir ismi de müjdeci, uyarmaktır. Öyleyse her halükarda Kur'an-ı Kerim mürşitlerin el kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'i ben tek başına okurum dediğiniz an bu ikiliden bir tanesini devreden çıkartırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim Allah'ın kitabı, Sünnetim Allah'ın kitabı, mürşitler. Öyleyse daima bu ikiliyle birlikte olmak durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de bizi huzursuz ve mutsuz eden nefsimizin tezgihi olabilmesi, temizlenebilmesi için de mürşide tabi olup onlardan zikir dersi almamız farz kılmış. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Bir zikir yapınca temizleniyorsun. Mesela evi temizleme, hiçbir aydakine temiz temizlenmez. Zikir temizliyor. Yani onun baş kaldırmasına, daha çok kötü olmasına engelliyor.
3: Siz Allah'ı anın ki Allah da sizi ansın. Bir ayetinde de buyurur ki onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu.
2: Kalbi temizlemek için zikir yapmak gerekir. Gürültülü ortamlarda değil, kendini dille zikrederken kalbe vurmak, kalpten zikretmek, bunu başarabilmek lazım.
1: Sizce Allah'ın tayin ettiği mürşitlerin nefsimizin temizlenmesindeki etkisi nedir?
4: Yani daha önce mesela daha kötü oluyorsun. Sadece kendini düşünüyorsun. Ama mürşide bağlı olduğu zaman sakin oluyorsun.
3: Allah'ın tayin ettiği mürşit kim? Onu bilmek lazım önce.
2: Mürşitler de yıldızlar gibidir. Bu mürşitlere bakarak yolumuzu, nasıl gitmemiz gerektiğini öğreniyoruz.
1: Sizce zikir dışındaki bir yola da nefsimiz temizlenebilir mi?
4: Her şeyin ilacı var, onun ilacı da zikir.
3: Eğer zikir dışındaki bir yolla nefis temizlenecek olsa Firavun evliya olurdu. Zikir sadece dille tesbih getirmek değildir, zikir anmaktır.
2: Yani zikirden başka hak olan şeyleri tercih edebiliriz ama zikir kadar etkili olmayacağını düşünüyorum.
0: Misafirimiz nefsin tezkiye konusunda zikirden başka hak olan şeyler tercih edebiliriz ama zikir kadar etkili olmayacağını düşünüyorum. Yani zikir ibadetlerin sultanı. Nefsin tezkiyesi konusunda zikir kadar etkili bir şey var mıdır? Hayır. Manevi tekamül zikir merdiveni üzerine bina edilir. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde 7 safa zikirden bahsediliyor. 7 safa zikre baktığımız zaman ayetlerde Allah-u Teala tekamülün bütün basamaklarının zikirle gerçekleştiğini görüyoruz. İşte Yasin 11, 1. safa zikir, Hadis 16, 2. safa zikir, 128, 3. safa zikir, Asaf 41, 4. safa zikir, Nisa 103, 5. safa zikir, Daimi zikir, Nur 37, Külli zikir, 6. safa zikir ve Enbiya 7, 7. safa zikir söz konusu. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan sona zikir yelpazesi içerisinde insanın tekamülünü planlamış. Ölçüler hep zikre dayalıdır. Onun ötesindeki her şey zikre yardımcıdır. Zikrin vücuda getireceği sonuçların en muhteşemi nefs tezkiyesi olayıdır. Zikir arttıkça nefsin kalbine yerleşen fazlaların miktarı artar. Bu artışla birlikte nefsimizin bütün aktif faktörleri yavaş yavaş yok olacaktır. Buraya ulaşabilmek mutlaka tasavvufa dahil olmakla gerçekleşir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve bereket sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Bazı insanlar, her insan kendi mürşididir. Kalbinin sesini dinleyerek doğruyu bulabilir diyorlar. Bu konuda değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek. Bazı insanlar, her insan kendi mürşididir. Kalbinin sesini dinleyerek doğruyu bulabilir diyorlar. Bu konuda değerli görüşlerinizi açıkladığımız. Ama Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Ya'ellezine amenu la tettebi'u hutu'u şeytan ve men yetebi hutu'u şeytan fe ennehu ya'muru bil fahşai vel münker ve la lafadullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum abeden. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zikretmediği zaman şeytan filin hortumu gibi hortumunu kalbimize ulaştırır. Orada karanlıklarını akıttırıyor. Zikrettiğin zaman o hortumunu çekiyor. Öyleyse öyle kabul edelim. Kişi zikretmiyor ve iç sesini dinliyor. Zikretmediği zaman onun iç sesinin, şeytanın iç sesini taklit ettiğini kişi bilemez. Tekim Yusuf 53'te mütevazına 19 afet sebebiyle Allah Teala diyor ki ben nefsimi ibra edemem Yusuf Aleyhisselam. Çünkü nefs şiddetle kötü emreder. İnsanoğlunun meleklere göre ikinci üstünlüğü Allah'ın insana nefs vermiş olmasıdır. İnsanoğlunun meleklere göre ikinci üstünlüğü. Meleklere göre birinci üstünlüğü ruh üfürmedir. İkincisi nefs. Vermiş olması. Nefsine hakim olan bir insan Allah sevgisi olabilir ama kişi nefsine hakim olmaya çalışsa nefsi onu hep atlatır kişi Allah'ın emirlerine isyan etmek istemezken, yasaklarına uymak isterken ikisinde de başarılı olamaz. Kişinin iç dünyasına geçen şey bu hedeflere ulaşmaktır, fakat ulaşamaz. Nefs sezgesinin en önemli unsuru mürşittir. Hiç kimse Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşmadan nefs tezkiyesi yapamaz. Öyleyse ben nefsime hakim olabilirim. Eğer Allah-u Teala insanı öyle yaratsaydı, mürşitsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir derdi. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Bakara 128, o sizin nefsinizi tezkiye eder. 129, Bakara 129'da, Bakara 151'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Ali'm-i 164'te o sizin nefsinizi tezkiye eder. Cuma 2'de o sizin nefsinizi tezkiye eder. Öyleyse görüyoruz ki burada nefsimizi tezkiye edecek olan Allah'ın en üst seviyedeki devrin imamı, işade memuruya mezun kıldığı kişidir. O olmadan, devrin imamın ruhu başımızın üzerine yerleşmeden hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz ve diğer usurlar da gerçekleşemez. Ayetlerin tilavet görevi Resul'e verildiği gibi nefs tezkiyesinin görevi de Resul'lere verilmiştir. İlgili hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Ayetlere baktığımız zaman onu görüyoruz. 7 ayet de bununla alakalı. Nefs tezkiyesini hiç kimse tek başına nefsini tezkiye edemez. Nefs tezkiyesini ancak evet hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. 7 tane ayet-i kerime. Bakara 129, Bakara 151, Ali İmran 164, Nisa 49, Nur 21, Necm 32 ve Cuma 2. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'as-selava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre, dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk ratiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı olan mutluluğa da müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Adana'dan bir kardeş muhterem hocam, bir ilahiyatçı iyi insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Ama Müslüman olmak için iyi insan olmak şart diyor. Bu söz doğru mudur? İyi bir Müslüman olmak için neler yapmalıyız? Doğru değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifi başlangıç noktasında İslam'a karşı davranışları sergileyen bir, şu anda ismini hatırlayan bir sahabi Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, önce Müslüman mı olayım, sonra seninle birlikte savaşa katılayım, yoksa savaşa katıldıktan sonra gelip Müslüman olayım, hangisini buyurursunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, önce Müslüman ol, daha sonra savaşa katıl. Ve aynen sahibi onu yapıyor. Önce Müslüman oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor ve daha sonra Resulullah'la birlikte cihada başlıyor, cihat savaşa başlıyor ve o savaşta şehit düşüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cevabı, ismini unuttum sahabi için, az iş yaptı ve çok kazandı. Öyleyse Allah katında bir yerin sahibi olmak mutlaka Müslüman olmayı gerektiriyor. Her Müslüman mutlaka iyi bir insandır. Ama her insan Müslüman değildir. Öyle olunca öncelikle onun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dileyebilmesi onu yedi sabah teslimin birinci safhasını yaşamaya götürür. İşte yedi safha İslam'a baktığımız zaman birincisinde kişi işitenlerden oluyor. Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tam 12 ayette üzerimize farz kılıyor. Bu 12 ayetten bir tanesi de Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve estebu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ve Allah Teala Zümer suresinin 4. ayet-i kerimesinde وَاَنِبُ لَا رَبِّكُمْ رَبِّنِزَا يُنَلِنْ, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İşte kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyenler kimlerdir? Dinleyenler davete icabet edenlerdir. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde İstecib li rabbikum min qabli yetemin la meredel min Allahi ma alekum yevme izin min melcen ve ma alekum min nekil. Rabbinize icabet edin. Şura 47. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani ölüm gelmeden önce. Ma alekum min melcen yevme izin.
İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. İşte iki ayet-i kerime bize bunu söylüyor. O hadisi de gösterebilirse önce Müslüman olmak sonra cihat. Nem suresinin 81 ve Rum suresinin 53. ayet-i kerimesinde İntismu ila men yuminu bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlerin tilavet görevi Allah'ın Resullerine verilmiştir. İster Bakara 129, ister Bakara 151, ister Al-İmran 164, ister Cuma 2, Risalette görevli Resullere baktığımız zaman birinci görevleri ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden Allah'ın Resulleri insanları Allah'a davet ediyor. Ve daveti kabul eden ayetlerin kimler kimler? Onlar ayetlere iman eden işitenlerdir. Onlar birinci safa teslimin sahipleridir. İşte Müslüman olmak için iyi insan olmak şart. İyi insan olmak için Müslüman olmak, teslim olmak şart. Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Çünkü ulaşmayı dilemeyenler, evet şu anda ekrana geldi, kabilesinin İslam'a girmesine önce itiraz eden, sonra pişman olan Hüseyin, tepeden tırnağa kadar silahlanmış bir halde Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulullah, sizinle birlikte önce savaşa mı katılayım yoksa Müslüman mı olayım diye dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Müslüman ol, sonra savaş buyurdu. Bunun üzerine Hüseyin Müslüman oldu, sonra savaştı ve şehit oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin az çalıştı fakat çok kazandı buyuruyor. Öyleyse işte her işin başı İslam olmak. Evet. Müslüman olmak, mümin olmak ve Allah'a kul olmak bu bir dileğin ifadesidir. Ve kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah razı olsun. O zaman iyi insan olmak için Müslüman olmak mutlaka gerekli. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, yapay zeka uygulamalarına insan olsaydın İslam'ı seçer, şehadet getirir miydin diye sorulduğunda alınan cevap, İslam inancına göre iman ve İslam'ı seçmek insanın iradesine ve kalbine bağlıdır. Ben bir yapay zeka olarak irade, inanç ve duygulardan yoksunum. Bu nedenle din seçme, inanma yeteneğine sahip değilim. İslam insanların akıl ve irade sahibi olmalarını, doğru yolu bulmalarını, Allah'a gönülden bağlanmayı öğümser. Eğer insan olsaydım bu tür bir seçim yapmak benim özgür irademe ve inancıma bağlı olurdu. Ancak şu anki durumum itibariyle bu bir tür seçim yapma imkanım bulunmamaktadır. İslam'ı öğrenmek ve anlamak isteyenler için Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis sünneti en temel kaynaklardır. Ateistlerin çoğunlukta olduğu ülkede bile İslam'ı tek bir tek din olarak görülmesi ne ifade ediyor? Ateistlerin çoğunlukta olduğu ülkede bile İslam'ın tek din olarak görülmesi ne ifade ediyor? Kişinin özgür iradesinin devrede olduğunu, herkesin özgür iradeye sahip olduğunu,
iradenin kutsal olduğunu, kutsal iradeye Allah'ın karışmadığını, kimsenin de karışmasını istemediğini ve Allah-u Teala'nın özgür irade sahibi insanlara iki yolu da gösterdiğini. Bakara 256. Lakin hafet din, dinde zorlama yok. Kattebe nüştü minâhî, Allah'ın Resulleri irşat yolunda, gay yolunda beyan ediyorlar. İrşat yolu da Kur'an'da anlatılıyor, gay yolu da Kur'an'da anlatılıyor. Gay yolu, sevgiler gay, sırat-ı cehim veya tarik-i cehim, sırat-ı cehim olarak aşağı iniyor. İrşat yolu, sebil-i reşat, tarik-i müstakim ve sırat-ı müstakim şeklinde gerçekleşiyor. Ve bu muhteva Resuller vasıtasıyla insanlara tebliğ ediliyor. Daveti kabul edenler irşat yolunu, daveti kabul etmeyenler ise gay yolunda bir hayatı tercih ediyorlar. Gay yolu bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cehenneme gitmeyi, irşat yolu bu dünyada huzur ve mutluluk içerisinde bir hayat, ölüm sonrası hayatta da cennetin sahibi olmayı ifade ediyor. Bu sebeple Allah Teala En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا وَبَشْرِينَ وَمُنْزِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimlerçe müjdeci? İradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Kimler için uyarıcı? İradesini kullanmayanlar için uyarıcı. Eğer iradenizi kullanmazsanız, irade nefsin afetlerine karşı koyan pozitif bir güç. İki tür insan yaşıyor. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve iradesini doğru kullananlar diye. İradesini kullanmayanlar, bunlar Allah'a ulaşma seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İradesini yanlış kullananlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olan insanlar iki grupta cehenneme gidiyor. Ve iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanan, irşat yolunu seçenler onlar da ahiret ve dünya saadetine ulaşıyorlar. Fransa'da Mikael Muhtemelen'in birinci suali, nazar değmesiyle imtihan olunmamızı nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin var olduğu süre içerisinde her olay bizim için bir imtihandır. Nazar da şeytanın zulmani bir neticesinin sonucudur. Dolayısıyla nazar değdiğini düşünen kardeşlerimiz bir ayet-i kürsi okumaları halinde bu nazardan kurtulacaklarını Efendimiz bildiriyor. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla müşridine tabi olan koruma altına giren kişilere nazarın da nazardan korunduklarını da söylemek isterim. İkinci suali bir hadis-i şerifte her nimet sahibi kıskanılır diyor. Mürşide karşı bu afetin çalışmamasının sırrı nedir? Her nimet sahibi kıskanılır diyor. Mürşide karşı bu afetin çalışmamasının sırrı nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, daveti kabul eden kişi, mürşidine 12 tane insanla tabi oluyor ve Allah'ın koruması altında hayatına devam ediyor. Dolayısıyla eğer bu koruma varsa, yine başımızdaki nimetle bu gerçekleşiyor. Mürşide karşı bizim afetimiz nasıl devre dışı kalıyor? Açıklar mısınız? Mürşid, haset duyulan değil, gıpta duyulan bir kişidir.
gıpta etmemiz gereken bir kişidir. Nereden bu sonuca ulaşıyoruz? İşte Allah'a ulaşma dileği bir duadır. Ve diyoruz ki Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş, Veli Ahmet Yesevi vesaire ismini sayamadığımız nice Allah'ın dostları nasıl sana ulaşmayı diledilerse, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendisine ulaştır. Burada kıskanmak değil, gıpta duymak söz konusu. Onların hallerini beğeniyoruz ve bu taleple onlara ulaşıyoruz. Öyle olunca burada bir kıskançlık söz konusu olamaz. Mürşide gıpta duyulur, haset söz konusu değil. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, gecenin tamamını namaz kılmakla geçirebilir miyiz? Yoksa bir kısmını mutlaka örtü altına verdiğimizi yapmakla mı geçirmeliyiz? Evet, bir kısmını örtü altında zikir yapmakla geçirmeliyiz. Çünkü Müzzemmil suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, yani nasıl Yusuf 103'te, 108'de ben babana tabi olanlar, işte o tabi olanlar Resulullah'la beraber. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve men ittebani. Ben ve bana tabir olanlar, senin ve seninle beraber olanlar diye bu ayette geçiyor. Seninle beraber olanlardan bir topluluğun gecenin 1/3'ünde, yarısında veya 1/3'ünde Kur'an okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazı kılmak için kalktığını biliyor. Öyleyse namazın yanında, namazda kanitin olursunuz. Teheccüd namazı, namazda kanitin olmak yanında Kur'an okumak ve zikir yapmak da var.